adam gibi yürekliyorum. Çık karşıma, bak yüzüm. Yalancı de, unuttum de, aldattım de. Bağır yüzüm, senin kokun, senin dokun, senin tadın yetmedi. Sokaktaki

Sadece en iyiler. Alem. Alem efendi.

0: saat 7. Bu bir reklamdır. Ama dememek için ama sigorta.
1: Alem FM Haber Merkezi'nden mutlu günler. ABD İran'a 11. saldırı dalgası başlattı. Başkan Donald Trump, İran'a yönelik saldırıların süreceği mesajını vererek ülkenin nükleer programıyla bağlantılı olduğu değerlendirilen Kazma Dağı'nı hedef gösterdi. İran'sa nükleer santrallerin hedef alınması savaşın kapsamını genişletir uyarısında bulundu. CHP İstanbul'daki 7 ilçe başkanı ve yönetimini görevden aldı. İlçe başkanları tedbirli olarak disiplin sürecine sevk edildi. Çocuk suçlulara ilişkin düzenlemeleri de içeren kanun teklifi Meclis Adalet Komisyonu'nda kabul edildi. Teklifle 18 yaşından küçük çocuklara yönelik cezalar artırılıyor. Cinayet ve ağır yaralama suçlarında zanlıya müebbet hapis cezası verilmesinin önü açılıyor. Kahramanmaraş ve Şanlıurfa okul saldırılarını araştırma komisyonunun çalışma süresi bir ay daha uzatıldı. Komisyonda yapılan sunuma göre 4, 7, 9 ve 11. sınıflarda anket temelli risk taraması yapılacak. Çocukta yüksek risk tespit edilmesi halinde ise çocukla ebeveyn psikiyatriste sevk edilecek. Yargıtay uzun süredir tartışma konusu olan banka ve sigortalar muamelesi vergisini müşterinin ödemesi gerektiğine karar verdi. Yüksek Mahkeme sözleşmede bu yönde madde varsa vergiyi tüketicinin ödemesi gerektiğine hükmetti. Eskişehir'deki TUSAŞ motor sanayi tesislerinde çıkan yangın kontrol altına alındı. Olayda herhangi bir can kaybı yaşanmazken tesis içinde soğutma çalışmaları devam ediyor. Balkanlar üzerinden serin ve yağışlı hava geliyor. Bu akşamdan itibaren hava önce Marmara'da serinleyecek, ardından yurt genelinde hissedilen sıcaklıklar 8 derece birden düşecek. Trakya, Karadeniz ve İç Anadolu'da sel riski bulunuyor.
0: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır. Mutfaklarınıza yenilik getiren Uğur, Fatih Yıldırım ve Umut Bezgin'le Kafa Açan Uzmanı sunar.
2: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
0: Reklam.
3: TEB marifetli hesapla birikim yapmak ne kadar iyi?
4: %46 hoş geldin faiziyle birikim yapabileceğiniz kadar iyi. Üstelik vadesi bozulmadan para yatırıp çekebilirsiniz. Hemen siz de cepte TEB mobilden marifetli hesap açarak biriktirmeye başlayın. Detaylı bilgi teb.com.tr'de.
5: TEB o kadar iyi ki TEB.
6: Sigma ve Fujitsu klimalarda yaza özel fiyatlar İklimsa'da. Üstelik eski klimanızı 12 bin liraya varan indirimlerle yenilerken vade farksız 9 taksit avantajı da iklimsa.com'da.
7: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta her anında daima yanında.
8: HDI Sigorta.
9: 27 Temmuz tarihleri arasında JBL Go 4 Bluetooth hoparlör 1899 liraya, Harman Kardon Aura Studio 5 Bluetooth hoparlör siyah 18.999 liraya vatanda. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.
10: Bu reklam sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yıl aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen ol.
11: Doğada ne varsa Zevran'a da.
12: Opel'in enerjisiyle yeni fırsatlara taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1.385.000 TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel Showroom'larına bekliyor. Sen de gel Combo'nun enerjisini Opel Showroom'larına.

0: Doğanın gücünü %100 yenilenebilir enerjiye dönüştüren Metgün Enerji halka açılıyor. Talep toplama tarihleri 20-21-22 Temmuz. Konsorsiyum lideri İnfo Yatırım.
1: Böyle bir dünya var. Dünya katılım var.
2: Reklam.

0: Hanımlar beyler, çok kıymetli Alem Efendim dinleyenleri, günaydınlar. Fenerbahçe Marşı'yla neden girdik? Şimdi hocamız bunu açıklayacak ama önce kendisine bir günaydın çakalım. Önce hocamıza bir çakalım günaydını. Hocam günaydınlar.
1: Günaydın.
2: Hoş geldin aramıza.
0: Hocam biz niye çaldık marşı?
1: Şöyle sevgili Yıldırım, Dünya Kupası artık serüveni bitti ve ülkemize geri döndük. Ülke bir takımlarımıza geri döndük ve Avrupa serüvenimiz dün akşam itibariyle başladı. Fenerbahçe ile başladı sevgili Yıldırım. Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu ilk maçında Polonya temsilcisi Górnik Zabrze sevgili Yıldırım 37'de Talisca'nın golüyle 1-0 mağlup etti. Avrupa'daki ilk maçımızda açılışımızı Fenerbahçe'ye yaptı. Ve 3 puanı cebimize koyduk, galibiyeti aldık ve marşımızla güne başladık.
0: Güne başladık efendim. Tebrik ediyoruz Türk bayrağını, kim nerede nasıl dalgalandırıyorsa yanındayız, canındayız, kanındayız. Bu hangi takım Avrupa'da galibiyet alırsa onun marşıyla gireriz.
1: Gireriz, başlarız inşallah çok daha çalarız.
0: İnşallah efendim. Peki dinleyicilerimiz uyandı mı? Senaş burada mı, bakayım Sena gelmiş mi? Ya bedenen burada ama kafa başka.
3: Günaydın abicim.
0: Günaydın Senacığım, nasılsın?
3: İyiyim, teşekkür ederim.
0: Kafa olarak burada mısın?
3: Evet evet, buradayım.
0: Kendini iyi hissetmiyorsan Lig Radyo'ya geçebilirsin bir süre, yani yarım saat kadar belki.
3: Yok abi.
0: Hani çünkü ölümü gösterip sıtmaya da.
3: Yok yok.
0: Senaş'ım da burada. Ekip olarak hazırız. Siz de geldiyseniz bir günaydın çakın sevgili dinleyiciler. Buradayım deyin. Ben deyin, geldim deyin. Hanimiş deyin.
1: Yazın bakalım.
0: Uyanamayanlar da uyanamadım desin.
1: Ayıp değil ya.
0: Uyanıp da günaydın çakan yerde para bulur.

0: Maaşını altınla alsın.
1: Abi.
0: Güzel, katılım iyi. İstanbul yol durumu ne durumda peki?
1: İstanbul trafiği sevgili Yıldırım çok küçük. Şu an %30'da açılışımızı yaptık. Gün içerisinde göreceğiz bakalım. Nerelere kadar çıkacağız?
0: Zirveleri görmeyiz, insanlar tatile gidiyorlar çünkü biliyorsun çok zirveleri göreceğimizi düşünmüyorum ben.
1: Evet, %54-55 gibi bir şeyler oluyor sevgili Yıldırım genelde. Bugün de muhtemelen o civarlarda bırakırız.
0: Hadi bakalım. Banuş da gelmiş. Evet, doçent doktor Nurcan Çetiner, Hakan Soylu, Arzu Hanım, Bilge Han, Tahsin Kalpak.
1: Ay maşallah.
0: Asi kız Rumuzlu bir dinleyicimiz. Asi kız. Vallahi öyle yazıyor. Asi kız yazıyor efendim. Özkan abi burada. Mehmet. Hakan, Hasan,
1: herkes gelmiş, herkes gelmiş. Çanakkale'den Bursa'ya, Edirne'ye kadar, Kayseri'ye kadar. Maşallah, İzmir günaydın.
0: Tüncer diyor ki çok kötü rüyalar gördüm abiler diyor. Bu sabah hiç güzel uyanamadım ama hayır olsun bakalım demiş.
1: Hayırlısı Tüncer. İnşallah güzel şeyler çıksın.
0: Hayırlı olsun.
1: Kötü düşünme.
0: Hocam kötü rüya gördüğünüz zaman böyle bir ritüeliniz var mı sizin? Ne bileyim işte suya anlatayım, yatağın etrafında dört tur döneyim, tuvaletimi yapayım hemen falan gibi şeyler var.
1: Ben sevgili Yıldırım kulak mememi çekiştiririm sağlı sollu.
0: İyi geldiğine inanıyorsunuz.
1: İyi geldiğine yaparım. İki tanesini sağ yaparken, iki sol memeyi sıkarken kulak memesini sol yaparım.
0: Evet. Sonra
1: normal günümü devam ettiririm. Güne yataktan kalktığım anda onu yaparım bir. İki yaparım.
0: Bana doğru yapmayın ama. İkidir çünkü bana doğru yapıyorsunuz. O hareketi yapmayın bana doğru.
1: Tamam.
0: Anladım.
1: Tamam.
0: Şanlıurfa'dan selamlar çocuklar.
1: Günaydın Şanlıurfa.
0: Frankfurt buradaymış. Güzel.
1: Günaydın sevdik. Almanya. Eyvallah. Frankfurt günaydın.
0: Güzel, gayet başarılı.
1: O Frankfurt geldi, Köln geldi.
0: Gayet iyi.
1: Harika.
0: Bu sabahın şampiyonu Almanya diyebiliriz efendim.
1: Öyle mi katalım?
0: Hadi bakalım, sabah spor için hazır mıyız? Ayılalım şimdi. Hadi artık. Anne geldiler.
2: Abi geldiler abi.
0: Geldiler mi oğlum? Şimdi sabah spor için verdiğimiz direktifleri uygulamanız icap ediyor. Önce kafamızla başlıyoruz. Evet. Hazır mı?
1: Hazır.
0: Peki. Önce kafamızı sola, sağa,
1: sola,
0: sağa,
1: sola,
0: sağa,
1: öne,
0: arkaya,
1: öne,
0: arkaya. Çok güzel. Şimdi kafayı çevir.
1: Tutu.
0: Açacak o. Türkiye radyolarının en kalabalık spor aktivitesi. Lütfen eşlik ediniz efendim.
1: Kimse görmeden.
0: Çakal. Çok güzel. Devam ediyoruz.
1: Evet.
0: Elimizi belimize koyalım.
1: Koyduk. Eller belde.
0: Belde. Sola.
1: Sola.
0: Sağ.
1: Sağ.
0: Sola.
1: Sola.
0: Sağ.
1: Sağ.
0: Öne.
1: Öne.
0: Arkaya.
1: Arkaya.
0: Oğlum öyle değil. O şekilde değil.
1: Nasıl?
0: Şöyle.
1: Normal yollarla.
0: Aferin. Şimdi ayaklarımızı kendimize çekiyoruz. Diz kapaklarından.
1: Göğüse doğru.
0: Çek. Aferin. İşte bu, bravo. Diğer ayağa geç.
1: Diğer ayağa geç tek.
0: Yeter. Evet. Güzel. Şimdi dudak kaslarımızı ısıtıyoruz.
1: Duduşları, alt ve üst duduşlar.
0: Neden? Nedenini söyleyelim ki insanlar rahat yapsınlar bunu. Şundan dolayı. Gün içinde artikülasyon problemlerini yerle yeksan eylemek
1: için. Oo, o kadar iddialıyız.
0: Kelimelerimizi, ifadelerimizi doğru kullanmak için. Tamam mı?
1: Haydi bakalım. Tıs.
0: U ve X harflerini kullanıyoruz. Buyurun.
1: U, X.
0: Zorla, iyice zorla.
1: U, zorla. U derken iyice dudaklar öne gitsin.
0: Yani böyle şöyle düşünün mesela.
1: Silikon tak yapılmış.
0: Çok beğendiğiniz bir şey görmüşsünüz gibi bir U. Şimdi dilimizi ısıtıyoruz. Bu çok önemli. Önce dili biraz ısıralım.
1: Uçtan geriye doğru.
0: Uçtan geriye.
1: Ağzım bir içinde normal takı çiğniyormuş gibi dilimizi çiğneyelim.
0: Bravo güzel. Çok abanmayalım. Seni açma hadi yavrum.
1: Hadi seni aç. Çiğne diline, çiğne diline. Ben bayağı ısırdığımı düşünüyorum.
0: Şimdi vereceğim bu kelimeyi de söyleyelim.
1: Buyurun.
0: Dilimizi ısırırken.
1: Evet.
0: Hanım şu bardağı uzat.
1: Hanım şu bardağı uzat.
0: Hanım şu bardağı uzat.

0: Sevgili parmağımızı ısırarak, serçe parmağımızı iki dişimden ısırarak.
1: Gerek yok, gerek yok.
0: Onu da yapalım.
1: Gerek
0: mı?
1: Yok ya.
0: Yapalım Allah aşkına.
1: Kendi bir gün yaptırdığında yaparsın.
0: Kalem sokalım.
1: Hayır oğlum, tamam. Peki artık herkes uyandı. Katılım iyi. Ağzımızı ısıttık, bedenimizi ısıttık, dilimizi ısıttık. Bundan sonra da güne hazırız bence. İşte gerçek bir günaydının tam zamanı. Hazır mıyız?
0: Hazırız.
2: Günaydın, hoş geldin sabah güneşim. Günaydın, hoş geldin hayat sevincim.
1: İşte gerçek günaydın.
0: Bu tam olmadı.
1: Nasıl tam olmadı yani ya?
0: Tam beni almadı, ayıltmadı.
2: Günaydın kaderim ve güzel bahtım. Günaydın talihim, mutluluk taktım.
0: Tam yataktan kalktım ama yürüyemiyorum şu anda henüz.
2: Günaydın, hoş geldin mahşerim dünyam. Günaydın, hoş geldin mutluluk rüyam.
0: Şu an iyiyim.
1: Ben de şu an gayet iyiyim.
0: Şu an oldu, bak şu an oldu.
1: Sevgili dinleyiciler, muazzam bir sabah olması için elimizden geleni ardımıza koymayacağımızı söyleyelim. Lütfen bunu buradan da belirtmiş olalım.
0: Ne geliyorsa.
1: Ama tabii sizlerin de, yani hani derler ya, hasta da biraz şey yapacak. Sizler de birazcık iyileşmek için
0: çaba sarf edeceksiniz.
1: Çaba sarf etmesin.
0: Göreceğim, o çabayı göreceğim. Sadece bu öğretmen çünkü nasıl derdi eskiden, hatırlarsınız sevgili, çabayı görmek istiyorum.
1: O çabayı göreceğim.
0: Yani gidişattan da söz puan vereceğiz. İlla sonuca değil.
1: Sadece doktor olmaz, hasta da biraz şey yapacak.
0: Ama böyle, o da adım atacak.
1: Adım atacak, bir şey yapacak.
0: Yani ben hastayım, hiç ilacımı içmeyeyim, kullanmayayım. Doktor, hekimin söylediklerini yapmayayım. Böyle olmaz.
1: Öyle olmaz.
0: Öyle olmaz.
1: O yüzden beraber birbirimizi
0: burada söylediğimiz her şeyi birebir uygulayacağız hayatımızda.
1: Levent, yazsak ne olacak, okumuyorsunuz birader, bir aydır yazıyorum, takip ediyorum, tık yok.
0: Ay, Levent Bey, tık var Levent'ciğim,
1: tık Levent var. Tık var, lütfen, tık bu konuda yani lütfen. Bizim hakkımızı yiyorsun.
0: Lütfen Levent.
1: Sen burada şimdi bizi lütfen görmediğin
0: öyle
1: için.
0: Öyle uzaktan tabii, uzaktan.
1: Tık yok zannediyorsun.
0: Bir gelsen, bir görürsen, en bir gelsen
1: halimi.
0: Neler var?
1: Levent Beyciğim, sitem konusunda haklısınız, çok seviyorsunuz tabii, burada isminizin okunmasını istiyorsunuz, mesajınızın okunmasını istiyorsunuz ama efendim buraya kimler yazıyor?
0: Yani, ne ünlüler.
1: Ne ünlüler.
0: Geçen Shakira ile kapıştık.
1: Yani onları okumuyoruz, sen kimsin Levent? Diyemeyiz tabii. Bizim tabii için Levent de aynı, Shakira de aynı.
0: Aynen.
1: Yani sondaki o tık yok bizi biraz üzdü.
0: O yani uzaktan şey yapmamak lazım.
1: Tahminleri, Levent'in tahminleri bunlar.
0: Hepsi
1: yani
0: var, tık var, tak tak tak tak, hepsi var ya.
1: Tık var, tok var, TikTok var.
0: TikTok var.
1: Hepsi var.
0: Var var ya.
1: Var da var ya. Antalya'ya selam çocuklar.
0: Günaydın Antalya.
1: Bodrum'a selam çocuklar.
0: Bodrum günaydın.
1: Fethiye'ye selam çocuklar.
0: Fethiye günaydın.
1: Marmaris'e selam çocuklar.
0: Marmaris günaydın.
1: Radyomuzun sesini açıyor muyuz?
0: Ver, ver, ver Yoşku'yu.

0: Bizim soyadımız işçiler. Sülalede toplasan 5 kişi var. Birisi komedyen Cem İşçiler. Bir tane de futbolcumuz var, Batuhan İşçiler. Benden de ola ola satın alma müdürü oldu. Çok soylu sayılmayız, mesajımı okumasanız da olurdu Ufuk İşçiler.
1: Ufuk İşçiler, günaydın Ufukçum. Okuduk. Bak Yasin Bey de şöyle yazmış. Ulan adam,
0: Ufuk,
1: bir
0: selam.
1: Bir aydır dinliyorum, okumuyorsunuz diyor. Ben 6 senedir dinliyorum, yazıyorum. Bir hareketiniz yok diyor. Şimdi Yasin Bey, bazı özel olayımız var bizim burada WhatsApp'ta. Bazı kelimeler filtreye takıldığı için Levent'in mesajını o yüzden okumak zorunda kaldık. Mesela tik, tak, Serdar. Bunlar yazarsanız.
0: Bunlar. Bu üç kelime. Okumamız için bir uyarı geliyor.
1: Uyarı alttan. Yanıp sönüyor burası bizim mesela.
0: Yani şey gibi diyor, Ayça 22 çıkardı ya sağ alttan. Onun gibi oku. Oku yazıyoruz.
1: Levent'i oku.
0: Böyle ifadeler kullanırsanız eğer sizin avantajınız olur efendim.
1: Evet.
0: Durum bundan ibaret yani. Yanlış anlaşılmasın. Şimdi kısa bir ara gidiyoruz. Arada. Aradan sonra buradayız. Uygun mu çocuklar?
1: Uygundur.
0: Gayet bana uygundur. Saat 7.21, bugün nasıl geçecek ben bilmiyorum. Bugün gerçekten.
1: Göreceğiz.
0: Yerimizde duramıyoruz. Ne oldu bilmiyoruz.
1: Koltuğa bir kırk taşıyoruz.
0: Elektrik mi verdiler bunu? Ne oldu bu? Ne bu?
1: Var bir şey var.
0: Bir şey var.
1: Şey, bugün ne gün? Bugün neyse.
0: Ne oldu bugün?
1: Bakayım bir inceleyeyim bugünü.
0: Allah Allah.
1: 22 Temmuz'dayız sevgili Yıldırım. Çarşamba günü. Çok sıradan normal bir gün gibi duruyor.
0: Normal bir yurdum günü yani.
1: Önünü arkasını bağlayabileceğimiz bir özel gün de yok.
0: Tatil
1: normal,
0: yok,
1: klasik.
0: Şey yok.
1: Evet. Bilmiyorum.
0: Hayır olsun diyelim.
1: Hayır olsun sevgili Yıldırım. Diyelim. Hayır olsun.
0: Aradan sonra buradayız. Uygun mu?
1: Uygundur.
0: Verdim. Mutfak.

0: Sigortam Cep'te hep yanında. İyi günde, kötü günde, hastalıkta, sağlıkta, ihtiyaç duyduğun anlarda hep yanında. Anadolu Sigorta'nın yenilenen mobil uygulaması Sigortam Cep'te, değişen arayüzü ve pratik menüsüyle hep yanında. Hemen indir, sigortacılık işlemlerini tek uygulamadan hallet. Detaylı bilgi anadolusigorta.com.tr'de.
1: Reklam.
2: Akbank'tan KOBİ'lere Türkiye'de ilk ve tek finansman çözümü. Kredi Garanti Fonu kefaletiyle dijital KGF kredisinden yararlanmak isteyen KOBİ'ler, Akbank Mobil üzerinden dakikalar içinde kredilerini kullanıyor, finansman ihtiyaçlarını kolayca çözüyor. Detaylar akbank.com.

tatil budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil Budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde

0: Türkiye'nin lider lastiği Lassa'dan sağlam yaz kampanyası. Tek seferde Lassa markalı 17 jant ve üzeri 4 lastik alımınıza Total Enerji istasyonlarında geçerli 2500 liraya varan yakıt puan hediye. Ayrıntılı bilgi Lassa.com.tr'de.
1: Sağlamsa Lassa.

0: Renkli göze bakabiliyor musunuz?
1: Bakarım. Bakamam.
0: Bazısı bakamaz. Bazısı bakamaz.
1: Allah Allah.
0: İşte ben göze. Büyük göze de bakamıyorum. MasterChef'te bir abla var. Gizem diye bir abla galiba. Hiç Gizem bilmiyorum. Olması lazım.
1: Ne oluyor peki o an? Sulanıyor mu gözün yoksa rahatsız
0: mı oluyorsun? Korkuyorum. Korkuyorum yani.
1: Allah Allah.
0: Gözü büyük olunca.
1: Şöyle bir uzanalım Fatih Bey. Şöyle bir uzanalım. Uzanalım.
0: Yani gerçekten
1: üstümüzü çıkartalım.
0: Tamam bir saniye şöyle. Tedavi mi oluyor?
1: Şu an bir şey yapmamız lazım. Bir terapi gerekiyor. Hipnoz yapacağız.
0: Hipnoz.
1: Anılarınızı sileceğim.
0: Tamam bekleyin lütfen.
1: Şöyle. Pantolon kalsın onu şey yapmayın. Çok güzel. Rahatlıyoruz. Gevşeyin. Kendinizi bırakın. Saate bakın. Elimdeki saate bakın. Saat kaç?
0: 2.
1: Oo ben geç kaldım. Kusura bakma gitmek zorundayım.
2: Fatih Yıldırım ve Umut Bezgin'le Kafa Açan Uzman hafta içi her sabah 7'de Alem Efendi.

0: Ercallımız gelmiş.
1: Ercallı günaydın.
0: Vallahi üstünüze gül kokladım ama doyamadım demiş Ercan. Hayırdır Ercan?
1: Aa, ne oldu Ercan? Kime gibi şey yaptırdın?
0: Allah.
1: Kime dinlettirdin kulaklarını?
0: Hayırdır Ercan'ım?
1: Yaz bakalım, bir detay ver bakalım.
0: Ercan,
1: bilelim yani.
0: Nerelere gittin Ercan?
1: Ne oldu?
0: Hayırdır? Hayır olsun. Leyla dershaneye gidiyordu. Kazanabildi mi? Yetkililer açıklama yapar mısınız demiş efendim.
1: Vallahi... Çalışıyor hala, çalışıyor.
0: Bununla ilgili şimdi şeye geçeceğiz. Şu YKS birincilerin evet. Açıklamaları var. Bir onları bir geçelim.
1: Konuşalım
0: önce.
1: Konuşalım.
0: Onları bir konuşalım. Çocuklar gerçekten derece yapmış çocuklar. Ve hepsinin suratında aynı ifade var. Farkında mısınız? Bütün derece yapmış çocuklar gülmüyor.
1: Ya ben...
0: Aşırı ciddiler ya, birinci olmuşsun, derece yapmışsın, Türkiye seni konuşuyor, belli ki çok da parlak bir geleceğin de olacak bir taraftan
1: muhtemelen
0: baktığında.
1: Muhtemelen
0: ama çocukların suratında böyle default bir yüz hali var.
1: Dümdüz
0: yani,
1: değil mi? Ben,
0: dümdüz.
1: Ben de dikkat ettim sevgili Yıldırım buna. Niye aynı öyle? Şekilde yani sanki bir, nasıl
0: mutsuzlar
1: bir
0: gibi.
1: Baskı varsa üzerlerinde atamamışlar o baskıyı.
0: Atamamış çocuklar.
1: Atamamışlar o baskıyı. Onun verdiği baskının verdiği hissiyatla beraber
0: var,
1: bir gerginlik, hafif gerginlik. Ya 200 küsürüncü olmuş bir tane kardeşimiz vardı mesela.
0: Mutsuz falan.
1: Çok
0: ya.
1: Üzgünlü, çok üzüldü. Üzgün falan. Nasıl Allah olur diyor Allah. Ya ağlayacak gibi ağlamakta oldu.
0: Biz 1 milyonuncu olduk, sevindik ya. 1 milyonuncu ben sınav zamanı hatırlıyorum.
1: Acayip bir şeydi ya bizimkisi.
0: Çocuk mutsuz. Hocam bu niye oluyor? Çocukların sınav süresinde yüklendikleri o şeyden mi o?
1: Sevgili Yıldırım bir de şey, bugün aynı mikrofonu tutsalar aynı surat ifadelerini görmeyiz diye düşünüyorum.
0: He,
1: sanki.
0: Sınav ertesi, şey, yani sonuç ertesi olduğu için.
1: Hemen sonucun olduğu gün yani daha bir stres var, heyecan var. O uzun yıllardır çalışmanın verdiği emeğin karşılığını bir şekilde aldı ya da almadı kendisine göre.
0: Şok durumu da
1: bir
0: var tabii.
1: Şok durumu var, bir karıştırma durumu var. Muhtemelen yaşlarda bunların küçük sevgili Yıldırım ya.
0: Tabii.
1: Daha sütten yeni kesilmiş bebek bunlar ya.
0: Doğru söylüyorsun.
1: Bir tane kardeşimizin videosunu seyrettim. Daha sonra videonun altında ilk başta yorumlara baktım. Ne yazmışlardı? Hiç kötü yorum yazan yoktu Allah'tan. 1,5 dakika video seyrettim. Annesiyle beraber sınav sonucuna bakıyor. Tek tek AYT'sine, TYT'sine, AGS'sine, HGS'sine hepsine baktılar.
0: Tamam.
1: Tamam. Hepsinde bir şey konuşuyor 1,5 dakika boyunca. Hiçbir şey anlamadım. Aman aman aman aman aman. Ya kalkıyor gidiyor geri geliyor.
0: Sinirli mi, stresli mi?
1: 32 tane çapacağım.
0: Ne?
1: Heyecan galiba. Bilmiyorum. 1,5 dakika dinledim, seyrettim. Ne diyor anlamak için. Bir daha seyrettim, hiçbir şey anlamadım. Alta da baktım, ne diyorsun oğlum sen diye yazan var mı diye. Herkes tebrikler kardeşim.
0: Herkes anlamış. Bir sen mi anlamamışsın?
1: Bir ben anlamamışım galiba.
0: Türkiye TYT sayısal birincisi Şerif Efe Dartar. Başarıları kardeşimizin. Hazırsanız bir onları bir okuyayım.
1: Evet buyurun buyurun.
0: Antarktika'da TÜBİTAK'la bilimsel çalışmalar gerçekleştirmiş. Sabancı Üniversitesi'nde araştırma asistanı olarak görev almış. Büyük bir sağlık şirketinde asistan uzman olarak görev alıyor.
1: Şu an.
0: MSÜ sınavında Türkiye 56.'sı olmuş. Çok başarılı bir CV'si var daha şimdiden.
1: Daha şimdiden evet. Geleceği çok çok çok parlak.
0: Parlak, parlak maşallah.
1: İnşallah aynı şekilde devam eder. Kaybolmaz maşallah. Gitmez sevgili maşallah. Yıldırım. Vatanın milletin böyle güzel çocuklara, parlak
0: İhtiyacı
1: çocuklara her zaman ihtiyacı
0: her
1: var.
0: Zaman...
1: Bize değil onlara ihtiyaç var.
0: Doğru.
1: Biraz daha muasır medeniyetler seviyesine çıkmak için kafa açan uzman bize yetmiyor.
0: Bu çocuklara ihtiyacımız var gerçekten. Yani zaten Atatürk'ün işaret ettiği çocuklar bu biz değiliz bu çocuklar.
1: Bu çocuklar, bu çocuklar.
0: Vallahi gurur duyduk çocuklarla. Başka şeyler de vardı. Mesela YKS'de eşit ağırlık Türkiye birincisi olan bir kardeşimiz var. Tuğ

0: sen Bahar diye. O da işte ekonomi okumak istiyorum. Ekonomik olarak iyi durumda olmak güzel başarılara yol açar. Ama bir insan çoban da olsa zengin de olsa önemli olan çalışması demiş mesela.
1: Evet, işini çok, yapması ve çalışması.
0: Başında çok düzgün güzel bir açıklama yapmış kardeşimiz. Tebrik ediyorum.
1: Bir de sevgili Yıldırım, ben bir tane haber okudum. Daha sonra Sena'yla da konuştum. Sena'nın da tanıdığı böyle kişiler varmış. Olay ne biliyor musun? Yabancı dil sınavında Fransızca alanında tam puan alarak Türkiye birincisi olan bir Sena İlhan diye bir kardeşimiz var. Üniversite sınavına daha iyi hazırlanmak için açık liseye geçmiş.
0: Onu gördüm, evet.
1: Varmış böyle yapan, Sena'nın da arkadaşları varmış. Açık liseye geçerek okula gitme durumunu ortadan kaldırıyor. Dolayısıyla sınava daha çok çalışıyor.
0: Daha çok vakti oluyor.
1: Bu şekilde yaparak Fransızcasını da internetten geliştirmiş.
0: Vay be, onu nasıl yapıyorlar ya?
1: Çok acayip yani, tıp fakültesi istiyormuş şey, Fransızca.
0: İnşallah
1: tıp
0: olur.
1: Fransızca tıp da yani bir değişik geldi. Zaten Latince bu.
0: Düz tıp zaten zor. Bir de Fransızca tıp zaten.
1: Düşünsene, hastayla baş başasın, Fransızca anlatacaksın derdini.
0: Oğlum öyle
1: değil. Mide de yanma var. Je ne bille mi? Mide kolol işte.
0: Hayır öyle değerlendirme. Öyle değil o.
1: Ağız alışkanlığı
0: hastayla
1: olur.
0: Hastayla Fransızca konuşmak için Fransızca tıp okumuyor oğlum.
1: Öyle mi?
0: Sen öyle mi zannediyorsun?
1: Ben Paris'te falan eğitim.
0: Hayır değil, öyle değil.
1: İngilizce tıpta böyle değil mi? İngilizce konuşabilmen için.
0: İngiliz hastaları tedavi.
1: İngiliz hastaları. Turistler için.
0: Oğlum öyle olsa normal tıp okuyan olsa sadece Türkiye'de çalışabilir. Öyle bir şey olabilir mi?
1: Öyle değil mi?
0: Ha öyle değil. Öyle değil. Niye olduğunu ben de biliyorum ama öyle değil.
1: İşte ne oluyor Fransızca okuyunca tıbbı?
0: Daha havalı yani. Mesela,
1: değişiyor mu? Mesela
0: oturduk ortamda, oturuyorum
1: böbrekte
0: sana.
1: Taş yapması Fransızca olunca başka bir mana mı?
0: Yok, havalı oluyor. Daha havalı oluyor. Mesela ben tıp mezunuyum. Ben de tıp ama Fransızca. Mesela ne kadar yani, havalı.
1: Birinciyim ben.
0: Filan.
1: Aldığım puan itibariyle daha yüksek.
0: Daha yüksek.
1: Daha yüksektesin.
0: Evet. Evet. Sizlerin de CV'sini alabilir miyiz demiş.
1: Yok, boş bizim CV.
0: Oğlum senin boş değil, senin bayağı geçmişin var bu konuda.
1: Özür dilerim. Yarım sayfa benim. Yarım sayfa sevgili Yıldırım. O da şey var, ehliyet var mı? Hangi okullar bitirildi, o kadar.
0: Senin CV dolu. Birazcık anlasan senin CV'yi.
1: CV nesini anlatayım sevgili Yıldırım? Nasıl bir CV? Nasıl bir CV ki bize anlatılacak?
2: Türkiye'nin en klası Radyo Klas'ta 98.3 frekanslarında ben Umut'la olan beraberliğiniz başlamış bunlara.
0: Sen Radyo Klas'ta çalışmadın mı oğlum?
1: İş deneyimi. Alem efendim 32 yıl.
0: Evet. Hocam ben de İngilizce işletme okudum. Memlekette pek İngilizce olmadığı için çok zorlanıyoruz demiş mesela Şaban Bey yazmış.
1: İngilizce tıp, İngilizce işletme okumuş, zorlanıyor mu şu an?
0: Evet öyle. İngilizce işletme okudum diyor. Efendim eğitimi İngilizce alıyorlar demiş. Fransızca alıyorlar diyor eğitimi başka bir dinleyicimiz de.
1: Tamam canım.
0: Tamam, hocamız da diyor ki ne işime yarıyor diyor. Ben niye Türkçe almıyorum diyor. Yani. Aslında çok mantıklı bir soru.
1: Zaten Türkçe de almıyorsun. Yani o hani hiçbir isim Türkçe değil ki vücuttaki. Hepsi Latince.
0: Latince.
1: Hepsi Latince. Hiç Türkçe bir şey yok.
0: Uluslararası kariyer fırsatları ve Fransa başta olmak üzere Avrupa'da uzmanlık veya çalışma hayali oluyor diyor çocukları diyor. Bu yüzden diyor okuyorlar.
1: Şeyde yurt dışı için. Burada kalalım. Anladın beyler. Mı? Türkçe, Fransızca tıpı kaldıralım o zaman bence. Normal tıp, düz tıp okuyalım. Memleketimizde, vatanımızda kalalım.
0: Ben de uluslararası ilişkiler okudum ama İngilizce ne diyor? Allah bilir. Anlamadım.
1: Tamam canım, Türkçesi de tabii şeydi gibi kitap.
0: Abi bazı hastalıklara Fransız kalmıyorlar diyor. Hani daha iyi anlıyorlar anlamında bir şaka geldi.
1: Gelip basalım.
0: Gayet güzel. Neyse, tebrik ederiz. Ama yani kötü sonuçlarda da ne olur karalar bağlamayalım. Böyle aileler gördük. Şirketimizde de gördük. Orayları biraz bozulanlar var tabii.
1: İlla ki sevgili Yıldırım, illa ki oluyor. Yani beklenenin altında kalanlar oldu. Bazıları mesela geçen sene girdiği sınavda 451. olmuş. Bu sene hazırlanırken gördüm bir tane çocuğun hikayesini. İlk yani 100 bini yaparsa iyi demişler. Çocuk 12 bin yapmış. 450 binden 12 bine.
0: 12 bine. Ertesi sene çalışınca oluyor
1: evet,
0: abi.
1: Evet yani bir de bu arkadaşlarımızın birçoğunun anlattıklarına bakarsan bu adamların sosyal hayat falan sıfır. Yani yeri geliyor dinleniyorum diyor da yalan ya, dinlendiği tuvalet yani.
0: Bir tane bir kardeşimiz vardı, hiçbir şey yapmadım diyor mesela. Acayip rahattım diyor yani telefonumu kapatmadım. Bir kızımız, onu bulabilir misin Senacığım, sana zahmet. Attın mı? Ya kız şey diyor, Normal sosyal hayatıma da devam ettim. Telefonda kullandım.
1: Disiplin işte.
0: Ama bunun

0: karşısında bir diğer kardeşimiz de tuşlu telefona geçtim. 7/24 çalıştım evet. diyor. Her bünyenin şeyi farklı.
1: Her kafanın farklı. Alışı farklı ki 5 kez okursun 1 kez okursun. Herkes de farklı algılar.
0: Evet, peki ara gidiyoruz, aradan sonra devam. Uygun mu?
1: Uygundur.
0: Reklamlardan sonra show devam edecek efendim. Şunları bir kapatayım ben. Dönüşte istediğiniz bir şarkı var mı? Özellikle bunu dinlemek istiyorum dediğiniz bir şey varsa.
1: Şu an çok seri ve anlık geldiği için aklıma bir şey gelmiyor.
0: Sena'cığım var mı istediğin bir şey yavrum? Dönüşte çalayım.
1: Var mı Sena, söyle. Var,
0: söyle, çekin mi kızım, rahat ol. Lütfen burada biz bizeyiz.
2: Yok, aslanlar doğuyor olabilir.
0: Aslanlar doğuyor, çok çaldık, olmaz.
1: Tamam. Aslanlar doğdu çünkü.
0: Doğdu. Söyle, hadi söyle yavrum, bir tane söyle bize hemen.
1: Analar ne aslanlar doğurdu dün akşam.
0: Ne var, ne çalalım?
1: Yok, bende yok sevgili. Seçenek, 3 tane seçenek söyle.
0: Ya seçenek.
1: Bakın şimdi çocuklara da böyle yaparlar sevgili Yıldırım. Bir şeye hayır demezler.
0: Bu mu olsun, ki, bu mu olsun, bu mu olsun.
1: Bana 3 seçenek
0: şöyle
1: ver.
0: Şöyle yenilerden bir şey çalmak istiyorum ya. Yenilerden.
2: Yeniler. Spam babur.
0: Spam babur ister miyiz?
1: İsteriz.
0: Çocuklar.
1: İsteriz.
0: Vallahi mı?
1: Baba baba baba baba babur.
0: Bunu mu? Dönüşte bunu çalayım mı? Biz sevdik bu şarkıyı çünkü.
1: Olur, olur.
0: Tamam, coşturuyor, hadi bakalım. Coşturuyor. Hadi bakalım. Geleceğim dediler, gelmediler. Vereceğim dediler, vermediler.
1: Hep hikaye.
0: Reklamlardan sonra geleceğim dediler, gelmediler.
1: Vereceğim dediler, vermediler.

0: Mercedes-Benz 1, faiz oranı 0. Mercedes-Benz'de her fırsattan kazançlı çıkın. Temmuz ayı boyunca tüm Vito ve Sprinter modelleri 1 milyon 500 bin TL krediye, 6 ay boyunca %0 faiz avantajıyla sizi bekliyor. Mercedes-Benz kalitesini şimdi yakından keşfedin.
1: Reklam. TEB marifetli hesapla birikim yapmak ne kadar iyi?
2: %46 hoş geldin faiziyle birikim yapabileceğiniz kadar iyi. Üstelik vadesi bozulmadan para yatırıp çekebilirsiniz. Hemen siz de cepte TEB mobilden marifetli hesap açarak biriktirmeye başlayın. Detaylı bilgi teb.com.tr'de.
3: TEB o kadar iyi ki TEB.
4: iPhone 17 Pro, PlayStation 5 ve onlarca süper hediye Getir Yaz çekilişinde. Getir ve Getir Büyük siparişlerinde her 300 TL ile çekilişe katıl, kazanma fırsatı yakala.
5: Getir, bir mutluluk getir. Ama dememek için ama sigorta.
6: 3 boyutlu asimetrik halılardan göz alıcı desenlere, yıkanabilir halılardan antitoz özellikli inovatif halılara. Her eve, her tarza uygun halılar gümüş suyunda. Asıl soru şu.
5: Hangi halı değil hangi gümüş suyu? Ama dememek için ama sigorta.
7: Nescafe Express modunu aç, kazanma şansını yakala. 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala. Açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, çekilişe katıl.
8: Casper Pet, yeni dünyalara açılan tablet. Benzersiz OLED teknolojisiyle rengarenk deneyimler ve üretkenlik için incelikle tasarlandı. Zarif, hafif, etkileyici. Casper Pet H10.
9: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla! Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
10: Kazancım Net, sigortam Net.
5: Ekspertise, Dino Bile.
7: Emekli maaşını Yapı Kredi'ye taşı, anında 30 bin liraya varan nakit promosyon kazan. Yapı Kredi Mobil'den, şubelerimizden veya müşteri iletişim merkezini arayarak hemen başvur. Detaylar yapıkredi.com.tr'de.
1: Reklam.

0: bizim jenerasyon.
1: Eski kuşak. Anne girer odana.
0: Oğlum geç.
2: Gelsin hayvan herif. İnsan misafirlerdir.
3: İyice hısım akran patronu sokak çiğmesi uzatıyor. Yeter artık.
2: Anne ne yapacağım ben ya? Dayın geldi. Hayvan herif dayın geldi.
0: Dayın.
2: O senin dayı. Dayı olduğu için şimdi anne dayı ya şey ya.
0: Ben mesela içerideyim şimdi takılıyorum bilgisayar falan. Geldi annem geldi.
2: Oğlum duymuyor musun bak kim?
0: Anne Allah aşkına beni bir bırak ya.
2: Dayın geldi sana hayvan. Ha, tamam köpek. Dayın geldi.
0: Tamam.

0: Anne bir şu oyun bitsin.
1: Herif oyunu başlatma senin.
0: Anne oyundayım şu
1: an. Gel bellerini öp. Gel bellerini öp.
0: Anne şu oyun bir bitsin. Bitiyor zaten.
1: O, oyunu vallahi sökerim artık. İtiraf sürüşürüm.
0: Anne duyuyorlar telefonu.
1: Başlatma anneni.
0: Discord'dayım şu an ya.
1: Gebereyim de kurtulun. Öleyim de kurtulun.
0: Anne Discord'dayım diyorum bir bırak ya. Aa, öldüm seni vuruldum ya. Vuruldum oyunda ya.
1: Oğlum ben seni vuracağım gerçekten vuracağım. Bak Allah kafanı yiyeceksin.
0: Gelmiyorum içeri ya.
1: Bağırtırma beni insanları.
0: Gelmiyorum içeri ya.
1: Beni bağırtırma.
0: Dayım senden borç aldı vermedi zaten. Dayımın o kadar dedikodusunu yapmıyor musun sen?
2: Hakan geliyorum kardeşim.
0: Dayım senden borç almadı mı?
1: Senin ilgilenme dayınla benim aramda o pis herif. Sen git görevini yap.
0: Dayı 100 bin lira borç almadı mı senden?
1: Bırak onu.
0: Arkasından konuşuyorsunuz o kadar.
1: Var mı duyacak?
3: Fatih Yıldırım ve Umut Bezgin'le Kafa Açan Uzman hafta içi her sabah 7'de Alem FM'de.
4: Attention please. Turkish Airlines flight number TK2159 İstanbul is ready for departure. Passengers are

0: 7.47 şov devam eder. Sena yerinde duramıyor. Hayır olsun ya. Bu kıza bu saatlerde bir şey oluyor abi.
1: Deliriyor, deliriyor.
0: 7.47 gibi coşuyor.
1: Ondan sonra 9'da başlıyor. 9'da başlıyor. Abi şöyle yapalım. Abi böyle
0: abi
1: yapalım diye sana geliyor. Bana geliyor.
0: Abi diye.
1: Abi diye. Yayında diyor aksi değiştirsek mi diye.
0: Abi diye.

0: Peki. Vay be, ne kadar çok haber var bugün ya. Hep de YKS haberleri var.
1: Çok fazla, evet, YKS haberleri önümüze düştü sevgili Yıldırım. Normal olarak tabii.
0: Yargıtay'a göre hakaret suçu oluşturmayan ifadeler açıklamış yenileri. Hazırsanız söylüyoruz efendim. Ya bunların hepsini okuyayım mı bilemedim ben. Sena haber teyit ettin değil mi? Kesin
1: kimden? Yargıtay'dan teyit ettik.
0: Ama şu hakaret suçu oluşturanları okumayayım.
1: Sen gene oku şey.
0: Yok, hakaret suçu oluşturanları okumayayım. Onları okumayayım.
1: Yok, okumuyor. Tabii oluşturmayanları.
0: Haysiyetsiz, pislik, eşek, köpek, öküz, it, çakal, bu hakaret oluşturuyorlarmış.
1: He, oluşturuyor.
0: Hakaret suçu oluşturmayanlar da Allah belanı versin oluşturmuyor.
1: Selamun kablen, yayında deme öyle şeyler.
0: Ama oğlum haberi okuyorum ben ya. Haberde, haberde var. Haberde öyle var. Karaktersiz, ahlaksız, yalancı, cahil, defol git. Mesela defol git hakaret oluşturuyormuş.
1: Allah Allah. Allah Allah. Oluşturmayanlar hangileri?
0: Pardon, bu oluşturmuyor.
1: Bu oluşturmuyor. Derim,
0: he,
1: defol
0: söyledim.
1: Git tamam,
0: yanlış
1: defol söyledim. Git çünkü nerede?
0: Cehenneme kadar yolum var, bu oluşturmuyor.
1: Olabilir, herkesin bir yolu var.
0: Allah
1: ya cehenneme ya cennete.
0: Gibi yapsın mesela.
1: Tamam, çok güzel bir dua bence buna, evet. İyi bakarak.
0: Cahil, yalancı, ahlaksız, karaktersiz, bunlar kullanılabilir. Evet. Yani ihtiyacınız varsa kullanın. Ya, hiç kullanmayı, kafanız rahat olsun.
1: Uğraşmayın, Yargıtay hangi kelimeleri şey yaptı diye izin verdi diye gerek uğraşmaya yok. Gerek kalmadan.
0: Engelleyin geçin efendim. Çok da şey yapmakta şey yapmamak lazım.
1: Gerizekalı yazıyor mu sevgili Yıldırım? Gerizekalı yazıyor mu?
0: Bakayım,
1: orada herhangi
0: bakayım,
1: bir şekilde
0: bakayım.
1: Var mı?
0: Yok, o yok.
1: O yok. O yok. O hiçbir
0: yerde
1: şeyde
0: yok. Var. Hakaret suçu oluşturanlarda var.
1: He, gerizekalı şey.
0: Var, evet.
1: Tamam, ama, hakaret suçu oluşturuyormuş.
0: Ama, patlamayın yani.
1: Aman diyeyim, onu önemli çünkü çok kullandığımız bir kelime, gün içerisinde hakaret suçu oluşturuyor.
0: Bilginiz olsun. Türkiye'de çocuk büyütmek için en uygun şehir açıklanmış.
1: Evet. Sivas.
0: Hayır, değil.
1: Üç tahminim olacak sevgili Yıldırım.
0: Buyurun lütfen.
1: Üç tane hak verin bana.
0: Neymiş?
1: Sivas değil de
0: değil, Sivas değil.
1: Sıcak mı soğuk mu? Yani hani yakın mı uzak mı?
0: Çok soğuksun.
1: O çok soğuğum.
0: Hmm.
1: O zaman batıya geliyorum o zaman.
0: Biraz
1: birazcık
0: batıya,
1: batıya
0: gel,
1: geliyorum
0: batıya
1: birazcık. İzmir.
0: İzmir değil. Ama yaklaştın. Yaklaştın. Yukarı çık, biraz yukarı çık.
1: Biraz.

0: Çanakkale.
1: Bravo, alkışlar mavi masaya. Tebrik ediyoruz. Çanakkale efendim. Çanakkale çocuk büyütmek için en uygun şehirmiş Çanakkale.
0: Güzel, o güzel.
1: Altta yorumlara baktım şöyle, herkes şey yazmış, güzel memleketim, canım Çanakkale'm, çok istiyordum, evet emindim falan gibi şeyler var.
0: Emindim.
1: Öyle bir tane yorum var. Evet emindim yazmış.
0: Çanakkale. Beyler, daha sonuçlar netti. Çanakkale'de sandıkların başını terk etmiyoruz.
1: Türkiye'de çocuk büyütmek için en uygun şehir. Bir de en uygun olmayan şehri biz mi
0: belirleyeceğiz?
1: Belirlemeyiz, o topa girmeyelim.
0: Onu belirleyemeyiz zaten, bilmiyoruz ya. Yaşamış olmak gerekiyor.
1: Tabii. Dinleyicilerden alalım dedim ama almayalım. Tamam, almayalım. Tabii Çanakkale yani iklimi de çok güzel, havası da çok güzel, insanı da çok güzel.
0: Tabii yani bütün memleketimizin insanı güzel de demek ki orada farklı bir şey var herhalde sevgili Yıldırım. Artık nasıl belirledilerse, hangi koşullar göz önüne alındıysa.
1: Vallahi bilmiyorum ama.
0: Eğitimiyle, iklimiyle, deniziyle, kumuyla, güneşiyle, şehriyle, her şeyiyle beraber.
1: Çanakkale'de büyütebilirsiniz.
0: Çanakkale demek ki güzel bir yer.
1: Evet efendim.
0: Çocuk büyütmek için.
1: Bakın büyütmek için diyor.
0: Ben yine
1: doğurmak için demiyor. Yani illa Çanakkale'de doğuracağız diye bir şey yok.
0: Ha, büyüteceğiz. Çanakkale doğunca çifte vatandaş doğmuyor çocuğunuz.
1: Değil, öyle değil.
0: Yani Sivas'ta doğur.
1: Çocuk Manisa'da doğdu mesela.
0: Hemen Çanakkale'ye taşınabilirsin.
1: Taşınabiliriz.
0: 2 yaşına kadar süre var.
1: Süre var. Ne avantajları var? İşte herhalde şey,
0: İşte köprü
1: daha
0: kullanımı,
1: güvenli.
0: Ücretsiz köprü kullanımı var Çanakkale'de.
1: Galiba en uygun olmayan şehir İstanbul olabilir demiş. Yani olabilir, doğru.
0: Muhtemel İstanbul'dur. Muhtemel.
1: Böyle Çanakkale'yi güzelleyen haberler sonrası buraya göç olacak diye çok korkuyorum diyor bize.
0: Şey de olabilir sevgili Yıldırım, onu bilmiyorum mesela. Suç oranları Türkiye'de en az olan ilimiz Çanakkale olabilir mesela.
1: Belki olabilir.
0: Belki o olabilir. Olabilir.
1: Ya benim aklıma ilk gelen güvenlik.
0: Güvenlik geliyor, aklımıza herhalde güvenlik o. Geliyor evet.
1: İstanbul çok gelmiş bak. İstanbul.
0: En uygun olmayan İstanbul'dur kesin
1: evet.
0: Diye.
1: Günaydın kardeşler. Yayında okumayın, dur bakayım. Aa, şarkı bitti. Bu niye bu ortada böyle?
0: Allah Allah.
1: Lak diye bitiyor bu şarkılar ya.
0: Go up dedi, bitti.
1: Peki geçtim efendim. Geçtim. Şöyle baktım.
0: Vereyim sana bir tane. İzmir'den bir iş ilanı vereceğim sana sevgili.
1: Ona da ver sonra, Türkiye dünyanın en çok ziyaret edilen 4. ülkesi olmuş, ona bakacağız.
0: Tamam. Hangisi, ben vereyim mi ilk başta?
1: Ver gelsin.
0: Veriyorum. İzmir'de bir iş ilanında belirtilen kriterler sevgili Yıldırım. İşte işine sadık, bilinci yüksek, 18-40 yaş aralığında kadın. İş disiplinine ve gizlilik kurallarına önem veren.
1: Hı-hı.
0: Gizlilik kurallarına önem veren. Şık, iddialı ve dekolte giyim tarzını benimseyen.
1: Bu gerçek mi bu?
0: Seyahatlerde eşlik edebilecek ve seyahat engeli olmayan. Al akrabanı. Yani akrabalık derecesini de söylerdim şimdi de kime alacağını. İşe.
1: Bu iş ilanı.
0: İş ilanı bu, evet. Ofis içi ve dışı süreçlerin takibi. Bunu da yalandan yazmış.
1: Bunu da yazmış. İngilizceye gerek yok. Bir şekilde çözülür.
0: Dil bilmese de olur.
1: Dil bilmese de olur.
0: Böyle bir ilan çıkmış.
1: İlan.
0: Bu haberi okuduk.
1: Başvurmak isteyen beyler, ilanı bulsunlar.
0: Özellikle erkekler başvursun ki belki bir şeyler değişir.
1: Tamam. Türkiye dünyanın en çok ziyaret edilen 4. ülkesi. 1'de Fransa, 2 İspanya, ABD, 4'te Türkiye.
0: Çok fark var mı sevgili Yıldırım, aramızda fark var mı?
1: Yani şöyle, Türkiye'de 64 milyon ziyaretçi.
0: Tamam.
1: Bir yılda.
0: Birincide kaç?
1: ABD 77,5, İspanya 96,8, Fransa 104,7 milyon.
0: Fransa ile aramız açık biraz.
1: Biliyorsunuz 90'ların başı ve ortasına doğru bir turizm patlaması oluyor. Özellikle Antalya civarında o bölgenin turizme
0: açılması. Hali hazırda devam
1: vesaire.
0: Ediyor.
1: Ondan sonra bizim grafik yukarıya doğru bir Google'larsanız bulursunuz Türkiye'nin turizm haritası diye bir böyle fırlıyor. Ta ki pandemiye kadar bizim grafiğimiz yukarı. Pandemi de Türkiye ile dünya ile beraber
0: kesiliyor
1: tabii, bir keskin bir düşüş var. Sonra tekrar grafiğimiz yukarıya doğru.
0: Çok güzel ama ya, biz hala bak o kadar kazıklanan turist videolarına rağmen hala.
1: Ama dünyada da var, bizde bir tık fazla.
0: Birçok yerde, birçok yerde görüyoruz.
1: 5'te İtalya var, Meksika, Çin, Japonya, Birleşik Krallık, Almanya diye devam ediyor liste. 4. sıradayız. Bence biz hak ettiğimiz bir olduğunu
0: düşünüyorum. Evet ama gene kötü sırada değil sevgili Yıldız.

0: İlk üçte yerimizi alabiliriz diye düşünüyorum. ABD'ye geçip...
1: Fransa'da ne var mesela Allah aşkına? Fransa neyini ziyaret etmeye gidiyor insanlar? Ya, bir demir yığınını mı?
0: Bulanık nehirlerini. Bulanık nehirlerini.
1: Neye gidiyorlar
0: bulanık
1: yani?
0: Bulanık aslında onu çok güzel bir ifadeyle söylemek istedim.
1: Söyleme.
0: O bulanık değil de...
1: Anladım. Anladık. Anladılar.
0: Geceden gündüze değil de.
1: Anladık. Fransa'nın neyini... Şimdi Türkiye'nin neyini desek
0: say bitmez. Orada 5 tane yer sayasın, burada 55 tane yer sayasın.
1: Mesela İspanya. Neyi var İspanya'nın?
0: Neyi var? Bir Real Madrid, bir Barcelona.
1: Neyi var? İspanya'yı tabii severiz bu arada.
0: Tabii ki güzel
1: şehir. Süreçten dolayı, turistlerinden dolayı.
0: Tabii ki. Burada,
1: tebrik ediyoruz.
0: İspanya burada Dünya Kupası'nda da.
1: Gördük.
0: Biz...
1: Ama yani turistik olarak... Mesela ABD. Neyi var?
0: Neyi var ya? Homeless dolu ya. Homeless dolu. Bir tane sapı tutmuş şeyin ortasında.
1: Alevli şeyi
0: tutmuş. Özgürlük.
1: Özgürlük heykeli.
0: Özgürlük mü? ABD ve özgürlük yan yana durabilecek iki kelime mi ya?
1: Bir de heykeli yapmışlar. Yok filmlerde helikopteri yanından geçiriyorlar falan.
0: Ya bırak. Biz kız küresine yaptık mı aynı hareketi?
1: Yapsak olur ama yapmadık. Ama Türkiye'mize geldiğinde, ülkemize, vatanımıza, cennet vatanımıza geldiğimiz zaman...
0: Ya başta Karadeniz'in bir ucundan aşağı doğru gel.
1: Bak,
0: kıyıdayım daha. Karadeniz'i geç
1: İstanbul'dan
0: böyle.
1: İstanbul'dan çık bakayım yola bir.
0: Çık Karadeniz kıyılarını gez ya böyle komple.
1: Komple gez.
0: Bir daha geri
1: Yeşiline
0: gel.
1: Yeşiline gez, mavisini gez.
0: Akdeniz'i içeri gir ondan sonra.
1: İç Anadolu'ya
0: gir.
1: Ondan Akdeniz'e gel.
0: Gir abi Mardin'e gel, Gaziantep'e gel. Diyarbakır'a gel. Oradan çık batıya gel. Gel oğlu gel yani.
1: Her yerinde tarih var.
0: Sadece doğa güzellikleri ve doğal ama işte bir korumamız lazım abi. Vatan haini o kadar çok ki memlekette.
1: Doğru.
0: Ya denizi pisleten, ormanı yakan, sokağa çöp atan. Bak sokağa çöp atan da benim için artık aynı kefede.
1: Bir de şöyle bilinci de yok maalesef biliyorsunuz. Nerede bir taş duvar, yazı, anıt bir şey varsa üzerine spreyle bak yine tatilde yine gördüm yine sinirlendim şu anda ya. Yine yazı yazmışlar üzerine ya.
0: Yazıyor işte yani biz birazcık ya biz Roma'da çeşmeye yazmadık mı ya?
1: Yazdık.
0: Yazdık yani.
1: Yazdık. Bak Kaleköy'de şey var ya ortada bir mezar var suyun içinde biliyorsun.
0: Evet biliyorum.
1: Evet.
0: Görmedim de gitmedim de yani biliyorum.
1: Oradan orayı. Uzaktan izliyorum. Bakıyorum yani. Ne oluyor insanlar ne yapıyor falan. Abi onu böyle dokunan, kazıyan, elini sürten. İçeriye vuran. Oğlum taşa niye vuruyoruz ya? Böyle taşa bir böyle vur. Tarihi eser o ya.
0: Neyini anlayacaksın taşın malzemesini mi yani?
1: Böyle bakıyor. İçeriye bağırıyor falan.
0: Yok lan Allah kutası.
1: Maalesef gezemiyoruz ki diyor efendim. Cebimizde para yok demiş efendim. Gezemiyoruz diyor.
0: Ya gezmek sadece de parayla da ilgili bir şeydi. Para çok lazım tabii ki de. Birazcık da zor sevgili Yıldırım. Bu koşuşturmacada zorlanıyoruz.
1: Efendim dur bakayım.
0: Yazmış diyor benim gördüğüm tarihi eseri Belfort'a 1500 yazıyor diyor.
1: Her yerde abi her yerde bir zarar verme adına her şeyi yapmışlar ya. Fransa'nın fareli sokaklarını mı göreceğiz diyor ne var diyor ya. Evet biz de onu söylüyoruz
0: yani
1: zaten.
0: Yani bizim üzerimize çıkacak ne var illa onların da kendi şehirlerinin güzelliği var da biz, yani bu Türkiye'nin başka bir yeri var abi.
1: Cennet.
0: Başka bir
1: Vallahi
0: yeri var.
1: Cennet.
0: Hayalleri niye süslüyor oğlum dünyanın bu memleket düşünün diye değil mi?
1: İşte bundan.
0: İşte hayal herkesin hayallerini
1: yani süsleyen. Yani anlatıyorsunuz ya. Ayasofya'nın kapısını yediler ya.
0: Doğru.
1: Ama onu en çok yapan Rus turistler.
0: Onlar
1: biliyorsun,
0: daha çok evet yabancılar daha çok yaptı.
1: Evet. Fatih Bey, Umut Bey günaydın.
0: Günaydın
1: Sizden
0: efendim.
1: Sizden bir ricam var.
0: Estağfurullah buyurun.
1: Dediğim mesaj gitti. Kayboldu.
0: Ricadan vazgeçildi.
1: He geldi.
0: Gel.
1: Bir şarkı göndermiş de arkadaşım yaptı diyor dinler misiniz? Efendim buraya değil iletişim@alemfm.com'a göndermeniz lazım. Buradan dinleyemeyiz. iletişim@alemfm.com'a. Alem atmosfer için yani onu
0: Yapay
1: söyleyelim.
0: Yapay zeka için yaptığınız
1: Bu
0: şarkılar.
1: Bu arada hatırlatalım söyleyelim. 1 Ağustos'ta Kahramanmaraş'ta olacağız. Kahramanmaraş'ta bir organizasyon var.
0: Geleneksel Kahramanmaraş
1: evet,
0: Fuarı var.
1: Uluslararası Geleneksel Kahramanmaraş Fuarı. 1-31 Ağustos tarihleri arasında Kafum Fuar Alanı'nda. Biz daha önce orada yayın yapmıştık deprem zamanı.
0: Evet,
1: hatırla.
0: Hatırlıyorum.
1: Şimdi de oraya dinleyicilerimize buluşmaya geliyoruz etkinlik alanına. 1 Ağustos'ta bizim Serdar da olacak. 16-18 arası yayında olacağız.
0: Beraber
1: yayında olacağız. Alem FM canlı yayın aracı Kahramanmaraş'ta olacak. Sizi de bekliyoruz. Bizi yalnız bırakmanızı istemeyiz. Beraber orada vakit geçirelim isteriz.
0: İnşallah. 1 Ağustos Cumartesi 16-18 saatleri arasında yayında olacağız.
1: Evet fuar alanına bekliyoruz. Ağustos'ta 16'dan gece 1'e kadar Kahramanmaraş Dulkadiroğlu ilçesinde Kafum'dayız diye de altını
0: çizelim
1: efendim. alışverişten yeme içmeyi Luna Park.

0: Çocuk atölyelerine kadar aradığınız her şey burada olacak.
1: Çocuklarla Luna Park'ta eğleneceğiz, atölyede çizimler yapacağız.
0: Hayır, öyle bir şey yok.
1: O kadar para almadık mı?
0: Oğlum sadece yayın yapma gidiyoruz. Çocuklarla ne atölyesi? Coşma. Coşma.
1: Tamam, pardon.
0: Anlaşmamız yayın üzerine. Yayın üzerine.
1: Tamam.
0: Yayın üzerine.
1: Tamam, yayın üzerinden aldıysak. Tamam. Çocuklar kendi oynasın ya.
0: Kısa bir ara, aradan sonra buradayız.
2: Saat 8. Bu bir reklamdır. Ama dememek için ama sigorta.
3: Alem FM Haber Merkezi'nden mutlu günler. ABD, İran'a 11. saldırı dalgası başlattı. Başkan Donald Trump, İran'a yönelik saldırıların süreceği mesajını vererek, ülkenin nükleer programıyla bağlantılı olduğu değerlendirilen Kazma Dağı'nı hedef gösterdi. İran'sa nükleer santrallerin hedef alınması savaşın kapsamını genişletir uyarısında bulundu. CHP, İstanbul'daki 7 ilçe başkanı ve yönetimini görevden aldı. İlçe başkanları tedbirli olarak disiplin sürecine sevk edildi. Çocuk suçlulara ilişkin düzenlemeleri de içeren kanun teklifi Meclis Adalet Komisyonu'nda kabul edildi. Teklifle 18 yaşından küçük çocuklara yönelik cezalar artırılıyor. Cinayet ve ağır yaralama suçlarında zanlıya müebbet hapis cezası verilmesinin önü açılıyor. Kahramanmaraş ve Şanlıurfa okul saldırılarını araştırma komisyonunun çalışma süresi bir ay daha uzatıldı. Komisyonda yapılan sunuma göre 4, 7, 9 ve 11. sınıflarda anket temelli risk taraması yapılacak. Çocukta yüksek risk tespit edilmesi halinde ise çocukla ebeveyn psikiyatriste sevk edilecek. Merkez Bankası yılın 5. faiz kararını yarın açıklayacak. Banka bir önceki toplantıda politika faizinde değişikliğe gitmedi. Kütahya'da bariyerlere çarpan yolcu otobüsü devrildi. Kazada 31 kişi yaralandı. Eskişehir'deki TUSAŞ motor sanayi tesislerinde çıkan yangın kontrol altına alındı. Olayda herhangi bir can kaybı yaşanmazken tesis içinde soğutma çalışmaları devam ediyor. Balkanlar üzerinden serin ve yağışlı hava geliyor. Bu akşamdan itibaren hava önce Marmara'da serinleyecek, ardından yurt genelinde hissedilen sıcaklıklar 8 derece birden düşecek. Trakya, Karadeniz ve İç Anadolu'da sel riski bulunuyor.
4: Hesap.com spor haberlerini sunar.
3: Temsilcimiz Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu ilk maçında Polonya'nın Górnik Zabrze takımını 1-0 yendi. UEFA Konferans Ligi 2. eleme turu ilk maçında Başakşehir bugün Finlandiya ekibi Inter Turku'yu konuk edecek. Karşılaşma saat 20.45'te başlayacak. Galatasaray, Mario Lemina'nın sözleşmesini yeniledi. Lemina'nın sözleşmesi 2 yıllığına uzatıldı. Beşiktaş Kulübü futbolculardan Wilfried Ndidi'nin ayak bileğinde ligaman yaralanması tespit edildiğini duyurdu. Ndidi, Midtjylland maçında forma giyemeyecek.
4: Hesap.com spor haberlerini sundu.
5: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar.
3: Esenyurt Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arası yoğun 1 saat 18 dakika. Beylikdüzü 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arası yoğun 1 saat 19 dakika. Çekmeköy Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arası yer yer yoğun 33 dakika. Ve Kartal 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arası yer yer yoğun 1 saat 2 dakika.
5: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sundu.
4: Yeni nesil ekspertiz RS Oto Ekspertiz hava durumunu sunar.
3: İstanbul 34, Ankara ve Kayseri 33, İzmir 38, Antalya 44, Adana 37, Trabzon 27, Erzurum 29 ve Diyarbakır 41 derece.
4: Yeni nesil ekspertiz RS Oto Ekspertiz.

0: yol şarkılarını sundu.
1: Bu arada bir teşekkür etmemiz lazım. Dün çok güzel ağırlandık. Dün bir ziyaretimiz oldu. Ema Sigorta ve ailesiyle beraberdik. Var olsunlar, bir de bir pasta kesmişler, doğum günü pastası. Pastanın üzerinde de dur ne yazıyordu pastanın üzerinde?
2: 40 değilim ama
1: 40 yokum ama 39
2: varım. 39
1: varım
2: diye bir pasta pastayla bir anda ablamız
1: Aykut
2: geldi.
1: Aykut Bey'e çok teşekkür ederiz.
2: Sağ olsunlar. Tüm Mine Hanım'a çok teşekkür ederiz. Mine Hanım, Şaban olsun. Bey, Hakan Bey olsun.
1: Melih Bey sağ olsun. Çok hakikaten çok güzel ağırladılar. Bayağı bir uzun bir sohbet oldu yani. Bir 6 saat falan sürdük
2: herhalde. Bayağı konuştuk. Yani şu 6 saat 20 dakikası iş konuştuk.
1: Evet vallahi öyle. Çok güzeldi. Ortam da güzeldi. Ve yolu beraber yürümenin, onlarla beraber yürümenin biraz mutluluğundan konuştuk, karşılıklı olarak memnuniyetinden. Sonra o masaya bir pasta gelince biz bir coştuk, bir ağlamalar, bebekler gibi ağladık. Aykut Bey çok hakikaten çok kadir şinas bir beyefendi.
2: Çok güzel bir adam.
1: Selamlarımızı gönderiyoruz kendisine.
2: Tüm çalışanlara.
1: Tüm hepsine. Ağalar az önce araç kullanıyordum, yazamadım, sizin için durdum. Özgürlük heykeli Fransa tarafından yapılıp ABD'ye hediye edilmiştir diyor. Bunu da altını çizeyim diyor.
2: Sağ ol, teşekkürler. Efendim. Fark etmem nerede olduğuna bakarım ben.
1: Yani ABD'de mi? Yani, ABD'de.
2: Orada duruyor mu duruyor. Özgürlüğü temsilen ABD toprakları içerisinde mi?
1: Bir de Fransa yani özgürlükten bahsetmesin biz
2: abi. Bahsedecek kaç ülke var? Geçmiş. İngiltere'si, Fransa'sı.
1: Yani evet, hepsinin yani. Tarihi belli. Tarihi sicilleri birazcık kara. Geçtik. Peki ver bakayım.
2: Veriyorum sevgili Yıldırım. Çok önemli bir haberim var. Ülkemizi çok yakından ilgilendiren sevgili Yıldırım bir
1: nedir,
2: haber.
1: Nedir?
2: Rihanna Instagram'da Ankara Havalimanı'nı takip etmeye başladı.
1: Acaba Adana Limanı'nı takip
2: etmeye çalışırken yanlışlıkla Ankara.
1: Ankara Havalimanı'nı niye Rihanna takip eder
2: Satın
1: Instagram?
2: Satın mı alacak acaba ya?
1: Oğlum eli mi çarptı acaba? Hani böyle bazen olur mu böyle elin çarp, kaydırırken elin çarpar.
2: Neye mesela neye basacaktı da Ankla alakalı bir şeydi?
1: Acaba Adriana Lima'yı takip edeceğini Ankara Havalimanı'nı mı takip
2: ediyor? Otomatik mavi tiki de gördüyse
1: gördü tak diyor.
2: Tak diye bastı Ankara Havalimanı.
1: Satın almayacaktır oğlum o
2: alamaz
1: kadar.
2: Alamaz zaten daha yeni 230 milyon euro harcanarak hizmete açılmış bir havalimanı sevgili Yıldırım. O da bizim gururumuzdan bir tanesi
1: evet,
2: bu topraklar
1: evet.
2: içerisinde.
1: Ama.
2: Sonra Rihanna'ya baktık. Başka neleri takip ediyor diyor. Birkaç tane daha
1: Türkiye'den de Türk vatandaşlarını takip etmiş böyle takip. Takipçilerine baktım ben otu takip ettiklerinin. Öyle normal sıradan halkım insanlar
2: evet,
1: yani.
2: Normal insanlar da takip. Ne nasıl oluyor bu? Nasıl takibileşiyorlar onu bilmiyorum.
1: Allah Allah.
2: Rihanna mıydı bir ara bizde sevgili Yıldırım bir Türk beyefendiyle aşk yaşamıştı. Metin Hara falan o Rihanna mıydı?
1: Değil,
2: kimdi
1: değil, o? Şeydi.
2: Adrian Lima mıydı?
1: He
2: tamam Rihanna kimseyle yaşamadı.
1: Yok yok. Yani en azından bildiğimiz yok. Kimse ama yok. Ankara Havalimanı niye takip etmiştir? Dinleyicilerden tahminleri almak isteriz.
2: Neden?
1: Satın alabilecek mi?
2: Abi gidiş dönüş bedava bilet almıştır. Tanıtımını yapacaktır.
1: Şey mi? Barter mı?
2: Barter. Influencer gibi. Arkadaşlar Ankara Havalimanı'na gelin.
1: Bedava uçuş için yapmış olabilir mi diyenler de var. Yozgat'ı merak etmiş olabilir. Sonuçta Ankara üzerinden geçecek ediyor. Da takip etmiş olabilir.
2: Bir takip var. Sebebini araştırıyoruz, bulmaya çalışıyoruz.
1: Ekrem bak, Ekrem yakalamış. Rihanna neden Ankara Havalimanı'nı takip ediyor'nun cevabı. Ekrem'de var. Şimdi Rihanna'da çocuk falan var ya diyor.
2: Evet.
1: Çocuk elini aldı diyor Instagram'a. O çocuk yaptı diyor.
2: Çocuk
1: diyor.
2: Farkında olmadan farkında girdi karıştırırken olmadan bastı takibe. Evet.
1: Annem ne yaptın annem? Annem niye takip ettin bir demiş
2: de,
1: olabilir.
2: Bir de bir ünlü takip şeyi yok Rihanna'da sevgili Yıldırım. O zaman ünlülere baktığınız zaman mesela 10 kişi, 50 kişi. Hani maksimum 100 kişiyi takip ediyor. Rihanna'da 1000 kişiyi falan takip ediyor.
1: Arayın sorun oğlum Rihanna'yı demiş. Abi beni de ünlüler takip ediyor. Gökhan Kırdar, yerli John Wick beni takip ediyor diyor. Muhammed diye bir dinleyicimiz.
2: Allah Allah.
1: Yazmış. Vallahi öyle yazmış.
2: Neden bir şey mi yapıyorsun Muhammed? Vardır belki bir şeyin vardır. Ne bileyim bir elemeyi, bir zanaat, bir şey.
1: Yerli John Wick ne ya?
2: Yerli John Wick de biliyorum onu ya.
1: Küçüğüm, bazı meyvelerim öyle yerli bilmem ne daha ekşi ve küçük olur.
2: Yerli ya. Daha küçük olur evet.
1: Evet. Yok be abi işler iyi değil diyor. He, Ankara'da diyor acaba bir gece kulübüyle anlaştır Rihanna.
2: Dilberem'in barkını yok mu?
1: Rihanna'nın böyle oynadığını düşünsene. Olabilir abi dünyada ekonomik bir kriz var.
2: Dizi teklifi gelmiş olabilir. Var ya bir tane dizimiz öyle. Neydi o?
1: Ankara'da mı?
2: Şey işte Yılmaz Erdoğan'ın.
1: He şey o bitti oğlum o.
2: Tamam o neydi o ya?
1: Neydi? İnci
2: Tanelerim'de belki bir bölüm konuk sanatçı.
1: Tam da Ankara Havalimanı'yla bunun ne alakası var?
2: Ne bileyim abi işte yani orada da bir Ankara pavyon şeyi yok var abi, ya böyle Ankara, eğlence kültürü.
1: Ankara Havalimanı'yla hiçbir bağlantısı yok bunun
2: yok,
1: yani.
2: Yok ben bulamadım.
1: Hiçbir sebebi
2: NATO zirvesi
1: yok.
2: İçin olabilir mi diyor ama geç kalındı sanki birazcık.
1: Ya, ne alakası
2: yeni
1: var
2: mi NATO öğrendi zirvesi acaba?
1: Başka bir şey var ya. Ya Rihanna neden Ankara Havalimanı'nı takip eder? Bunun cevabını bilen varsa vallahi beri gelsin.
2: Abi önemli olan diyor Ankara Havalimanı Rihanna'yı geri takip etti mi?
1: Bunu kaçırmamamız lazım işte.
2: Bak işte bunu hemen geri takip yapacak.
1: Bunu bir PR'a dönüştürebiliriz
2: tabii,
1: yani.
2: Tabii Rihanna bizi takip etti falan. Hani kendimizi böyle şey yerine koy. Ne alakası var? Küçük düşürücü bir hareket olarak görmeden Rihanna'yı paylaşabiliriz.
1: Hemen paylaşabiliriz.
2: Aksiyon almak lazım.
1: Teşekkürler Rihanna.
2: Bizi de bir ara Seda Sayan paylaşmıştı. Biz de hemen paylaştık hatırlıyorsun.
1: Evet hatırlıyorum. Trump NATO'dan sonra anlatmıştır merak edip. Anıtkabir için gelecek olabilir demiş mesela. Ama havalimanıyla şeyini şey yapamıyorum.
2: Nereye ineceğini merak etti belki de. Takibi bırakmış diyor. Aa yeni baktık vardı.

0: Ankara Havalimanı ne oğlum? Esenboğa değil mi onun adı diyor. Instagram'daki adı o canım.
1: Ankara Havalimanı yazıyor ya takip şeyinde Instagram'da. Evet.
0: Sarı Tutku. tamam onu geçiyorum.
1: Rihanna da buradan uçuyor.
0: Hadi bakalım.
1: Hadi bakalım. Hayırlısı olsun.
0: Yalnız bazı dinleyicilerimizi ünlüler takip ediyormuş. Onu
1: evet,
0: yazıyorlar.
1: Evet var ya var var.
0: Beni
1: var.
0: De şu takip ediyor. Demet Akalın beni takip ediyor diyor filan. Gökhan yazmış.
1: Bende yok galiba ya. Ben öyle bilmiyorum hatırlamıyorum.
0: Siz takip eden bir ünlü var mı Sayın Hocam?
1: Fatih Yıldırım var.
0: Beni oğlum ben ünlü değilim. Ünlü var mı diyorum.
1: Ünlüsünüz.
0: Oğlum ya. Şarkıcı falan diyorum ya.
1: Şarkın yok mu?
0: Ya var da öyle ünlü değil.
1: Şarkın
0: yani.
1: Var. Dizide oynadın mı abi televizyonda?
0: Oynadım.
1: Oynadın. Şarkı yaptın mı?
0: Yaptım.
1: Radyo programı yapıyor musun?
0: Yapıyorum.
1: Sinemada oynadın mı?
0: Oynadım.
1: Oynadın. Daha ne yapman gerekiyor?
0: Yeter.
1: Bir de 150 bin gelirim var mı? Aylık.
0: Oğlum yeterli ne derler? Repütasyon. Repütasyon mu diyorlar ona?
1: Tamam repütasyon ama tamam işte.
0: O yok.
1: Ya başlıklar var ama.
0: Yani o bahsettiğimiz ünlü o değil. Ya Tarkan seviyesi diyorum
1: ama
0: ben.
1: Ama sen star diyorsun sen.
0: Star diyorum abi star. Star. Demet Akalın diyorum.
1: Tamam star diyorsun.
0: Star.
1: Ünlülükse.
0: Bülent Ersoy diyorum.
1: Ünlülükse sen ünlüsün abi işte yani. Her sektörde her dalda bir hareketin bir şeyin var.
0: Yine o toy yıkamacı takibi diyor. O olmaz. Olmaz.
1: Sibel Toprak Egemen var ama o geçer mi acaba düşünüyorum.
0: En ünlü.
1: En ünlüsü.
0: Özel uçağına pist arıyor olabilir demiş efendim. Rihanna niye takip ediyor?
1: Anne baba anne bebek sayfam vardı. Beni Ajda Pekkan geçen sene takip ediyordu Instagram'da diyor.
0: Hmm.
1: Allah Allah. Ajda Pekkan da anne bebek sayfası için.
0: Beni biraz... de şube müdürüm takip ediyor diyor. Aynur Hanım yazmış. polis memuru kendisi.
1: Selam olsun.
0: Olur mu? Olur. Niye olmayacak? Siz de bizim starımızsınız. Ne güzel şeyler yazmışlar.
1: Teşekkürler, teşekkürler.
0: Sibel Hanım takip ediyor mu sizi diyor.
1: Ediyor, ediyor. Ya
0: benim bildiğim ediyor da en ediyor. Son.
1: Bizi kimler takip ediyor.
0: Evet. Hangi dizide oynadınız? Şeyde neydi? Hay Allah.
1: Söyle.
0: Dizinin adı aklıma gelmedi ya. Selena.
1: Dizide oynadın. Söyle diziyi ya.
0: Yok ya Allah Allah gerek yok.
1: Sinema filminde söyle hareket çekildi.
0: Hayır oğlum utanırım ben öyle şeyleri. Vallahi gerek yok ya.
1: Tiyatro var mı tiyatro? Yani amatör gençlikte yaptıklarından
0: çok,
1: değil.
0: Çok çok.
1: Yani sahnede şey altan erkeklilerle mesela öyle bir şeyin var mı?
0: Hayır yok o yok. O yok,
1: anlamda
0: o yok,
1: bir şeyin yok. Yoktu. Bir tiyatro eksiğin var onu halletmen lazım.
0: Onu doldurma.
1: Bir tiyatroyu hallet. Onu da aradan çıkar. Onu da aradan çıkar. BKM'de sahne aldın mı?
0: Almadım.
1: Çekil o zaman.
0: Onlar olmadan.
1: TikTok'ta var mısın?
0: TikTok'ta yokum.
1: Seni sildim kardeş. Seni sildim.
0: Ünlüysen TikTok'ta olman
1: TikTok'ta
0: lazım.
1: TikTok'ta yoksan... Olmaz.
0: Ajda Pekkan beni de takip etti. Takipten çıktı diyor Şener Bey yazmış.
1: Niye çıkıyorlar?
0: Abi işte eli çarpıyor insanların yanlışlıkla
1: anlık takip ediyor.
0: Ediyor
1: herhalde.
0: Evet.
1: Ya da alacağını alıyor.
0: Ya da gözlüğünü o an takmamıştı belki. Sonradan taktı. Ay ben neyi takip ettim?
1: Yakın gözlüğünü taktı.
0: Olabilir
1: gördü
0: yani.
1: Kimi takip ettiğini.
0: Evet efendim. Güzel.
1: Bak yazanlar var senin diziyi.
0: Evet izleyenler varmış. İzleyenler çok teşekkür var. Ederiz. Var olsunlar. Efendim çok teşekkür ederim. Evet.
1: Ankara Havalimanı ayrı.
0: Esenboğa evet, ayrı. Aa öyle mi? Evet. Cahillikte de gerçekten.
1: Yeni abi. Yeni.
0: Bugün zirvedeyiz.
1: Yeni yepyeni bir havalimanımız var. Sırlar Dünyası'nda mı oynamıştın abi diyor.
0: Peki. Ya şeyde kocaman bir Türk bayrağı açılmış. Dünyanın en büyük Türk bayrağı.
1: Ne? Kayseri'de miydi? Heh.
0: 45 metre genişliğinde 67,5 metre uzunluğunda. 3038 metrekarelik dünyanın en büyük Türk bayrağı açılmış. Güzelliğe bak hakikaten çok güzel görünüyor.
1: Şeyde mi sevgili?
0: Kayseri'de.
1: Direğe mi asılacak yoksa belli mi yoksa sadece...
0: Onu bilmiyorum ama...
1: Toprağın
0: böyle,
1: üzerinde mi?
0: Evet tutmuş herkes böyle...
1: He açmışlar.
0: Açmışlar. Gelmişler.
1: İnşallah Kayseri, dalgalanır.
0: Kayseri'de çok güzel bir
1: yer. Erciyes'e yakın tepelerde görülebilecek bir yerlerde.
0: Yapsalar ya ne güzel olur.
1: Olur yani dalgalansın isteriz.
0: Dünyanın en büyük Türk bayrağı açılmış efendim. Muazzam görünüyor. Ver bakalım.
1: Veriyorum sevgili Yıldırım. Harika yine memleketimizi ilgilendirecek, çok yakından ilgilendirecek bir haber geliyor. Bülent Ersoy'un hayatı film oluyor.
0: Çok güzel. Geçtik tamam geçtik.
1: Geçiyorum bu haf haberdi zaten. Kimin oynayacağını sormayacağız. Bu şakaları çok yaptık. Farah'tır, Serenay'dır.
0: Geçtik.
1: Geçtik. Yeni bir araştırma var sevgili Yıldırım. Yeni bir araştırma diyor ki herkesin bildiği bir araştırma. Bunun da üzerine çok fazla konuşulabilecek bir şey olduğunu düşünmüyorum. Araştırmalara göre. Tatile gidememek depresyona sebep oluyor diyor.
0: Bu zaten
1: aynı araştırmacılardan
0: bir şey.
1: Tatil

0: tatilde dönerken olan depresyonda çözüm bulmalarını istiyoruz.
1: Bir de şeyi,
0: madem araştırmacısınız.
1: Şey haberi vardı, onu kaçırdık gerçi de. Tatilde maksimum mutluluk seviyesi 6 günmüş efendim. 6. günden sonra
0: sabitlenme
1: artık
0: başlıyor.
1: Sabitlenme başlıyor, onu da söyleyelim. 6 günden fazla tatilin pek bir ehemmiyetinin yok. Önemli olan sık tatil yapmak.
0: Evet, yani sık aralıklarla az az tatil yapmanın vücuda verdiği o etki, hormonal etkinin daha yüksek olduğunu söylüyorlar.
1: Yani haber diyor ki,
0: tek seferde bir ay tatile çıkmak yine dörde bölünüyor.
1: Dörde bölünüyor.
0: Birer hafta
1: yoksa
0: gibi.
1: Bir anlamı yok diyor. Böyle 6 günden sonra zaten aynı.
0: Biz de o yüzden birleştiriyoruz bayramdır, seyramdır ki.
1: Sebebi o.
0: Mutluluğumuz da araştırmalar, bilim insanıyız biz.
1: Bilimden
0: alıyoruz kuvvetimizi.
1: Evet, bunu da söyleyelim.
0: Norveç milli takımıyla ilgili bir haber var sevgili Yıldırım. Bakayım, yine veriyorum. Dünya Kupası'nda kazandıkları tüm gelirleri Gazze'ye bağışlamışlar.
1: Bak bu alkıştan işte çocuklar. Evet. Bir de mezunlarına en çok parayı kazandıran bir haber vardı. Ben onu bulamadım şu anda
0: ya
1: önümde
0: evet,
1: de.
0: Şu an önümde benim var da. Ben Instagram'da tam yakaladığım görselle değil o.
1: Ver bakayım bir.
0: Şöyle bir şey var. Genellemişler yani sağlık ve refah diyor. Muhtemelen tıp fakültesi mezunları, mühendislik alanında matematik mühendisleri, uçak mühendisleri ve pilotaj söylemiş. Bilim ve iletişim teknolojilerini yazmışlar ve eğitim hizmetleri mezunlarına en çok para kazandıran sonuncu da fizik
1: diyor. Fizik ne alaka ya?
0: Fizik. Siz fizik miydiniz?
1: Fizik mezunuyum ama ya mezunlarına para kazandırmaz öyle fizik bölümü.
0: Lütfen.
1: Ya oğlum ben fizikle ilgili bir şey mi yapıyorum?
0: Lütfen. Fark etmez. Mezuniyetiniz fizik değil mi?
1: Fizik.
0: Fizikle ilgili hiçbir şey yapmıyor musunuz?
1: Yapmıyorum.
0: Lütfen.
1: Hani mezuniyetin fiziktir.
0: Fiziktir değil mi? Yani fiziktir. Fizik yani mezuniyetin.
1: Ama değildir. Yani yapmıyorum.
0: Bak yaptığın işte fizik.
1: Ne alakası var
0: ya? Fizik nedir?
1: Nedir fizik?
0: Fizik baktığın zaman bir moment, bir denge. Bir unsurlarla baş edebilme, çıkrıktır, makaradır bir şeydir değil midir?
1: Değildir.
0: Öyledir.
1: Ya oğlum bu kadar ilkokul seviyesi bir fizik tanımı olur mu ya?
0: Ana başlık baktım ya.
1: Kuantum fizik nedir? Ya. Denge, oradan onu çekersin. Tabii. Basit kaldıraçtan.
0: Makara değil mi? Makara. Makara değil mi fizik?
1: Fizikte makaralar
0: makaranın
1: konusu var.
0: Makaranın kralı sende var.
1: Yavrum sende var. Fizik öyle bir şey değil ya. Bu uzay meselesi böyle bir şey değil yani. Bak fizik.
0: Bak yaptığın iş fizik bak sevgili Yıldır. Yaptığın iş şu an fizik. Hangi dakikada hangi şarkının çalınması gerektiğiyle alakalı istatistiksel verileri ortaya koyma.
1: Görelilik.
0: Görelilik.
1: Zaman. Görelilik zaman, yasası.
0: Evet, evet. Einstein. Bunlar Einstein yani. Küçük Einstein'sın sen. Bir saçın beyaz değil, bir de dilini çıkar mı dilini? Al Einstein. Al Einstein.
1: Öyle. Yok ya işimin şu fizikle bir alakası yok oğlum.
0: İlla
1: siz de mezunuydunuz sonuçta.
0: Analitik düşünme illa
1: siz de mezunuydunuz.
0: İşletme.
1: Tam da bölümün... Siz de işinizi yapıyorsunuz.
0: Ben işimi yapıyorum.
1: İşletme yani
0: ben
1: gerçekten. İşimi yapıyorum.
0: Kurumsal bir firmada çalışıyorum.
1: Yeter.
0: Yeter işletme.
1: Allah bereket versin.
0: Evet, sen de kurumsal firmada çalışmıyor musun?
1: Çalışıyorum.
0: Çalışıyorsun. Yakan ne renk?
1: Yakan.
0: Beyaz yakasın.
1: Beyaz yaka.
0: Beyaz yakasın.
1: Hocam o mavi yaka ile beyaz yaka farkı ben hiç anlayıp bilmiyorum. Nedir
0: biri
1: o?
0: Biri mavi giyiyor, biri beyaz giyiyor. Bu.
1: Oğlum hayır. Neden böyle ayırıyoruz yani?
0: Hayır sevgili Yıldırım ya. İşte üst kademe, alt kademe.
1: Hangisi üst kademe oluyor?
0: Beyaz yaka daha böyle kurumsal üst kademe. Fabrikasyon çalışan alt kademe mavi yaka.
1: En yukarıdaki yaka ne?
0: En yukarı. Yakasız onlar çıplak geziyor.
1: Polo yaka mı oluyor? Ne oluyor?
0: Polo yaka. V yaka.
1: V yaka.
0: Yaka. Hafif böyle de şey var. İnciden şey.
1: Yani düşün. Şeyi söylüyorum şu genel müdürler, CEO'lar, CFO'lar
0: beyaz
1: falan.
0: Beyaz yaka abi.
1: Beyaz yaka. Peki. Ya böyle yakaları ayırıyorlar ya hiç anlayamıyorum onu ne nedir. Bir de karıştırıyorum.
0: Bir de yani gerek de yok bence sevgili Yıldırım. Gerek de yok. Bu ayrılmaya gerek yok. Niye
1: sınıflandırmaya gerek yok.
0: Niye sınıflandırılıyoruz?
1: Evet.
0: Niye yani?
1: Onu yapıyoruz ya sınıflandırma var.
0: Yanlış, çok yanlış. Çok yanlış yerdeyiz. Başka yerlerden.
1: Oğlum normal ikili ilişkilerde de sınıflandırma vardır. Hemen bir memleketi sorma vardır.
0: Tabii
1: yani.
0: Var.
1: Orada bir sınıflandırmadır biliyorsun.
0: Sen nerelisin? Eğer yakın bir yerdeysen kendi memleketin bile olmasına gerek yok.
1: Bir fikrim vardır.
0: Yakın komşu illerdeysen tamam.
1: Abi bir fikrim vardır. Mavi yakalılar daha çok maaş alıyor. Oradan aklınıza kalsın diyor. Mavi ile mavi maaş. MA'dan tamam. Evet şimdi oldu.
0: İlk
1: tamam.
0: İki harfinden aklımızda kalacak.
1: Aklımızda kalır. Oradan kalır.
0: Hadi kalsın bakalım.
1: Üst yöneticiler altın yakalı oluyor diyor.
0: Altın broşlu yaka.
1: Evet. Bisiklet yaka da var. Staj değil mi?
0: Krem şanti beyazı. Bir karşı yakalılar var unutmayın diyor.
1: O başka bir şey. Ben de karıştırıyordum. İyi ki açıkladınız demiş Engin.
0: İşte yani bu programın

0: İlla ki bir yerde bir katkısı olacaktı. 8 yıldır işte şu an.
1: Mavi ve beyaz
0: yakaya. Şu an bu an, bu anı bekledik.
1: Evet. Şirinler hepimizden daha çok maaş alıyor diyor. Hepsi mavi yakaya. İğrenç bir şakaydı ama güldürdü.
0: Bir Şirin baba kırmızı yakalı.
1: Eyvallah. Değil mi?
0: Bir Şirin baba kırmızı yakalı.
1: Şey Şirin'e?
0: Şirin'e mavi yaka.
1: Mavi yaka değil
0: mavi
1: mi?
0: Yaka. Evet. Şirin'e mavi yaka. Evet.
1: Onlar zaten Şirin baba ile yakın çalışıyorlar.
0: Tabii. Şirin baba.
1: Efendim yavrum. Söyle.
0: Şirin'e nerede?
1: Yok oğlum Şirin'e falan yok buradaydı.
0: Az sen... önce görmüşler senin odaya girmiş.
1: Ya burada temizlik memizlik yapıyor kızcağız şey yapacağız evi taşıyacağız da.
0: İksirler mi döküldü?
2: Hani mini hıp

0: Dünya Katılım Bankası'nda altın birikiminize yüksek kar paylaşımı oranı veren altın katılma hesabı var. Hepimizin dünyası...
1: Dünya Katılım var.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
3: Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
1: Böyle bir dünya var. Dünya Katılım var.
0: 80 yıldır ferahlatmak için yanında biz vardık.
4: Orijinal Çamlıca Gazoz.
5: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
6: 1 ve 31 Temmuz tarihleri arasında klimasını SmartThings uygulamasına kaydedenlere 6 yıl garanti ve maksimum karta peşin fiyatına 6

0: Bauplast. Hayat iyi pencereyle rahat.
1: Konfor, ayrıcalık, teknoloji, güven. Skoda almak için 1 milyon sebep var. Şimdi Skoda Superb ve Skoda Karoq çok özel fiyat avantajlarına ek, tüzel müşterilerimize özel 1 milyon lira için 6 ay vade ve %0 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylı bilgi skoda.com.tr'de.
0: Bauplast. Hayat iyi pencereyle rahat. Şimdi vade farksız 9 taksitle.
2: Kaş, Bodrum, Çeşme. Yaz tatili yolları sizi bekliyor. Tabii hayalinizdeki Chery'yle. Yepyeni Chery Tiggo 7 Comfort, lansmana özel, MTV ve tescil işlemleri hariç 1 milyon 999 bin TL fiyatıyla şimdi Türkiye'de. Detaylar Chery.com.tr'de. Chery.
3: Doğada ne varsa
4: güvenli bir yolculuk, trafik kurallarına uymak kadar aracınızın güvenliğiyle ilgili tüm aksamların doğru çalıştığından emin olmayı da gerektirir. Araç muayenenizi zamanında yaptırmanız hem sizin hem de diğer sürücülerin yol güvenliği için önemlidir. Randevularınızı TÜRKTÜRK.com.tr'den 0850 222 88 88 numaralı çağrı merkezimizden veya E-Devlet'ten ücretsiz olarak oluşturabilirsiniz. Tüm sürücülerimize keyifli yolculuklar dileriz. TÜRKTÜRK.
5: Sigma ve Fujitsu klimalarda yaza özel fiyatlar İklimsa'da. Üstelik eski klimanızı 12 bin liraya varan indirimlerle yenilerken vade farksız 9 taksit avantajı da iklimsa.com'da.
6: Arish Wedding koleksiyonları %40'a varan özel indirimlerle. Ömür boyu mutluluklar için. Arish. Fırlantı.
7: Doğanın gücünü %100 yenilenebilir enerjiye dönüştüren Metgün Enerji halka açılıyor. Talep toplama tarihleri 20-21-22 Temmuz. Konsorsiyum lideri İnfo Yatırım.
8: Hayallerim Medipol, geleceğim Medipol. O güzel ufukları hazırlayan Medipol.
9: Ankara Medipol Üniversitesi, yarının başladığı yer.
10: Reklam.

0: İstanbul'da çayın yanındaki bir dilim limona 10 lira alan kafeye ceza kesilmiş.
1: Çok da güzel oldu.
0: Ha şırt diye cezayı yapıştırmışlar. 37.992 lira.
1: Her zaman söylediğimiz gibi bir sıfır eksik.
0: Kafeler için alternatif gelir kaynaklarını yazın bize. Mesela çay kaşığı 9 lira. Mesela tuvalet kağıdı diyor.
1: Ha, isteğe göre zile basıyorsun, kapıdan uzatıyorlar 50 lira.
0: Yaprağı.
1: Yaprağı. Bir yaprak.
0: Bir yaprak alabilir miyim?
1: Bir yaprak. Onu katla katla, ona hallet işini yani.
0: Ama yaprak yaprak da bu alamazsın gibi tuvalet kağıdını. Yaprak yaprak olur mu?
1: Ama abi, tek yaprakla bitireceksin işte.
0: Tabii abi.
1: Yani bitireceğim bir şekilde işini
0: halledeceksin. Nasıl olacak mesela, ben şimdi çalıyorum işte tuvaletteyim. Kafeler için ek gelir.
1: Tabii.
0: Duymuyorlar, hay Allah. Kasayı arayayım. Alo.
1: Efendim.
0: Ben müşterinizim de tuvaletteyim şu an.
1: Evet buyurun efendim.
0: Ya ben bir yaprak alabilir miyim?
1: Bir yaprak.
0: Bir yaprak.
1: Bir iki, hemen arkadaşı gönderiyorum.
0: İki yapalım mı ya, bir daha gel git olmasın.
1: İki yaprak.
0: İki katlı. Şu an üç.
1: İki kat.
0: Şu an üç. Üç
1: yaprak mı?
0: Üç
1: yaprak mı?
0: Üç.
1: Biraz Tarık Musluğ'un taziğini kısın, o ikiye düşer.
2: Fatih Yıldırım ve Umut Bezgin'le Kafa Açan Uzman hafta içi her sabah 7'de Alem Efendi.

0: Kerem abimiz bize plaka göndermiş ama yanlış plaka göndermiş maalesef. Beyler günaydın, İETT şoförüyüm, sırf plaka bulacağım diye yolda gözüm. Abi aman dikkat et, o kadar insanın canı sana emanet ya. İETT
1: gözünü şoförüyüm. Yoldan ayırma, plakadan değil.
0: Yalnız plakayı da yanlış bulmuş zaten.
1: Ne plakası?
0: KF
1: U mu?
0: U istiyoruz ya biz, kafa.
1: KAU istiyoruz.
0: Pardon, KAU istiyoruz. Ben de yanlış. Biz KAU plakası istiyorduk. O bize KSU göndermiş.
1: Aa yanlış. Yanlış.
0: KSU olmaz efendim. Oğlum çalma şu kornayı artık. Ne bu mutluluk, ne? Ne mutluluk?
1: Az önce şeyden, bankadan sevgili Yıldırım mesaj geldi.
0: Ne kadar?
1: YouTube'dan 238 lira yatmış.
0: Ya hadi bakalım. Allah yarık etmezsin.
1: Çalışınca oluyor demek ki.
0: Sena en son nereden para geldi?
2: Şirketimizden geldi.
0: Maaş olarak. Sevgili dinleyiciler, en son kimden para geldi? Açıklamada ne yazıyor?
1: Ama maaş harici tabii.
0: Maaş harici.
1: Bir anda böyle.
0: Maaş harici.
2: Geri öde yazıyor işte, annemden geldi.
1: Geri öde.
0: Abi öyle bir şey yazmak lazım ki bir incelemeye takılsın.
1: öyle gelen.
0: Öyle bir şey lazım yani. Var mı öyle hesabınıza gelen para?
1: Ya bak, bir plaka istiyoruz deyince plakalar geldi.

0: Şu an istemiyoruz.
1: Şu an değil, şu an değil. Şu an değil. Şu an değil efendim. Müjgan Hanım günaydın Fatih. Dur bakayım ne bu? Bir ses kaydı gelmiş.
2: Merhaba Fatih abi, ben Kartal. X'e forma istiyorum. Sizi çok seviyorum.
1: Bize bir tekstilci muamelesi var yani. Kartal. Tişört istiyorum.
0: Çocuk alet edilmiş.
1: Kartel mi dedi?
0: Kartal.
1: Kartal. Ha,
0: Kartal bir numara. Bak çocuk alet edilmiş. Kartal. Çünkü neden? Çocuk XL giymez.
1: Giymez abi herhalde, biz bu numaraları yer miyiz ya?
0: Çocuk alet ediliyor.
1: Tabii X'de... ya.
0: Baba istiyor.
1: Evet, babamdan geldi en son para diyor. Haftaya ödersin değil mi yazdı diyor. Haftaya ödersin değil mi? Açıkla o bölümünü onu.
0: Haftaya ödersin
1: değil mi? En son çocuk parası geldi. Ayşe Hanım göndermiş efendim. Çocuk parası nedir Sayın Hocam?
0: Çocuk Danimarka'dan günaydın diyor. Muhtemelen sevgili
1: yani
0: Yıldırım.
1: Devletin,
0: devletin şey gönderdiği, yolladığı. Tamam. Çocuk başı para değil mi? Öyle
1: herhalde
0: öyle olması
1: öyle
0: lazım.
1: Oluyor galiba. Bizde de var çocuk başı para değil mi?
0: Bizde de var. Bizde de bir şeyler var.
1: Buğday parası geldi. Harman işletmiş dinleyicimiz efendim. Ondan sonra cuma. Ya bir de bir dinleyicimizin isteği var. Onu aldık ama saat farkından dolayı podcast'ten dinliyorum. Yurt dışından bir dinleyicimiz. Ben podcast'i dinlediğimde Instagram'da bir şey paylaşmış oluyorsunuz. Göremiyorum diyor. Onu diyor öne çıkanlara ekler misiniz diyor. Kendisi.
0: Tabii belli bir meblağ karşılığı. Neden yapılmasın? Bunlar yapılır. Bunlar olmaz, halledilir.
1: Öne çıkanları ya.
0: Veririz yani.
1: Sen eklersin artık öne çıkanlara.
0: Ben eklerim. Ben eklerim. Yeterli miktarda nakiti gördüğümüz zaman sevgili Yıldırım.
1: 81 bin lira banka promosyonu geldi. Bana ait değil. Açıklama hanesinde başka bir isim vardı. 15 dakika sonra ters işlem diye geri gitti.
0: Ters işlem. Ne, ters işlem nedir?
1: Ne bileyim, ben dört işlem biliyorum bir tek. Ters işlem ilk defa duyuyorum.
0: Toplama, çıkarma, çarpma, bölme. Ters nedir?
1: Ters işlem.
0: Ters işlem. Yani normal işlem varken ters işlem yapmanın bir anlamı...
1: Bence de yok. Ters işlem...
0: Ama yapılıyor. Ha, yapılıyor.
1: Yapılıyor işte, gördük.
0: Çok
1: yapılıyor.
0: Duyuyoruz diye, çok duyuyoruz.
1: Nasıl? Yapılıyor işte, eli çarpıyor, bir şey oluyor. Yanlış gönderime galiba. Oğlum ya, evet. Tamam. Tamam dedim.
0: Neye tamam dedin?
1: Anladın sen. İşte şey oluyor. İşte gönderdim. Oh ah be, IBAN'ı yanlış yazmış. O ters işlem.
0: Ah yanlış yere gitti.
1: İşte o ters işlem oluyor. Ah. O yüzden son bir kontrol.
0: Ters işlemde ses gelmiyor mu garanti işte herhangi banka ise artık?
1: Ha, uyarı sesi. Demek ki şey...
0: Gelmeli yani.
1: Demek ki gitmemiş, olmamış. Ben ilk defa duyuyorum bu arada ters işlemi ya.
0: Direkt yani geri alınmasını ilk defa duydum. Hani normalde sen banka ararsın.
1: Banka fark etti mi geri alır onu.
0: Alıyor mu? Hemen alıyormuş. Ben bankayı sen arıyorsun.
1: Aslında banka arayıp da geri alsa keşke. Sen arayıp en azından.
0: Normalde yani... öyle olur. Öyle biliyorum ben. Yani banka seni arıyor. Dedik, diyor ki hesabınıza bir ters işlem yapıldı. Hmm. Fark ettiniz mi diyor.
1: Yo bir bakayım uygulamaya diyorsun.
0: Aa anlamadım diyorsun.
1: Aa bir bakayım diyorsun.
0: Bir bakayım ondan sonra... diyorsun ondan sonra.
1: Evet evet. Bu önemli. Asla geri alamazsın demiş mesela Aybars. Neyi geri alamayız?
0: Neyi geri alamayız anlamadım. Ya? Asla geri alamazsın.
1: Günaydın, maaşım geldi fakat maaşımı ödemek için yine kredi... Anlamadım. Agalar günaydın. Efendim. 34 yıl önce bugün Pablo Escobar lüks hapishanesinden kaçmış. Alın bu bilgiyi ne yaparsanız.
0: Ha, iyi, çok güzel.
1: Güzel bir şey. Eyvallah. Evet, dur bakayım.
0: Abi bankacıyım. Ne diyor? Ters işlem o işlemin iptal edilmesi anlamına gelir.
1: He, tamam.
0: Tamam öğrenmiş zaten olduk. Canım iptal ediyor, geri alıyor parayı.
1: Geri alıyor. İptal ediyor parayı, geri alıyor. Peki. Hesabıma yanlışlıkla 100 bin lira geldi demiş geçen sene. Burcu Hanım yazmış efendim.
0: Tamam.
1: İki gün bekledi. Sonra kendi kendine gitti diyor.
0: İki gün beklemiş.
1: Beklemiş.
0: Aa bak burada 15 dakikada gitmiş. İki
1: yalnız
0: gün...
1: Burcu'da da bir çakallık var. Hani. Direkt bankaya arayıp desem bana ait değil bu.
0: Yine beklemiş.
1: Beklemiyor lan. Belki unutulur mu acaba?
0: Bir punduna getirir miyiz belki bankayı diye? Acaba?
1: Ters işlem. Evet. Yoğunluktan bazen oluyor diyor bana da. Bak ne demek ki bu yaşanılabilen bir şeymiş.
0: Evet, IBAN'da herhalde küçük bir hata oluyor.
1: Hata oluyor.
0: Rakamsal farklılıklar yaşanabiliyor. Olabiliyor böyle
1: şeyler. Peki hadi son bir haber sonra bitiriyoruz yavrucuğum.
0: Tamam vereyim sana. Hadi. Haberimiz şu sevgili Yıldırım, son dönemlerde gündemimizi çok meşgul eden içeriklerden bir haber sevgili Yıldırım. Şöyle ki Tuzla'dan bir haberim var, İstanbul Tuzla'dan.
3: Nedir?
0: 268 dairelik bir site varmış sevgili Yıldırım. Bu sitede yeni yönetim geliyor. Bir bakıyor ki yeni yönetim...

0: 22.5 milyon liralık
1: kumar mı?
0: Aidat bahis vurgunu. Mi? Bahis
1: yapılmış. Bahis mi oynamışlar?
0: Ay, savcılığa suç duyurusunda bulunmuşlar bu... sevgili konuyla alakalı. Yeni yönetim eski yönetimle alakalı.
1: Bu çok ciddi bir konu haline geldi ya. Bu kadar bahis kumar tutkunu muyuz ya?
0: Aidat toplanmasın nasıl bir aidatsa 22.5 milyon lira şeyde para var.
1: Kasada.
0: Kasada birikmiş para var. Site şu an 11.5 milyon lira borçlu ve iflasın eşiğine geldiği öne sürülmüş. Bahisten parayı katlama çabaları.
1: Çok varmış acayip, çok ama acayip. Ellerinde patlamış.
0: Ellerinde galiba. Patlamış muhtemelen yapamamışlar. Yapamadıkları için de yeni yönetim bunu fark ediyor. Savcılığa suç duyurusunda bulunuyor. Olayın takipçisi olacağız.
1: Arkadaşlar sitenin yöneticisiyle ilgili şakalar yapıyorsunuz. Şumumuş buruymuş diye yani, yazmayın onu.
0: Bir arada tuttur be. 3 yıl boyunca yazmayın. Yöneticilik yapma. 3 yıl sevgili Yıldırım ya.
1: Neyi tuttursun? Anlamadım.
0: Oynamışsın o kadar insanların
1: ya parayla. Ya oğlum delirme.
0: Bir tuttur ya.
1: Biliyorsunuz son dönemde çok fazla bu konuyla ilgili.
0: Çok fazla var. Yöneticiler, oyuncular, futbolcular, şarkıcılar. Bir sürü insan, her daldan insan bu şeyin içinde.
1: Ya bir yasa de adam açıklama olsun, yaptı. Adam dedi ki yani ben evet böyle bir şeyim var diyor. Kumar bağımlılığım var diyor. Ben bunu yapıyorum diyor falan. Açıklamaları varken ya bir kitle var. Şöyle bir kitle. Hayır abi oynadığına inanmıyorum. Lan oğlum
0: İnanmıyorum.
1: Ya bu nasıl bir...
0: Artık kendi ağzından çıkan
1: adam kendi de... söylüyor ya benim böyle bir bağımlılığım var diyor. Yorumlara ben haklı olduğuna inanıyorum. Ben de oynadığına inanmıyorum.
0: İnanmıyorum. Bir oyun var.
1: Bir oyun var diyor. Var oyun. Var da tutmuyor.
0: Böyle 1,5 milyarlık bir oyun var.
1: Büyük oyun var.
0: Büyük bir oyun var.
1: Büyük tokatlandık efendim.
0: Var.
1: Evet neyse.
0: Hayırlısı olsun.
1: Bu konuya girmeyeceğiz dedik bak yine girdik ya.
0: Ya şey ya köşeden yaptık yani.
1: Tamam peki öyle olsun eyvallah. Sizin yüzünüzden aklımı karıştırdınız. Çiğdem Hanım yazmış efendim.
0: Ne anlamda para mı anlamında?
1: İki hafta tatile çıkacaktım bir haftayı düşüreceğim bugün diyor. Bu 6 gün muhabbeti mi acaba?
0: Tatil ona bir bakın bakın araştırmalarda.
1: Ya biz öyle sallıyoruz her söylediğimize inanmayın yani bir araştırın.
0: Bir araştırın bir uzun tatil mi kısa tatil mi? Orada bir araştırmalar
1: siz
0: var.
1: Siz hangisini seviyorsunuz kısa mı?
0: Ya sevgili Yıldırım ben de kısacıyım.
1: Bu haberden sonra ben de kısacıyım
0: ben
1: artık.
0: Ben normalde de kısacıydım. Uzun da biraz sıkılıyorum. Kısa daha iyi geliyor. Daha sık aralıklarla çıkılan kısalar daha
1: niye
0: böyle.
1: Sıkılıyorsunuz şeyde uzunda? Ailenize vakit geçirmek istemiyor musunuz?
0: Yok burayı özlüyorum ben. Burayı çok özlüyorum. Burayı çok özlüyorum sevgili Yıldırım. Ben buradan benim burayı bu yeni bir araştırma yapılsın. Tatile çıkanlar iş yerini kaç gün sonra özlüyor diye.
1: Hakikaten özlüyor musunuz
0: benim
1: ya?
0: Benim 4. günün sabahıyla beraber. 4. günün sabahıyla beraber. Şirkete olan özlemim. Başlıyor vücutta sevgili Yıldırım. Her geçen dakika katlanarak...
1: Katlanarak.
0: Büyüyor. İnanılmaz bir özlem. Başta Sibel Hanım olmak üzere.
1: Tamam be Allah Allah. Nereye bağlayacaksın dedim ben de oraya bağlayayım.
0: Niye bağlayacağız? Bizim, bizim ipimiz belli ya. Nereye bağlayacağız?
1: Yok abi ben inanmıyorum kumar oynadığına. Oğlum adam kendi söylüyor oynuyorum. Tamam hadi bir ara aradan sonra buradayız.

0: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklam.
2: Tek ödemeli krediden kredi taksit ertelemeye ihtiyacına yönelik birçok alternatif Akbank'ta. Sen de hemen mobilden Akbank'lı ol, kredini kullan. Detaylar akbank.com'da.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
4: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
5: Kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yıl aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çibo petrol ofisinde. Sen ne istersen o.

Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarında 450 TL'ye varan Yapı Kredi World puan. World Card'ın ile 1 Temmuz 15 Ağustos 2026 tarihleri arasında Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarından tek seferde ve

0: budur. Yeni füsli şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
1: İstanbul'un festivali İstanbul Festivali başlıyor. 1-16 Ağustos'ta Festival Park Yeni Kapı şehrin en büyük müzik buluşmasına ev sahipliği yapıyor. Central Sea, Ajda Pekkan, Saygı Bir Serdar Ortaç, Özcan Deniz, Sagopa Kajmer, Mor ve Ötesi, Tiesto, Yıldız Tilbe, Gülşen, Edis, Levent Yüksel, Duman, 80s, Monsta X, RG ve daha fazlası İstanbul Festivali'nde. Biletler istanbulfestivali.com ve biletspace.com'da.
2: Gelecek seninle gelecek.
3: İstanbul Medipol Üniversitesi.
4: Reklam. Mutfaklarınıza yenilik getiren Uğur'un sunduğu Fatih Yıldırım ve Umut Bezgin'le Kafa Açan Uzman devam ediyor.
5: Hanımlar beyler, programın sonuna geldik. Katılan, dahil olan bütün dinleyicilerimize minnettar. Değil mi çocuklar?
6: Canı gönülden hepsine sevgilerimi, saygılarımı gönderiyorum sevgili Fatih Yıldırım Bey.
5: Ben de efendim. Çok sağ olsun.
6: Ya, ya böyle bir şey var.
5: Efendim veda ama hatırlatalım, altını çizelim. 1 Ağustos'ta kısmet olursa, Allah izin verirse Kahramanmaraş'tayız. Nerede?
6: Kafum'dayız
5: efendim. Festival var, festivale dahil olacağız. Harun abimize buradan özellikle selamlarımızı
6: gönderelim. Selamlarımızı, saygılarımızı gönderelim.
5: Çok kıymetli bir isimdir.
6: Çok severim, çok severim.
5: En çok severim Harun
6: abi. Salçamızı malçamızı eksik etmez. Pul biberimizi, pul biberimizi. Vallahi billahi eksik etmez ya.
5: Oğlum o yüzden mi seviyoruz Harun
6: abi? Yok ondan değil yani eksik Allah etmez. Onu Allah. Da ek olarak söylüyorum.
5: Harun Dedeoğlu. Kahramanmaraş Belediyesi'ne falan giderseniz orada Harun Bey nerede
6: diye sorarsanız
5: vallahi
6: muhtemelen onlar da bilmeyecektir.
5: Çok geziyor çünkü.
6: Çok geziyor, çok dolaşıyor.
5: Belediye durmaz. Selamlarımızı iletin lütfen. Evet. Çok sevdiğimiz bir abimizdir. Onu göreceğimiz için de mutluyuz bir taraftan.
6: Bu ne zamandır görmedik? En son ne zaman gitti? Geçen sene miydi?
5: 1-2 yıl oluyor.
6: Geçen sene miydi?
5: Geçen sene
6: gitmiştik. Geçen sene gitmiştik.

0: Hadi gidelim artık. Var mı ekleyeceğim bir şey?
1: Var Fatih Bey.
0: İyi yavrum.
1: Bu şarkı kuzenim Bora'ya armağan edebilir miyim?
0: Ya oğlum saçma sapan şakalar yapma artık.
1: Bora Bora diyor ya.
0: Bora Bora demiyor. Bora Bora diyor.
1: Bora Bora mu?
0: Bora Bora adaları var ya.
1: Bora Bora mu?
0: Bora Bora.
1: Bora Bora.
0: Yavrucuğum
1: Bora. Bora Bora.
0: Nere?
1: Bora bir Bora.
0: Uğur kampanyası devam ediyor bu arada.
1: Devam ediyor. 31 Temmuz'a kadar devam ediyor. Ay sonuna kadar devam ediyor kampanyamız. Hediye yağmuru Uğur'da devam etmekte.
0: Şimdi
1: nedir sevgili Yıldırım?
0: Seçili X-Large, XX-Large, No Frost buzdolapları da kampanya var. O büyük hacimli buzdolaplarından birini aldığın zaman 16.425 lira değerinde bir derin dondurucu veriyorlar.
1: Bravo.
0: Ücretsiz efendim.
1: Hediye.
0: Evet, hediye olarak. Hediye olarak. Bir de. Mesela mutfağını yenilemek isteyenler varsa eğer Ankastre ocağınızı, Ankastre fırınınızı alıyorsunuz. O da 9.170 lira değerinde bir davlumbaz
1: hediyesi
0: var. Evet, hediye. Oğlum ne kadar güzel sevindin ya.
1: Seviniyorum. Çok güzel hediyeler sevgili Yıldırım.
0: Güzel hediyeler.
1: Setin bir kısmını sen alıyorsun, diğer kısmını Uğur tamamlıyor.
0: Biraz öyle oluyor. Evet. Evet. 12'lik orta ölçekli klima alırsanız da 9.545 lira değerinde su sevili hediye. Daha büyüklerinde 18'lik 24'lük klimalarda da 12.610 lira değerinde bir su sevili
1: hediye
0: var.
1: Bravo. Evet,
0: buradan tebrikler. Duyuralım. Uğur derin dondurucu Türkiye'nin yerli ve milli
1: lider
0: derin
1: markası.
0: Dondurucusu. Evet, lider markası.

0: 31 Temmuz'a kadar kampanyayı sürdürecek. Onu da söyleyelim efendim. Çok teşekkür ederiz.
1: Sağ olun, var olun.
0: Senoş.
2: Abicim teşekkür ederim.
0: Sena bugün çok sessizdi ya.
1: Yo iyiydi ya.
0: Yo yo valla.
1: Çok güleç
0: eski yüzlü. Sena yok be.
1: Çok güleç yüzlü.
0: Eski Sena. İlk 3 aydaki Sena var ya.
1: Ama sabah.
0: Çok özlüyorum o Sena'yı biliyor
1: sabah
0: musun?
1: Sabah dediğiniz Sena bugün çok iyisin hayırdır inşallah. Şimdi diyorsunuz ki
0: i̇lk
1: Sena
0: beş dakika,
1: eski Sena
0: ilk
1: yok.
0: İlk 5 dakika.
1: He sonrası gitti.
0: Sonra normal.
1: Alışıyor insan alışıyor.
0: Valla eski şey yok ya. Eskiden reklam aralarında gelirdi. Abicim çay kahve işte bir ihtiyacınız var mı? Sıradaki şarkıyı şunu seçelim mi falan. Şimdi
1: saldı mı? Saldı,
0: saldı
1: mı?
0: Abi saldı yani. Sena sırada hangi şarkı var diyorum ne bileyim oğlum baksana diyor. Bak,
1: ekran önünde değil mi diyor ya duydum.
0: Yayını ben mi yapıyorum dedi geçen.
1: Ya. İnşallah sen de yaparsın bir gün.
0: İnşallah.
1: İnşallah sen de bir gün yaparsın.
0: Tek temennimdir. Olmaz mı?
1: Olur niye olmasın?
0: Sena Şen'in sunduğu.
1: Her şey olabilir. Şen Şakrak. Mesela öyle bir isim. Şen, Şen Şakrak.
0: Sena Şen'in sunduğu Şen Şakrak.
1: Şen Şakrak.
0: Sena Şen Şakrak. O zor ama söyle bakayım bir.
1: Sena Şen Şakrak.
0: Aa kolay söyledi.
1: Ama ikinci de başka şey söyleyebilirim.
0: Zor hakikaten zor.
1: Ya sorma.
0: Zor zor çok zor. Sena Şen.
1: Şenlik var mesela. Böyle şey güzel şenlik var nasıl?
0: Sena ile şenlik var.
1: Şenlik var.
0: Sena Şen'in sunduğu şenlik var devam ediyor.
1: Çok güzel.
0: Yapalım bir efekt ver önden. Sena Şen'in sunduğu şenlik var. Devam ediyor. Çok iyi. Aferin oğlum. Bravo. Çok güzel. Bir tane bak. Sena Şen'in sunduğu şenlik var. Bitti.
1: Bu.
0: Olur. Sena çalışmalar başlayalım.
1: Başla.
0: Kafa açan uzman.
1: Bitti.
3: Bu programı kaçırdım diye üzülme. Tekrarı yarın alemfm.com podcastlerde. Mutfaklarınıza yenilik getiren Uğur, Fatih Yıldırım ve Umut Bezgin'le Kafa Açan Uzman'ı sundu.

0: Dünya Katılım mobil şubeyi indirin, dünyanın farkını yaşamaya hemen başlayın. Hepimizin dünyası Dünya Katılım var.
1: Güç bende artık.
2: Kainatın hakimleri şimdi Amazon Prime'da.
3: İskeletor ailemi aldı. Ve dünyamızı yok etti.
2: Bu yaz gücü keşfedin.
3: Hepsi onlar için.
2: Ve He-Man'in yükselişine tanık olun.
4: Şimdi sana gerçek güç ne göstereceğim?
3: Konuşma zamanı geçti artık.
2: Kainatın hakimleri. Bir Amazon Prime yapımı. Hemen izleyin.

0: Bauplast. Hayat, iyi pencereyle rahat. Şimdi vade farksız 9 taksitle.
1: 3 boyutlu asimetrik halılardan göz alıcı desenlere. Yıkanabilir halılardan antitoz özellikli inovatif halılara. Her eve, her tarza uygun halılar gümüş suyunda. Asıl soru şu.
2: Hangi halı değil hangi gümüş suyu?
3: Opel'in enerjisiyle yeni fırsatlara taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1.385.000 TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel showroomlarına bekliyor. Sen de gel Combo'nun enerjisini Opel showroomlarında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.
4: Vakıf katılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
5: Sigma ve Fujitsu klimalarda yazı özel fiyatlar İklimsa'da. Üstelik eski klimanızı 12 bin liraya varan indirimlerle yenilerken vade farksız 9 taksit avantajı da iklimsa.com'da.
6: BTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
7: Reklam. Saat 9. Bu bir reklamdır.
8: Ama dememek için ama sigorta.
9: Alem FM Haber Merkezi'nden mutlu günler. ABD İran'a 11. saldırı dalgası başlattı. Başkan Donald Trump İran'a yönelik saldırıların süreceği mesajını vererek ülkenin nükleer programıyla bağlantılı olduğu değerlendirilen Kazma Dağı'nı hedef gösterdi. İran'sa nükleer santrallerin hedef alınması savaşın kapsamını genişletir uyarısında bulundu. CHP İstanbul'daki 7 ilçe başkanı ve yönetimini görevden aldı. İlçe başkanları tedbirli olarak disiplin sürecine sevk edildi. Çocuk suçlulara ilişkin düzenlemeleri de içeren kanun teklifi Meclis Adalet Komisyonu'nda kabul edildi. Teklifle 18 yaşından küçük çocuklara yönelik cezalar artırılıyor. Cinayet ve ağır yaralama suçlarında zanlıya müebbet hapis cezası verilmesinin önü açılıyor. Kahramanmaraş ve Şanlıurfa Okul Saldırılarını Araştırma Komisyonu'nun çalışma süresi bir ay daha uzatıldı. Komisyonda yapılan sunuma göre 4, 7, 9 ve 11. sınıflarda anket temelli risk taraması yapılacak. Çocukta yüksek risk tespit edilmesi halinde ise çocukla ebeveyn psikiyatriste sevk edilecek. Merkez Bankası yılın 5. faiz kararını yarın açıklayacak. Banka bir önceki toplantıda politika faizinde değişikliğe gitmedi. Kütahya'da bariyerlere çarpan yolcu otobüsü devrildi. Kazada 31 kişi yaralandı. Eskişehir'deki TUSAŞ motor sanayi tesislerinde çıkan yangın kontrol altına alındı. Olayda herhangi bir can kaybı yaşanmazken tesis içinde soğutma çalışmaları devam ediyor. Balkanlar üzerinden serin ve yağışlı hava geliyor. Bu akşamdan itibaren hava önce Marmara'da serinleyecek, ardından yurt genelinde hissedilen sıcaklıklar 8 derece birden düşecek. Trakya, Karadeniz ve İç Anadolu'da sel riski bulunuyor.
10: Hesap.com spor haberlerini sunar.
9: Temsilcimiz Fenerbahçe UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu ilk maçında Polonya'nın Górnik Zabrze takımını 1-0 yendi. UEFA Konferans Ligi 2. eleme turu ilk maçında Başakşehir bugün Finlandiya ekibi Inter Turku'yu konuk edecek. Karşılaşma saat 20.45'te başlayacak. Galatasaray Mario Lemina'nın sözleşmesini yeniledi. Lemina'nın sözleşmesi 2 yıllığına uzatıldı. Beşiktaş Kulübü futbolculardan Wilfried Ndidi'nin ayak bileğinde ligaman yaralanması tespit edildiğini duyurdu. Ndidi, Midtjylland maçında forma giyemeyecek.
10: Hesap.com spor haberlerini sundu. Ziraat Bankası para durumunu sunar.
9: Serbest piyasada dolar 47 lira 21 kuruş, euro 53 lira 89 kuruştan işlem görüyor. İç piyasada Cumhuriyet altını 40.873, yarım altın 20.534, çeyrek altın 10.260, gram altın ise 6.284 liradan alıcı buluyor.
10: Ziraat Bankası para durumunu sundu.
11: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar.
12: Ekspertiz. Dino Bill'e
9: Esenyurt Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arası yoğun 1 saat 15 dakika. Beylikdüzü 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arası yoğun 1 saat 11 dakika. Çekmeköy Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arası yer yer yoğun 44 dakika. Ve Kartal 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arası yer yer yoğun 59 dakika.
11: Doğru Karar Ustası Dynobil Oto Ekspertiz sundu.
12: Yeni nesil ekspertiz RS Oto Ekspertiz hava durumunu sunar.
9: İstanbul 34, Ankara ve Kayseri 33, İzmir 38, Antalya 44, Adana 37, Trabzon 27, Erzurum 29 ve Diyarbakır 41 derece.
12: Yeni nesil ekspertiz RS Oto Ekspertiz hava durumunu

Merhaba, ben Mabel Matiz. Ara sıra gel bize gel. Dağılıyorum olaysız şarkım. Şimdi

0: Reklam. TEB marifetli hesapla birikim yapmak ne kadar iyi?
1: %46 hoş geldin faiziyle birikim yapabileceğiniz kadar iyi. Üstelik vadesi bozulmadan para yatırıp çekebilirsiniz. Hemen siz de cepte TEB mobilden marifetli hesap açarak biriktirmeye başlayın. Detaylı bilgi teb.com.tr'de.
2: TEB o kadar iyi ki TEB.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: Temmuz tarihleri arasında Goventa VU7025 kule tipi vantilatör 5.999 liraya, Philips BHA 301 çift 0 hava üflemeli saç şekillendirici 2.399 liraya vatanda. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.
1: Kaş, Bodrum, Çeşme. Yaz tatili yolları sizi bekliyor. Tabii hayalinizdeki Chery ile. Yepyeni Chery Tiggo 7 Comfort, lansmana özel, MTV ve tescil işlemleri hariç 1 milyon 999 bin TL fiyatıyla şimdi Türkiye'de. Detaylar chery.com.tr'de. Chery. Ama

tarihleri arasında LG 165 ekran 4K mini LED Smart TV 64.999 liraya vatanda. Üstelik bu televizyonu alanlara LG

0: Ankara Medipol Üniversitesi. Yarının başladığı yer.
1: Vodafone Redliler şimdi Avrupa'nın da redlisi. Çünkü Red 5G tarifeleri hiçbir ek ücret ödemeden Avrupa'da tam 10 gün geçerli. Sen de Red'e gel. Avrupa seyahatinde sınırsızca takıl, sınırsızca keşfet. Vodafone Red'le sınırsızca. Reklam.
2: Parafly'in katkılarıyla.
3: Güzellikler dünyası.
4: Parafla Hollanda The Hague'deyiz. Lahey. Lahey, Hollanda'nın yönetim merkezi olarak bilinen ve ülkenin siyasi hayatında önemli bir yere sahip olan şehridir. Hükümet binaları, parlamento ve kraliyet ailesinin çalışma merkezleri burada bulunur. Tarihi yapıları, düzenli şehir planı ve Kuzey Denizi kıyısındaki sahil bölgeleriyle dikkat çeker. Kültürel etkinlikleri, müzeleri ve sakin yaşam tarzıyla öne çıkan Lahey, tarih, yönetim ve modern yaşamın bir arada bulunduğu etkileyici bir destinasyon.
2: Paraflay'ın katkı.

0: birazdan.
1: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

0: Taşıt finansmanı var. Hepimizin dünyası
1: dünya katılım var.
2: Doğanın gücünü %100 yenilenebilir enerjiye dönüştüren Metgün Enerji halka açılıyor. Talep toplama tarihleri 20-21-22 Temmuz. Konsorsiyum lideri İnfo Yatırım.
1: Böyle bir dünya var. Dünya katılım var.
3: Bu yaz barış noktanız Skoda Kamiq. Skoda Kamiq 200 bin lira 12 ay vadeli %1,99 faizli kredi avantajıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
4: Tatil budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
5: Tatil budur hissi.
6: Türkiye'nin lider lastiği Lassa'dan sağlam yaz kampanyası. Tek seferde Lassa markalı 17 jant ve üzeri 4 lastik alımınıza Total Enerji istasyonlarında geçerli 2500 liraya varan yakıt puan hediye. Ayrıntılı bilgi Lassa.com.tr'de.
7: Sağlamsa Lassa.

ve ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr

0: Öner Meslek Yüksekokulu, İstanbul Yerleşkesi, Bursa Yerleşkesi.
1: Emekli maaşını Yapı Kredi'ye taşı, anında 30 bin liraya varan nakit promosyon kazan. Yapı Kredi Mobil'den, şubelerimizden veya müşteri iletişim merkezini arayarak hemen başvur. Detaylar yapıkredi.com.tr'de.
2: Reklam. Bankkart'ın sizi düşünen pek çok özelliği var. Kartlarınızdaki tüm Bankkart liraları tek yerde biriktiren Bankkart kumbara özelliği ve istediğinizde peşin harcamalarınızı erteleyen peşin harca erteli özelliği Bankkart'ta. Detaylar bankkart.com.tr'de.

0: Bu bir reklamdır.
1: Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji, bunu biliyor muydunuzu sunar. Güneş enerjisi yenilenebilir ve kirlenme yaratmayan en temiz, en doğal enerji kaynağıdır. Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji, bunu biliyor muydunuzu sundu.
2: Attention please. Turkish Airlines flight number TK2159 Istanbul is ready for departure. Passengers are requested to proceed to gate

0: birazdan.
1: MTV ödemelerinde faizsiz 3 taksit fırsatıyla maksimumluların hızı hiç kesilmiyor. 31 Temmuz'a kadar MTV ödemelerinizi maksimum kartınızla ücretsiz ve faizsiz 3 aya varan taksit seçenekleriyle yapın. Avantajlardan anında yararlanın. Detaylı bilgi İşcep ve maksimum.com.tr'de.
0: Reklam.
2: 1 gram altını bile kapınıza getiren
3: böyle bir dünya var. Dünya katılım var.
4: Doğanın gücünü %100 yenilenebilir enerjiye dönüştüren Metgün Enerji halka açılıyor. Talep toplama tarihleri 20-21-22 Temmuz. Konsorsiyum lideri İmkan.

0: siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbalde yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Kaçırmayın.
1: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz Sigortam.net'te ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı.

0: Eve ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
1: Türkiye'de bir milli maç sadece tek bir salonda mı oynanır? Vodafone 5G teknolojimizle Trabzon'dan Van'a, İstanbul'dan İzmir'e, Türkiye'nin dört bir yanındaki gerçek taraftarların sesini, görüntüsünü ve desteğini hologram teknolojisiyle sahaya taşıdık. Türkiye Kadın Voleybol Milli Takımlar ana sponsoru Vodafone olarak Filin Sultanlarına Voleybol Milletler Ligi'nde bizden tam destek. Haydi, yeniden tarih yazmanın tam zamanı.
2: Dünya dursun, biz buradayız.
3: Bankkart'ın sizi düşünen pek çok özelliği var. Kredi kartı ve banka kartını tek kartla birleştiren Bankkart'ın ayın sektörü özelliğiyle her ay farklı bir sektörde daha fazla Bankkart lira kazanabilirsiniz. Detaylar Bankkart.com.tr'de.
4: Saat 10. Bu bir reklamdır.
5: Ama dememek için Ema Sigorta.
6: Hesap.com spor haberlerini sunar.
7: Temsilcimiz Fenerbahçe UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu ilk maçında Polonya'nın Górnik Zabrze takımını 1-0 yendi. UEFA Konferans Ligi 2. eleme turu ilk maçında Başakşehir bugün Finlandiya ekibi Inter Turku'yu konuk edecek. Karşılaşma saat 20.45'te başlayacak. Galatasaray Mario Lemina'nın sözleşmesini yeniledi. Lemina'nın sözleşmesi 2 yıllığına uzatıldı. Beşiktaş Kulübü futbolculardan Wilfried Ndidi'nin ayak bileğinde ligamen yaralanması tespit edildiğini duyurdu. Ndidi, Midtjylland maçında forma giyemeyecek.
6: Hesap.com spor haberlerini sundu.
8: Halkbank'ın katkılarıyla.
7: BIST 100 endeksi %0,26 puan artışla 14.010 puandan güne başladı. Serbest piyasada dolar 47 lira 21 kuruş, euro 53 lira 91 kuruştan işlem görüyor.
8: Halkbank'ın katkılarıyla.
9: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar.
7: Esenyurt Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arası yer yer yoğun 1 saat 2 dakika. Beylikdüzü 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arası yer yer yoğun 1 saat 7 dakika. Çekmeköy Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arası yer yer yoğun 36 dakika ve Kartal 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arası yer yer yoğun 49 dakika.
9: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sundu.
6: Ziraat Bankası para durumunu sunar.
7: İç piyasada Cumhuriyet altını 40.685, yarım altın 20.439, çeyrek altın 10.213, gram altın ise 6.256 liradan alıcı buluyor.
6: Ziraat Bankası para durumunu sundu.

0: Reklam.
1: Vakıf katılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
3: Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: Geldiniz.
1: 3 boyutlu asimetrik halılardan göz alıcı desenlere, yıkanabilir halılardan antitoz özellikli inovatif halılara. Her eve, her tarza uygun halılar Gümüşsuyu'nda. Asıl soru şu:

0: Bir araba dolu sedyeden birini kazanmak ister misiniz?
1: E hadi o zaman.
0: Siz de 12 Eylül'e kadar Borusan Next'ten otomobil alın veya otomobilinizi Borusan Next'te satın. Çekilişle bir tamamen elektrikli Mini Countryman, bir Vespa Primavera, 3 iPhone 17 Pro, 3 PlayStation 5 ve diğer onlarca harika hediyeden birini kazanma fırsatı yakalayın. Detaylar borusannext.com'da.

0: Bankkart'ın sizi düşünen pek çok özelliği var. Bankacılık işlemlerinizden de Bankkart lira kazandıran Bankkart 360 özelliği ve ekstrenizin yarısını bir ay faizsiz erteleyen nefes ayları özelliği Bankkart'ta. Detaylar bankkart.com.tr'de.
1: 90'lar, 2000'ler ve şimdi. Sadece en iyi.

0: Haberciyiz.
1: Savunma sanayi, teknoloji ve strateji dünyasının nabzını tutan derginiz Savtek, Temmuz sayısıyla yayında. Dönüşen jeopolitikte NATO ve Türkiye, merkez aktörün yükselişi, 15 Temmuz'un öğrettikleri, Kıbrıs Barışı, Atilla Harekatı, Bağımsız Vuruş, Türk Hava Kuvvetleri. Dünyanın geleceğini anlamak için Savtek dergiyi takip edin.

0: Platin Temmuz ayında da zengin içeriğiyle yanı başınızda. Uzun ve sağlıklı yaşamın ekonomiye etkisi. Türk Medya Sürdürülebilir Tarım Zirvesi. İş dünyasında yeni dönem, kurumsal iyi oluş. Koruyucu sağlık, uzun yaşamın yeni yol haritası. Platin Temmuz sayısı tüm bayilerde.
1: Türkiye'nin ilk oto ekspertiz markası. Dynamos Oto Ekspertiz.
2: Doğanın gücünü %100 yenilenebilir enerjiye dönüştüren Metgün Enerji halka açılıyor. Talep toplama tarihleri 20-21-22 Temmuz. Konsorsiyum lideri Info Yatırım.
3: Umran Oto Ekspertiz.
4: Gelecek seninle gelecek.
3: Medipol.
4: Gelecek.
5: İstanbul Medipol gelecek. Üniversitesi.
3: Medipol.
6: Reklam.
7: Ziraat Bankası sanat ajandasını sunar.
0: Pop müziğe yön veren ve şarkılarıyla gönülleri fetheden Hande Yener'in dillere pelesenk olan şarkılarıyla coşmak istiyorsan çok geçmeden sen de bu gecede yerini ayırt. 25 Temmuz saat 21'de Jolly Joker Arena'da.
7: Ziraat Bankası sanat ajandasını sundu.
8: MTV ödemelerinde faizsiz 3 taksit fırsatıyla maksimumluların hızı hiç

0: avantajlardan anında yararlanın. Detaylı bilgi İşcep ve Maximum.com.tr'de.
1: Reklam.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

adam. Sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yıl aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen ol.

0: Yer Meslek Yüksekokulu, İstanbul Yerleşkesi, Bursa Yerleşkesi.
1: Vodafone Redliler şimdi Avrupa'nın da redlisi. Çünkü Red 5G tarifeleri hiçbir ek ücret ödemeden Avrupa'da tam 10 gün geçerli. Sen de Red'e gel, Avrupa seyahatinde sınırsızca takıl, sınırsızca keşfet. Reklam.
2: Bankkart'ın sizi düşünen pek çok özelliği var. Kartlarınızdaki tüm Bankkart liraları tek yerde biriktiren Bankkart kumbara özelliği ve istediğinizde peşin harcamalarınızı erteleyen peşin harca erteli özelliği Bankkart'ta. Detaylar Bankkart.com.tr'de.
3: Her dönemin en iyisi.

0: saat 11. Bu bir reklamdır. Ama dememek için Elmas
1: Sigorta. Alem FM Haber Merkezi'nden mutlu günler. Ankara'da sivil eğitim helikopteri boş araziye düştü. Kazada 2 kişi yaralandı. CHP'li belediyelere yönelik yolsuzluk iddialarıyla başlatılan operasyonlar sürüyor. İstanbul'da Eyüp Sultan Belediye Başkan Yardımcısı ve Özel Kalem Müdürü Çankaya Belediyesi soruşturması kapsamında gözaltına alındı. Merkez Bankası yılın 5. faiz kararını yarın açıklayacak. Banka bir önceki toplantıda politika faizinde değişikliğe gitmedi. İstanbul Esenyurt'ta arkadaşlarıyla eğlenmeye geldiği sitede kavgaya karışan Emirhan Yıldız 16. kattan düşerek hayatını kaybetti. Olay sonrası 4 şüpheli gözaltına alındı. Hatay'da konteyner kente giren firari maymun kendisine ekmek vermek isteyen kadını yaraladı. Ekiplerin kovalamacası sonucu yakalanan maymun koruma altına alındı. Depozitosu olan ambalajlar sisteminde yeni bir uygulamaya başlandı. 1 lira olan ambalaj başına verilen teşvik 200'den fazla toplu iadelerde 50 kuruşa düşürülecek. Benzinin litre fiyatına yarından itibaren geçerli olmak üzere 1 lira 23 kuruş zam bekleniyor. Zam sonrası benzin fiyatı bazı illerde 70 liraya yaklaşacak. Balkanlar üzerinden gelen serin ve yağışlı hava bu akşamdan itibaren İstanbul başta olmak üzere birçok bölgede etkisini gösterecek. Uzmanlar kuvvetli sağanak su baskını ve yerel dolu uyarısında bulunurken AKOM yağışların cuma gecesinden itibaren şiddetini artıracağını açıkladı.

0: birazdan.
1: Sigortam Cep'te hep yanında. İyi günde, kötü günde, hastalıkta, sağlıkta, ihtiyaç duyduğun anlarda hep yanında. Anadolu Sigorta'nın yenilenen mobil uygulaması Sigortam Cep'te, değişen arayüzü ve pratik menüsüyle hep yanında. Hemen indir, sigortacılık işlemlerini tek uygulamadan hallet. Detaylı bilgi anadolusigorta.com.tr'de.
0: Reklam.
2: Akseslere Total Enerji'den 400 TL'ye varan çip para. İlk harcamadan önce cüzdandan kampanya katılan Akses

0: Eve ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
1: Smokin bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
2: ...80 yıldır ferahlatmak için yanında biz vardık.
3: Doğanın gücünü %100 yenilenebilir enerjiye dönüştüren Metgün Enerji halka açılıyor. Talep toplama tarihleri 20-21-22 Temmuz. Konsorsiyum lideri Info Yatırım.
4: Vodafone Redliler şimdi Avrupa'nın da redlisi. Çünkü Red 5G tarifeleri hiçbir ek ücret ödemeden Avrupa'da tam 10 gün geçerli. Sen de Red'e gel. Avrupa seyahatinde sınırsızca takıl, sınırsızca keşfet. Vodafone Red'le sınırsızca. Reklam.
5: Bir dönemin en iyisi.

0: Bu bir reklamdır.
1: Bankkart'ın sizi düşünen pek çok özelliği var. Kartlarınızdaki tüm Bankkart liraları tek yerde biriktiren Bankkart kumbara özelliği ve istediğinizde peşin harcamalarınızı erteleyen peşin harca ertele özelliği Bankkart'ta. Detaylar bankkart.com.tr'de.

0: birazdan.
1: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

1 ve 31 Temmuz tarihleri arasında klimasını SmartThings uygulamasına kaydedenlere 6 yıl garanti ve maksimum karta peşin fiyatına 6 taksit fırsatı şimdi Samsung'da. Detaylar samsung.com ve yetkili satış noktalarında.

yapıyorsun? Hiç beklemediğin anda stüdyodan canlı yayın açıyoruz. Dilediğin programcıyı canlı yayında görmek, stüdyo ortamını izlemek için Instagram'da alemfm.com.

0: Türkiye'nin ilk oto ekspertiz markası. Dynamos Oto Ekspertiz.
1: Türkiye'de bir milli maç sadece tek bir salonda mı oynanır? Vodafone 5G teknolojimizle Trabzon'dan Van'a, İstanbul'dan İzmir'e, Türkiye'nin dört bir yanındaki gerçek taraftarların sesini, görüntüsünü ve desteğini hologram teknolojisiyle sahaya taşıdık. Türkiye Kadın Voleybol Milli Takımlar ana sponsoru Vodafone olarak Filin'in sultanlarına Voleybol Milletler Ligi'nde bizden tam destek. Haydi, yeniden tarih yazmanın tam zamanı.
2: Reklam.

0: Saat 12. Bu bir reklamdır. Ama dememek için ama
1: sigorta. Hesap.com spor haberlerini sunar.
2: UEFA Konferans Ligi ikinci eleme turu ilk maçında Başakşehir bugün Finlandiya ekibi Inter Turku'yu konuk edecek. Karşılaşma saat 20.45'te başlayacak. Bir diğer temsilcimiz Beşiktaş'ta UEFA Avrupa Ligi ikinci eleme turu ilk maçında yarın sahasında Danimarka ekibi Midtjylland'la karşı karşıya gelecek. Maç saat 21'de oynanacak.
1: Hesap.com spor haberlerini sundu. Halkbank'ın katkılarıyla.
2: BIST 100 endeksi 13.981 puan seviyesinde seyrediyor. Serbest piyasada dolar 47 lira 21 kuruş, euro 53 lira 91 kuruştan işlem görüyor.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
3: Doğru karar ustası Dynobil Auto Expertise sunar. Expertise
2: Dynobil. Esenyurt Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arası yer yer yoğun 58 dakika. Beylikdüzü 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arası yer yer yoğun 1 saat 4 dakika. Çekmeköy Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arası akıcı 29 dakika. Ve Kartal 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arası yer yer yoğun 40 dakika. Ekspertise
3: Dynobil. Doğru karar ustası Dynobil Auto Expertise sundu.
1: Ziraat Bankası para durumunu sunar.
2: İç piyasada Cumhuriyet altını 40.732, yarım altın 20.463, çeyrek altın 10.225, gram altınsa 6.263 liradan alıcı buluyor.
1: Ziraat Bankası para durumunu sundu.
4: Yeni nesil ekspertiz, RS Auto Expertise hava durumunu sunar.
2: İstanbul 34, Ankara ve Kayseri 33, İzmir 38, Antalya 44, Adana 37, Trabzon 27, Erzurum 29 ve Diyarbakır 41 derece.
4: Yeni nesil ekspertiz, RS Auto Ekspertiz hava durumu.

0: birazdan.
1: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
0: Reklam.
2: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında.

0: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
1: Nescafe Express modunu aç, kazanma şansını yakala. 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala. Açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, çekilişe katıl.
2: Tatil Budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil Budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde...

0: Ariş Wedding koleksiyonları %40'a varan özel indirimlerle. Ömür boyu mutluluklar için. Ariş. Pırlanta.
1: Aracınızın egzoz gazı emisyon ölçümünü TÜV TÜRK istasyonlarında yaptırabileceğinizi biliyor musunuz? Üstelik randevu almadan, zaman kaybetmeden. Unutmayın, egzozunuzun sağlığı hem çevrenin hem de aracınızın sağlığıdır. Tüm sürücülerimize keyifli yolculuklar dileriz. TÜV TÜRK.
2: Reklam. Bankkart'ın sizi düşünen pek çok özelliği var. Kredi kartı ve banka kartını tek kartta birleştiren Bankkart'ın ayın sektörü özelliğiyle her ay farklı bir sektörde daha fazla Bankkart lira kazanabilirsiniz. Detaylar bankkart.com.tr'de.
3: Parafla'nın katkılarıyla.
4: Güzellikler dünyası.
5: Parafla Hollanda Utrecht'teyiz. Utrecht, Hollanda'nın en eski ve en canlı şehirlerinden biridir. Tarihi şehir merkezi, etkileyici kanalları ve orta çağdan kalma yapılarıyla ziyaretçilerine benzersiz bir atmosfer sunar. Şehrin simgesi olan Dom Tower, Hollanda'nın en yüksek kilise kulesi olarak dikkat çeker. Canlı öğrenci nüfusu, kültürel etkinlikleri ve hareketli meydanları sayesinde Utrecht, yıl boyunca dinamik bir yaşam sunar. Tarihi dokusu ile modern şehir yaşamını bir araya getiren Utrecht, Hollanda'nın en çekici şehirlerinden biridir.
3: Paraflay'ın katkılarıyla.
4: Güzellikler dünyası.
6: 90'lı yılların.
7: En iyileri.
6: Alem Efendi.

0: Savunma sanayi, teknoloji ve strateji dünyasının nabzını tutan derginiz Savtek, Temmuz sayısıyla yayında. Dönüşen jeopolitikte NATO ve Türkiye, merkez aktörün yükselişi. 15 Temmuz'un öğrettikleri. Kıbrıs Barışı, Atilla Harekatı, Bağımsız Vuruş, Türk Hava Kuvvetleri. Dünyanın geleceğini anlamak için Savtek dergiyi takip edin.
1: Platin Temmuz ayında da zengin içeriğiyle yanı başınızda. Uzun ve sağlıklı yaşamın ekonomiye etkisi. Türk Medya Sürdürülebilir Tarım Zirvesi. İş dünyasında yeni dönem, kurumsal iyi oluş. Koruyucu sağlık, uzun yaşamın yeni yol haritası. Platin Temmuz sayısı tüm bayilerde.
2: Türkiye'nin ilk oto ekspertiz markası. Dynamos Oto Ekspertiz.
3: Reklam. Bankkart'ın sizi düşünen pek çok özelliği var. Kartlarınızdaki tüm Bankkart liraları tek yerde biriktiren Bankkart kumbara özelliği ve istediğinizde peşin harcamalarınızı erteleyen peşin harca erteli özelliği Bankkart'ta. Detaylar bankkart.com.tr'de.
4: Ziraat Bankası sanat ajandasını sunar.
1: İnternette yıllarca birlikte eğlendik. Şimdi sıra gerçek hayatta. Halk Ekmek Fest'te bir günlüğüne telefon ekranlarından çıkıyor, aynı alanda buluşuyoruz. Müzikle, oyunlarla, sürprizlerle, iyi yemeklerle, kötü danslarla ve bu anı kaçırmamam lazımdı dedirtecek anlarla. Bu sadece konser izlemeye, bir şeyler yemeye ya da birkaç fotoğraf çekmeye geldiğiniz bir festival değil. Daha fazla iyi ki gelmişim anı. Bir günlüğüne değil, uzun süre konuşulacak bir gün için hazırlan. 25 Temmuz saat 17'de Küçük Çiftlik Park'ta.
4: Ziraat Bankası sanat ajandasını sundu.

0: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklam.
2: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.

0: Türkiye'de bir milli maç sadece tek bir salonda mı oynanır? Vodafone 5G teknolojimizle Trabzon'dan Van'a, İstanbul'dan İzmir'e, Türkiye'nin dört bir yanındaki gerçek taraftarların sesini, görüntüsünü ve desteğini hologram teknolojisiyle sahaya taşıdık. Türkiye Kadın Voleybol Milli Takımlar ana sponsoru Vodafone olarak Filenin Sultanlarına Voleybol Milletler Ligi'nde bizden tam destek. Haydi, yeniden tarih yazmanın tam zamanı.
1: Dünya dursun, biz buradayız.
2: Reklam.

0: Bu bir reklamdır.
1: Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji, bunu biliyor muydunuzu sunar. Kalkınma, gelişme ve büyümenin en önemli göstergelerinden biri enerji üretimidir. Kendi ihtiyaç duyduğunuz elektrik enerjisini güneşten elektrik üreterek enerji sorununa dur diyebilirsiniz. Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji, bunu biliyor muydunuzu sundu.

0: yeri. Saat 13. Bu bir reklamdır. Ama dememek için ama sigorta.
1: Alem FM Haber Merkezi'nden mutlu günler. Ankara Sincan'da bir eğitim helikopteri boş bir tarlaya düştü. Helikopterdeki pilot emekli albay Yasa Özden Bakkal hayatını kaybetti. Ahbap Derneği'ne yönelik soruşturma devam ediyor. Soruşturma kapsamında Ece Üner, Fatih Portakal, Feyza Altun, Gökhan Özoğuz ve Öykü Serser ifadeye çağrıldı. CHP'li belediyelere yönelik yolsuzluk iddialarıyla başlatılan operasyonlar sürüyor. İstanbul'da Eyüp Sultan Belediye Başkan Yardımcısı ve Özel Kalem Müdürü Çankaya Belediyesi soruşturması kapsamında gözaltına alındı. Merkez Bankası yılın 5. faiz kararını yarın açıklayacak. Banka bir önceki toplantıda politika faizinde değişikliğe gitmedi. İstanbul Esenyurt'ta arkadaşlarıyla eğlenmeye geldiği sitede kavgaya karışan Emirhan Yıldız 16. kattan düşerek hayatını kaybetti. Olay sonrası 4 şüpheli gözaltına alındı. Hatay'da konteyner kente giren firari maymun kendisine ekmek vermek isteyen kadını yaraladı. Ekiplerin kovalamacası sonucu yakalanan maymun koruma altına alındı. Depozitosu olan ambalajlar sisteminde yeni bir uygulamaya başlandı. 1 lira olan ambalaj başına verilen teşvik 200'den fazla toplu iadelerde 50 kuruşa düşürülecek. Benzinin litre fiyatına yarından itibaren geçerli olmak üzere 1 lira 23 kuruş zam bekleniyor. Zam sonrası benzin fiyatı bazı illerde 70 liraya yaklaşacak. Balkanlar üzerinden gelen serin ve yağışlı hava bu akşamdan itibaren İstanbul başta olmak üzere birçok bölgede etkisini gösterecek. Uzmanlar kuvvetli sağanak su baskını ve yerel dolu uyarısında bulunurken AKOM yağışların cuma gecesinden itibaren şiddet...

0: Alem Efendi biraz da.
1: Gönlünü güne deli sevmez Sevda, ister hep onu üzeri.
0: Biraz da.
2: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

0: Kartınızı 12 bin liraya varan indirimlerle yenilerken vade farksız 9 taksit avantajı da iklimsa.com'da.
1: Casper Pet, yeni dünyalara açılan tablet. Benzersiz OLED teknolojisiyle rengarenk deneyimler ve üretkenlik için incelikle tasarlandı. Zarif, hafif, etkileyici. Casper Pet E10.
2: Kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yıl aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen o.
3: Gelmiş geçmiş en iyi fürsti şeftali
4: budur.

0: bir araba dolusu hediyeden birini kazanmak ister misiniz?
1: E hadi o zaman.
0: Siz de 12 Eylül'e kadar Borusan Next'ten otomobil alın veya otomobilinizi Borusan Next'te satın. Çekilişle bir tamamen elektrikli mini Countryman, bir Vespa Primavera, 3 iPhone 17 Pro, 3 PlayStation 5 ve diğer onlarca harika hediyeden birini kazanma fırsatı yakalayın. Detaylar borusannext.com'da. Borusan Next.
2: Reklam.

0: Mustar sadece yapay zeka ile üretilen şarkıları çalıyor.
1: Şarkını iletişim@alemfm.com'a gönder.
0: Senin imzanla çalalım. Ha.

0: Alem Efendi. Birazdan.
1: Gel bildiğin ne varsa sat gel. Gözüm yok para bul da yalnız. Sanadır bu hasret.
0: Birazdan.
2: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

0: bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
1: Reklam. Alem FM yayınlarını kaçırdıysan podcastler seni bekliyor. Tüm yayınlar elinizin altında. Alem FM uygulamasını akıllı telefonlarınıza indirin. Geçmiş yayınları kesintisiz, reklamsız dinleyin.
2: Masraf çıkmasın diyen KOBİ'lere ücretsiz e-fatura DigiKolay'da, DigiKolay İş Bankası'nda. İşnet'in yeni e-fatura müşterilerini

0: Saat 14. Bu bir reklamdır. Ama dememek için ama
1: sigorta. Hesap.com spor haberlerini sunar.
2: UEFA Konferans Ligi ikinci eleme turu ilk maçında Başakşehir bugün Finlandiya ekibi Inter Turku'yu konuk edecek. Karşılaşma saat 20.45'te başlayacak. Bir diğer temsilcimiz Beşiktaş da UEFA Avrupa Ligi ikinci eleme turu ilk maçında yarın sahasında Danimarka ekibi Midtjylland'la karşı karşıya gelecek. Maç saat 21'de oynanacak.
1: Hesap.com spor haberlerini sundu. Halkbank'ın katkılarıyla.
2: BIST 100 endeksi 13.981 puan seviyesinde seyrediyor. Serbest piyasada dolar 47 lira 21 kuruş, euro 53 lira 91 kuruştan işlem görüyor.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
3: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar. Ekspertizse
2: Dynobil. Esenyurt Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arası yer yer yoğun 58 dakika. Beylikdüzü 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arası yer yer yoğun 1 saat 4 dakika. Çekmeköy Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arası akıcı 29 dakika. Ve Kartal 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arası yer yer yoğun 40 dakika.
3: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sundu.
1: Ziraat Bankası para durumunu sunar.
2: İç piyasada Cumhuriyet altını 40.732, yarım altın 20.463, çeyrek altın 10.225, gram altınsa 6.263 liradan alıcı buluyor.
1: Ziraat Bankası para durumunu sundu.
0: Yeni saatleri tüm zamanların en iyileri. Alem. Alem efendi.

0: Birazdan reklam.
1: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
2: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz Sigortam Net'te ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok

Opel'in enerjisiyle yeni fırsatlara taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1.385.000 TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel Showroom'larına bekliyor. Sen de gel Combo'nun enerjisini Opel Showroom'larına.

0: Fırsatların sahnede. %50'ye varan indirimler ve Yapı Kredi World'e özel 7500 TL'ye varan World Puan Setur'da seni bekliyor. Kampanya detayları ve rezervasyon için setur.com.tr ya da 444-2822.
1: Türkiye'nin ilk oto ekspertiz markası. Dynamos Oto Ekspertiz.

0: Yola çıkmak, bazen sadece gitmek değil, iyi hissetmek demektir. Motosikletinizle bu hissin keyfini sürerken doğru güvenlik ekipmanlarıyla aldığınız önlemler yolculuğunuzu daha güvenli kılar. Motosikletinizin güvenli sürüşüne eşlik etmek için sabit ve gezici istasyonlarımızla hizmetinizdeyiz. TÜRTÜRK.
1: Türkiye'de bir milli maç sadece tek bir salonda mı oynanır? Vodafone 5G teknolojimizle Trabzon'dan Van'a, İstanbul'dan İzmir'e, Türkiye'nin dört bir yanındaki gerçek taraftarların sesini, görüntüsünü ve desteğini hologram teknolojisiyle sahaya taşıdık. Türkiye Kadın Voleybol Milli Takımlar ana sponsoru Vodafone olarak Filin'in sultanlarına Voleybol Milletler Ligi'nde bizden tam destek. Haydi, yeniden tarih yazmanın tam zamanı.
2: Dünya dursun, biz buradayız.
3: Reklam.
4: Bankkart'ın sizi düşünen pek çok özelliği var. Kartlarınızdaki tüm Bankkart liraları tek yerde biriktiren Bankkart kumbara özelliği ve istediğinizde peşin harcamalarınızı erteleyen peşin harca erteli özelliği Bankkart'ta. Detaylar bankkart.com.tr'de.

0: Güneş Deniz Kum, Pide Lahmacun Ayran, Masar Fuat Özkan, Çatal Bıçak Kaşık.
1: Ne bunlar çocuğum?
2: En güzel üçlüler Fatih Bey. Hatta Nuri Bilge Ceylan'ı da sayayım diyorum.
1: Yok onu sayma. Umut Fatih Serdar'ı ekle. Hatta 1 Ağustos'ta Kahramanmaraş'a geliyorlardı.
2: Hatta Kafumdalar diye de ekleyeyim mi?
1: Ekledin zaten yavrum.
2: E tamam tanıtım bitti o zaman.
1: Yok sen bir son bir toparla onu bir.
3: Fatih Yıldırım, Umut Bezgin ve Serdar Gökalp. 1 Ağustos saat 16'da Kahramanmaraş Kafum Fuar alanında. Canlı yayını kaçırmayın.

0: Dertiz.
1: Savunma sanayi, teknoloji ve strateji dünyasının nabzını tutan derginiz Savtek, Temmuz sayısıyla yayında. Dönüşen jeopolitikte NATO ve Türkiye, merkez aktörün yükselişi. 15 Temmuz'un öğrettikleri. Kıbrıs Barışı, Atilla Harekatı, Bağımsız Vuruş, Türk Hava Kuvvetleri. Dünyanın

0: Geleceğini anlamak için Savtek dergiyi takip edin.
1: Platin Temmuz ayında da zengin içeriğiyle yanı başınızda. Uzun ve sağlıklı yaşamın ekonomiye etkisi. Türk Medya Sürdürülebilir Tarım Zirvesi. İş dünyasında yeni dönem, kurumsal iyi oluş. Koruyucu sağlık, uzun yaşamın yeni yol haritası. Platin Temmuz sayısı tüm bayilerde. Sigma ve Puj-

0: Ziraat Bankası sanat ajandasını sunar.
1: Alice Harikalar Diyarında çocuk oyunu Şişli Tiyatrosu'nda. Hayal gücü çok kuvvetli olan Alice, bir gün evinin bahçesinde kitap okurken önünden geçen ve konuşan bir tavşanın peşine takılır. Bir ağacın kovuğundan içeri atlayan tavşanın peşinden o da atlar ve kendini Harikalar Diyarında bulur. Bakalım Alice ne gibi maceralar yaşayacaktır? Siz de bu heyecana ortak olmak için 25 Temmuz saat 14, 16 ve 18 için biletlerinizi almayı unutmayın.
0: Ziraat Bankası sanat ajandasını sundu.
2: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
3: Reklam.
4: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
5: Kazancım Net, sigortam Net.
6: Tatil budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde

0: reklam sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yıl aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen ol.
1: Reklam.

0: Bu bir reklamdır.
1: Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji bunu biliyor muydunuzu sunar. Benzinli mazot, doğalgaz ve su fiyatları arttığında yapacak bir şeyimiz maalesef yok. Ama elektrik fiyatları arttığında yapacak bir şeyimiz var. Elektrik zamlarına karşı kendinize koruyucu önlemler alıp kendi elektriğinizi güneşten üretebilir, kullanabilir ve tüketim fazlasını ilgili tedarik şirketine geri satabilirsiniz. Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji bunu biliyor muydunuzu sundu.

0: birazdan. Birazdan.
1: Sen de katıl derim, katılın evim.
2: Reklam. TED marifetli hesapla birikim yapmak ne kadar iyi?
3: %46 hoş geldin faiziyle birikim yapabileceğiniz kadar iyi. Üstelik vadesi bozulmadan para yatırıp çekebilirsiniz. Hemen siz de cepte TED mobilden marifetli hesap açarak biriktirmeye başlayın. Detaylı bilgi TED.com.tr'de.
4: TED o kadar iyi ki TED. Pilot Garaj Şoför Ekspertiz.
5: Emekli maaşını Yapı Kredi'ye taşı, anında 30 bin liraya varan nakit promosyon kazan. Yapı Kredi Mobil'den, şubelerimizden veya müşteri iletişim merkezini arayarak hem

Nescafe Express modunu aç, kazanma şansını yakala. 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala. Açma halkalarındaki şifreleri ne epey...

0: E hadi o zaman. Siz de 12 Eylül'e kadar Borusan Next'ten otomobil alın veya otomobilinizi Borusan Next'te satın. Çekilişle bir tamamen elektrikli Mini Countryman, bir Vespa Primavera, 3 iPhone 17 Pro, 3 PlayStation 5 ve diğer onlarca harika hediyeden birini kazanma fırsatı yakalayın. Detaylar borusannext.com'da. Borusan
1: Next. İstanbul'un festivali İstanbul Festivali başlıyor. 1-16 Ağustos'ta Festival Park Yeni Kapı şehrin en büyük müzik buluşmasına ev sahipliği yapıyor. Central Sea, Ajda Pekkan, Saygı Bir Serdar Ortaç, Özcan Deniz, Sagopa Kajmer, Mor ve Ötesi, Tiesto, Yıldız Tilbe, Gülşen, Edis, Levent Yüksel, Duman, 80s, Monsta X, RG ve daha fazlası İstanbul Festivali'nde. Biletler istanbulfestivali.com ve biletspace.com'da.
2: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
3: 80 yıldır ferahlatmak için yanında biz vardık.
4: Türkiye'nin ilk oto ekspertiz markası. Dynamos Oto Ekspertiz.
5: iPhone 17 Pro, PlayStation 5 ve onlarca süper hediye Getir Yaz çekilişinde. Getir ve Getir Büyük siparişlerinde her 300 TL ile çekilişe katıl, kazanma fırsatı yakala.
6: Reklam.
7: Bankkart'ın sizi düşünen pek çok özelliği var. Kredi kartı ve banka kartını tek kartla birleştiren Bankkart'ın ayın sektörü özelliğiyle her ay farklı bir sektörde daha fazla Bankkart lira kazanabilirsiniz. Detaylar bankkart.com.tr'de.

0: değmesin nazar.
1: Alem Atmosfer sadece yapay zeka ile üretilen şarkıları çalıyor.
0: Şarkını iletişim et alemfm.com'a gönder.
1: Senin imzanla çalalım.

0: Alem Efendi birazdan.
1: Sakla beni sar, kuyu tümenimde. Salla serp sabur, rüzgarlarımda.
0: Birazdan reklam.
2: BTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.

0: ve biletspace.com'da.
1: Reklam. Alem FM yayınlarını kaçırdıysan seni podcastler bölümüne alalım. alemfm.com ve tüm dijital platformlardan ulaşabilirsin.

0: İstikbalsiz. Siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbalde yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Kaçırmayın.
1: 1 ve 31 Temmuz tarihleri arasında klimasını SmartThings uygulamasına kaydedenlere 6 yıl garanti ve maksimum karta peşin fiyatına 6 taksit fırsatı şimdi Samsung'da. Detaylar samsung.com ve yetkili satış noktalarında.
2: Reklam.
3: Bankkart'ın sizi düşünen pek çok özelliği var. Kartlarınızdaki tüm Bankkart liraları tek yerde biriktiren Bankkart kumbara özelliği ve istediğinizde peşin harcamalarınızı erteleyen peşin harca erteli özelliği Bankkart'ta. Detaylar bankkart.com.tr'de.

0: Yeşim Hanım merhabalar, iyi akşamlar.
1: Merhabalar Fatih Bey,
0: efendim,
1: iyi akşamlar.
0: Evlilik yıldönümümüz, çok mutlu olduk. Yayında kutlayalım istedik.
1: Çok teşekkürler, sağ olun.
0: Kaça girdiniz efendim?
1: 14 bitti artık, 15 yıl.
0: Hadi bakalım. Hadi hadi, nice nice yıllarınız olsun inşallah. Enişte Bey yanınızdaysa bir verir misiniz telefonu ona?
2: Alo.
0: Enişte Bey 14 diyor ama bir de sana sorayım. Kaç yıl gibi geldi sana? Sana da mı 14?
2: Eşim 14 diyorsa 14. Ben çok takip edemiyorum.
0: Kutlamaya mı gidiyorsunuz? Nereye gidiyorsunuz?
2: Evet evet, kutlamaya gidiyoruz.
0: Hadi bakalım. Yemeğe mi?
2: Bir aydır beni nereye götüreceksin diye.
0: Bana bak. Şu an böyle zorla götürülüyorsan falan tuşlara bas, biz anlarız onu. Böyle emniyete falan haber verebilirim.
3: Fatih Yıldırım'la izlenecek bir şey değil. Hafta içi her gün 18'de Alem Efendi.

0: Bir diğer temsilcimiz Beşiktaş'ta UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turu ilk maçında yarın sahasında Danimarka ekibi Midtjylland'la karşı karşıya gelecek. Maç saat 21'de oynanacak.
1: Hesap.com spor haberlerini sundu. Halkbank'ın katkılarıyla.
0: BIST 100 endeksi 13.965 puan seviyesinde seyrediyor. Serbest piyasada dolar 47 lira 19 kuruş, euro 53 lira 85 kuruştan işlem görüyor.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar.
0: Esenyurt Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arası yoğun 1 saat 23 dakika. Beylikdüzü 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arası yoğun 1 saat 24 dakika. Çekmeköy Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arası akıcı 30 dakika. Ve Kartal 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arası yoğun 53 dakika.
2: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sundu.
1: Ziraat Bankası para durumunu sunar.
0: İç piyasada Cumhuriyet altını 40.819, yarım altın 20.507, çeyrek altın 10.247, gram altın ise 6.277 liradan alıcı buluyor.
1: Ziraat Bankası para durumunu sundu. Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz hava durumunu sunar.
0: İstanbul 34, Ankara ve Kayseri 33, İzmir 38, Antalya 44, Adana 37, Trabzon 27, Erzurum 29 ve Diyarbakır 41 derece.
1: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz hava durumunu sundu.
3: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
1: Kuşadası'nda ayrıcalıklı tatilin yeni adresi Bex Premium Resort and Spa Serdar Trafik'teyi sunar. Ya minibüstesindir? Ya otobüste?
4: Azlak bile olan var mı?
1: Metrobüste de olabilirsin. Martılara simit atarken denizde de ya da tıkanmış bir trafiğin içinde. Peki Serdar Gökalp nerede? Serdar Gökalp. O da bu yollarda seninle.
5: O da bu yollarda seninle.
1: Serdar Gökalp'le Serdar Trafik'te de hafta içi her gün saat 16'da da Alem FM'de de.
6: Alem FM'de.

0: Binlerce dansöz var.
1: Vay be.
0: Hey. Herkese selam sevgili dinleyenler. Alem FM'de Serdar Trafik'te başlar. Saatler 16.12. Tarihi söyleyeyim sonra lazım oluyor. Bu sonra niye lazım oluyor? Bazen böyle diyorum yani tarihi söyleyeyim sonra lazım oluyor diye. Bunu size bir iki sene sonra söyleyeceğim. Bir iki sene sonra söyleyeceğim bunu size. 22 Temmuz 2026 günlerden çarşamba. 22 Temmuz 2026 günlerden çarşamba sevgili dinleyenler. Alem FM'de Serdar Trafik'te başlar. Bilerek iki kere tekrar ettim. Benim böyle bazı şeyleri iki kere tekrar etmeme takılan bazı dinleyiciler var. Abi iki kere söylüyorsun bazı şeyleri filan. Abi o anons dilidir ya. Yani takılma buna. Ben mesela senin lahmacunu nasıl yaptığına takılıyor muyum ben? Boş ver takılma. Anlık sıcaklıklarda top 15 sevgili dinleyenler şu an itibariyle. Bir numara wow. Antalya 43 derece, Şanlıurfa 42 derece, Diyarbakır 41 derece, Batman 41 derece, Mardin 41, Aydın 40, İzmir 39, Gaziantep 39, Adıyaman 39, Kilis 39, Manisa 38, Şırnak 38, Kahramanmaraş 37, Siirt 37, Muğla 36. Ha. İstanbul, Ankara yok bak bunlar. İzmir var. Siirt'e bak Siirt'im 37 derece be vay. Batman'a bak 41 derece abi ya. Antalya 43 dereceyle şu an rekorda sevgili dinleyenlerim. Anlık. Haberiniz olsun.

Abi ben Lütfi. 31 Temmuz 7 Ağustos tarihleri arasında Maraş'ta olamayacağım. Yapma be oğlum. Biz geliyoruz ama. Biz Maraş'tayız. Hatta bak duyurusunu yapayım şimdi. Hani bilgisini vereyim. Değerli dinleyenlerim, uluslararası geleneksel Kahramanmaraş Fuarı. Biz de orada olacağız. Harika bir enerji, nefis bir atmosfer. Kahramanmaraş'ın kalbinden yükselen efsane coşku. Siz zaten biliyorsunuz. Ama bilmeyenler için yönlendirmesini yapayım, bilgilendirmesini yapayım. Uluslararası geleneksel Kahramanmaraş Fuarı 1-31 Ağustos tarihlerinde Kafum Fuar Alanı'nda kapılarını açıyor. Bu yılki ana tema ailecek fuardayız ve sanala değil hayata bağlan. Ben bu sanala değil hayata bağlan işini çok sevdim. Benden artı bir. Alışverişten yemeği içmeye, Luna Park'tan çocuk atölyelerine kadar aradığınız her şeyi bulabilirsiniz. Bomba da bir haberim var. İlkini söylüyorum. Kafa açan uzman, bizim çocuklar 1 Ağustos'ta saat 16-18 arasında bu coşkulu etkinlikte yayın yapacak sevgili dinleyenler. Onlar oradan özel bir yayın yapacaklar. Yayından hemen sonra da üçümüz aynı sahnedeyiz. Ben Deniz Serdar Gökalp, sevgili Fatih Yıldırım ve Umut Bezgin. Onların yayınından sonra üçümüz aynı sahnede olacağız. Oh be, ben biraz uyuyabileceğim galiba ya. Bunlar... Üçümüz aynı sahnedeyiz sevgili dinleyenler. 1983 yılından itibaren 2010 yılına kadar düzenlenen bu fuar uzun yıllar boyunca şehrin en önemli sosyal, kültürel ve ticari buluşma noktalarından biri olmuştur. 2010 yılından sonra çeşitli nedenlerle düzenlenememiş maalesef. Fuar 2024 yılında tekrar kapılarını açmış. Hepinizi fuara bekliyoruz. Ağustos'ta 16'dan gece saat 1'e kadar Kahramanmaraş Dulkadiroğlu ilçesinde kapılarını açmış.

platformda fuara katılabilirsiniz değerli dinleyenlerim. Dediğim gibi biz de ayın 1'inde 1 Ağustos'ta oradayız. Bana daha günler eziyet olmaya, zehir olmaya başlamadı. Bana ne zaman başlar? Uçak korkusu var bende biliyorsun, anlatıyorum yıllardır. Bana ne zaman başlar biliyor musun bana? Ben haftaya bugünden itibaren ben havada yürümeye başlarım. Haftaya bugün kaçı oluyor, ayın 29'u mu oluyor? Evet, 29'u oluyor. Bir de günü bir git gel yapacağız. Of ya. Of. Ben şöyle bir şey talep ediyorum. Hani uçağa bineceğim için cumartesi uçağa bineceğim gideceğim. Aynı gün uçağa bineceğim döneceğim. Pazar zaten ben yok olacağım. Psikolojikman yokum. Ben pazartesi herhalde izin kullanırım. Değerli dinleyenler, ben pazartesi herhalde izin kullanırım. Bilmiyorum, kullanmayabilirim. Uçağa biniyorum ya. Beni böyle narkosuz bile ameliyat edebilirsin biliyor musun? Söyleyeyim.

Bizim ekip çalışıyor ya, haberlere bak. İspanya'da nüfusu 40 kişiye kadar düşen Aranillas köyü sürekli ikamet edecek aileler arıyormuş sevgili arkadaşlar İspanya'da. Verilecek fırsatlar: ücretsiz konut, maaşlı iş, köy işletmelerini devralma. Eş yok. Yine gidecek oraya, sap gibi gidecek herkes, kadınıyla erkeğiyle tek başına gidecek. Eş yok. Sadece dışarıdan mı gelsin mesela, insanlar orada üremesinler mi? Evet, eş yok. Bunlar genel verilecek fırsatlar. Ücretsiz konut, zaten ücret. Ev derdi olduktan sonra herkes evlenir abicim yani. Maaşlı iş, bravo. Köy işletmelerini devralma. Hem maaşlı iş hem köy işletmesini devralma. Nerede? İspanya'da. Abi bazı şeyler de hiç yakışmıyor değil mi? Mesela köye gittim, nereye? İspanya'ya. O ne ya? O ne? Ama bu tatil bölgelerinde köyü olanlar hep böyle havuzdu, güneşti, oydu buydu falan böyle takılıyorlarmış gibi davranılıyor. İçinizde vardır öyle. Adam Bodrumlu mesela. Neredesin? Abi Bodrum'a, köye gel. Ah, hayat size güzel vallahi filan. Ya da Marmaris'in köylerinden bir tanesinde. Abi köye gittik ya. Ne yaptın? İşte abi köydeyiz işte, çalışıyor. Lan bırak Marmaris'te, ne çalışıyorsun? Denizdesin değil mi? Benim arkadaşım var, Antalya'da yaşıyor. Devamlı zorbalanıyor konuyla alakalı yaz aylarında. Hani WhatsApp grubundayız. Geçen gün şey yazmış mesela. Abi çok yoruldum yazmış. Lan bırak Antalya'da yaşıyorsun, gir denize filan. Hani denize gir, gece diskoya git falan. Öyle zannediliyor. İçinizde var tabii. Şimdi ben mikrofonu kaldırınca dünyanın dört bir yanına gidiyor ses. Ne bileyim, Antalya'da var, Muğla'da var değil mi? Şu anda Marmaris'te var beni dinleyen. Aynı dertten Muzdaripler. Muzdarip de çok sevimli bir isim değil mi? Muzdarip. Türkiye'de kano satışları %548 artmış. %548.

0: Uzayda ahudududa ve bazı bronzlaştırıcı losyonlarda bulunan bir şeker türü keşfedilmiş efendim. BBC'nin haberine göre. Ahudududa ve bazı bronzlaştırıcılarda varmış bu şeker türü. Aklıma bir şaka geldi de yapmayayım. Şaka geldi de şimdi. Kadınların linçini hiç şey yapayım. Erkek olsa uğraşayım da. Kadın linçiyle uğraşamam yani.
1: Senle bir sürü değişiklik var. Bakalım nereye kadar.
0: Uzayda da biliyor, su hariç her şey çıktı biliyorsun değil mi? Biliyorsun değil mi bu? Baksana şeker çıktı. Şimdi de uzayda şeker çıktı ya. Ya tansiyon falan da çıkar yakında.

0: Şu an seni dinlerken TikTok'ta senin şakana denk geldim. Ekranda da karpuz kesiyorlar. Arkada senin şaka var. Abi kısasının kullanılmasından hiçbir şikayetim yok. Aksine mutlu oluyorum. Çok mutlu oluyorum. Ama hırsızlar YouTube'dan uzun, bak üşenmiyor, YouTube'dan uzun versiyonunu indirip TikTok'ta yayınlıyorlar. Yani bu olmaz. Yoksa kısasını kullanabilirler. Onda hiçbir sıkıntı yok. Aksine hoşuma gidiyor. Çok. Tabii tabii, siz zaten hiç Denizli'ye gelmeyin demiş. Ama şimdi Kahramanmaraş çağırdı ablacığım. Biz öyle sabah kalkıp lan bugün de Maraş'a gidelim hadi filan, öyle karar veremiyoruz ya. Vazgeçilmek bedava. Konuyu veriyorum size değerli dinleyenlerim. Neyi biriktiriyorsunuz? Ne biriktiriyorsunuz? Nokta nokta nokta biriktiriyorum dediğiniz ne var? Nokta nokta nokta biriktiriyorum dediğiniz ne var sevgili dinleyenler? İşte bana atılan kazıkları biriktiriyorum, yanlışları biriktiriyorum. Şunu biriktiriyorum. Yani sevgili dinleyenlerim, çok tatlısınız ama bunları okumam. Neyi biriktiriyorsunuz? Neyi biriktiriyorsunuz değerli dinleyenler? 0536 901 8902 0536 901 8902. Bir ara versin Hüseyin, sonra bakalım. Ver kardeşim.
1: Kuşadası'nda ayrıcalıklı tatilin yeni adresi Bex Premium Resort and Spa ile Serdar Trafik'te devam edecek.
2: Reklam.
3: Böyle bir dünya var.
1: Dünya katılım mobil şubeyi indirin, dünyanın farkını yaşamaya hemen başlayın. Hepimizin dünyası
3: dünya katılım var.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Böyle bir dünya var, dünya katılım var. Pilot Garaj.
5: Siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbalde yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Kaçırmayın.

0: Fatih. Vodafone Redliler şimdi Avrupa'nın da redlisi. Çünkü Red 5G tarifeleri hiçbir ek ücret ödemeden Avrupa'da tam 10 gün geçerli. Sen de Red'e gel. Avrupa seyahatinde sınırsızca takıl, sınırsızca keşfet. Vodafone Red'le sınırsızca. Reklam.
1: Bankkart'ın sizi düşünen pek çok özelliği var. Kartlarınızdaki tüm Bankkart liraları tek yerde biriktiren Bankkart kumbara özelliği ve istediğinizde peşin harcamalarınızı erteleyen peşin harca erteli özelliği Bankkart'ta. Detaylar bankkart.com.tr'de.
2: Paraflay'ın katkılarıyla.
3: Güzellikler dünyası.
4: Parafla Hollanda Amsterdam'dayız. Amsterdam Hollanda'nın başkenti ve ülkenin en ünlü şehirlerinden biridir. Tarihi kanalları, etkileyici mimarisi ve canlı kültürel yaşamıyla ziyaretçilerini kendine hayran bırakır. Şehrin en önemli simgelerinden biri olan Anne Frank House, tarihi önemiyle her yıl milyonlarca ziyaretçi çeker. Bisiklet dostu sokakları, sanat galerileri ve renkli kanal evleri Amsterdam'a eşsiz bir atmosfer kazandırır. Şehir, tarih, sanat ve modern yaşamın uyum içinde buluştuğu büyülü bir destinasyondur.
2: Paraflay'ın katkılarıyla.
3: Güzellikler dünyası.
4: Kuş Adası'nda ayrıcalıklı tatilin yeni adresi Bex Premium Resort and Spa ile Serdar Trafik'te devam ediyor.

0: Tatil biriktiriyorum. Kullanamıyorum bu arada. Bu aralar.
1: Tatil biriktirmek. Ben de yıllarca biriktirdim geçmişte. Hiçbir işe yaramadı. Haberin olsun. Yani. Haberin olsun. Bir de gitseydin dediler bir de yani. Haberin olsun. Sadece.
0: Bizim Alem Portal'ı biliyorsunuz değil mi sevgili dinleyenler? Yani uygulamada da var, internetten de var. Alem Portal'ın olayı şu. Biz Alem FM, zaten Alem FM biliyorsun başlı başına koskoca ulusal bir radyo. Ama bu Alem Portal'da bizim 4 radyomuz daha var. Alem Slow var. Herhalde bir şey demeye gerek yok. Alem Slow deyince her insanın bazen böyle sakinliğe, dinginliğe ihtiyacı var. İşte o zamanlarda dinleyebilirsiniz. Alem Plak'tan var. Alem Plak'tan 90'lı yılların hareketli pop şarkılarını çalıyor sadece size. Alem Plak'tan. Alem FM Farabesk var. Farabesk. Bak arabesk değil. Farabesk. Bunun farabesk olmasının sebebi fantazi müzikle arabesk şarkıların birleşimi. Bir de bizim gözlemlediğimiz kadarıyla sizin en çok sevdiğiniz alem atmosfer var. Alem atmosfer. Atmosferin olayı da şu. Hani ben bazen şaka da yapıyorum ya, bana şarkı gönderiyorsunuz. Serdar ya harika oldu, yapay zekada şarkı yaptım, al bunu Alem FM'de çal falan diye. Ben de goy goy yapıyorum biliyorsun abi. Yok bu nedir abi filan diye. İşte Alem Atmosfer'de sizin ve bizim yapay zeka ile yapmış olduğumuz şarkıları çalıyoruz değerli dinleyenler. Alem Atmosfer'de şarkınızın çalmasını istiyorsanız mail atıyorsunuz bize. iletişim@alemfm.com iletişim@alemfm.com. Biz de Alem Atmosfer'de listemizi alıyoruz değerli dinleyenler. Liste kesintisiz 24 saat boyunca müzik var bu 4 radyoda da. Ama şöyle bir karışıklık olmasın. Geçen gün mesela bir dinleyicimiz böyle saat 11.30'a kadar yazmış bana. Gece 11.30'a kadar. Abi açlık bekliyoruz yoksun. Abi yoksun. Abi yoksun. Abi açlık yoksun. Sonradan bozmuş mesela. İnsan bir gelmeyeceğini haber verir. Hiçbir saygın yok. Niye gelince haber veriyorsun? Bir saattir seni bekliyoruz. Alem Plak'tan dinliyormuş. Şimdi Alem FM başka. Onu zaten biliyorsun. Alem FM başka yani. O alemfm.com. Ama diğer saymış olduğum 4 radyomuzu da alemfm.com'dan ve uygulamadan dinleyebilirsin, ulaşabilirsin. Alem FM Slow, Alem FM Plak'tan, Alem FM Farabesk, Alem FM Atmosfer sevgili dinleyenler. Bu saymış olduğum radyolar içerisinde sizin en çok sevdiğiniz atmosfer. O da yapay zeka ve genelde şarkı gönderiyorsunuz. Zannediyorum bu benim şarkı günde kaç kere çalıyor diye merak ediyorsunuz. Şarkı göndermek isterseniz iletişim@alemfm.com sevgili dinleyenler. Eski kutuları biriktiriyorum, asla atamıyorum. Sanki lazım olacakmış gibi. Lütfi yine durmuyor sevgili dinleyenler. Hani WhatsApp'tan, Instagram'dan. Lütfi, sistem yenilendi, bu kadar yazarsan seni spama alacak, görmeyeceğim seni.

İstersen seni spamdan çıkartmakla uğraşmayayım ben devamlı. Bak aynı mesajı yine 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, abartmıyorum 10, 11, 11 kere yazmış. Onun üstünde de bir 11 kere başka mesaj var. Lütficim. Yani. Lütficim yani. Ne yazmış şunu okuyayım da bir. Dur bakayım. Abi ben Lütfi 31 Temmuz 7 Ağustos tarihleri arasında Maraş'ta olmayacağım. Tamam Lütfi biliyoruz. Ben doğursam bu kadar ilgilenmem sevgili dinleyenler. Ama ya anneannemi ya da bir arkadaşımı kafama göndereceğim. Oğlum yapma öyle şeyler. Anneanneni niye gönderiyorsun? Sizin olduğunuz saatlerde. Arkadaşın gelmek istiyorsa gelsin de anneanneni... Ha gelmek istiyorsa yine gelsin de. Eğer izin verirseniz anneannem veya o arkadaş aracılığıyla sizinle görüntülü görüşme yapmayı çok isterim. Haber verirseniz sevinirim. Ona göre anneannemi veya arkadaşa haber vereceğim. Ya ne diyeyim Lütfi, anneanneni mi gönderdiğim Allah aşkına yani. Vallahi artık bak annenle konuşacağım, telefonu aldıracağım elinden senin. Vallahi bak. Sen gelemiyorsan canın sağ olsun. Gelen bir arkadaşın, ailen, o oyun buyun falan filan varsa olur, konuşuruz. Sorun yok. Tamam. Plastik ve cam biriktiriyorum. Sıra var mı yine? Onlar da hile hurda çıktı mı? Hani bu şişeyi mişeyi falan veriyorsun, para veriyorlar ya. Onda böyle bir hile hurda, bir katakulli buldular mı acaba hiç?

hayal biriktiriyorum diyenler çok tatlısınız pıtırcıklarım. Çok tatlı. Denk geldi mi para topluyorum. Eski kağıt 1 milyon lira buldum. İlk fırsatta çerçeveleteceğim demiş efendim. Galiba bende de var o. Galiba. Saçını bir sağa bir sola savuruyorsun ya baka baka doyamıyorum. Abi selamlar, ev almak için para, altın vesaire birikim yapıyoruz. Hesaplarıma göre çok değil. Bu hızla 65 yıl sonra falan ev alacağız inşallah demiş efendim. 65 yıl sonra ev fiyatları artmaz umarım. Yaşım 38 ama hala en sevdiğim alışveriş kırtasiyede olandır. Kalem biriktiriyorum ben. Benim de gördüğüm zaman, bak gördüğün zaman almadan duramayacağın şeyler vardır. Ben de kablo. Kablo bende. Mesela Type-C kablo görüyorum diyor. Lan ne güzelmiş ya bu falan. Böyle. Hani ses kablosu görüyorum vay be filan diyor. Şu an mesela size seslenmiş olduğum ofiste 7 tane koli varsa Allah inandırsın abartmadan söylüyorum. 4 tanesi 5 tanesi kendi başına kablo. Ve bende şöyle bir olay var. Mesela kablo lazım oluyor. Ne mesela işte Type-C çoğaltıcı lazım oluyor mesela. Hani bir ucu 3 uca çevirecek filan. Kesinlikle kolilerin içinde var. Ama diyorum ki. Lan şimdi koliyi kim dağıtacak falan filan. Dur boş ver neyse bunu alayım ben diyorum. Kolinin içinde var yani. Bir tane de değil, iki tane de bal reklamı gibi belki 10 tane var. Hani koliyi hiç açmıyorum, dağıtmaya üşeniyorum. Gidiyorum kabloyu alıyorum, geliyorum kullanıyorum, kullanıyorum. İşim bitince yine gidiyorum koliye koyuyorum. Yine lazım oluyor. Diyorum ki lan dur şimdi koliyi dağıtmayayım. Mesela şarj kablosu lazım oluyor mesela. En az 20 tane falan vardır şu an. En az 20 tane ama nerede bilmiyorum. Ben de hep söylüyorum zaten, bende bir dijital dağınıklık var. Kendimle alakalı bu huyumu çok fazla sevmiyorum. Özellikle bu fotoğraflarda, videolarda falan. Bana de ki ya Serdar 2005 yılında bir fotoğraf çekilmiştik seninle de. 5 dakika sonra bulup gönderebilirim de. Aa evet bak buldum diye. 150 sene arayıp bulamayabilirim de. Ama vardır bende, bak vardır. Tek sıkıntı nerede olduğunu bilmem. Yani bu. Dijital bir dağınıklık var bende. Asla yetinmem. Vallahi bana da şarj kablosu lazım demiş. Ya canın sağ olsun da şu kolileri şey yapma, yıktırma bana ya. Abi milli takım tişörtüm geldi, teşekkür ederim. Yanında da Sarıyer Kola içecek göndermişler demiş efendim. Estağfurullah, biz teşekkür ederiz. Afiyet olsun. Afiyet olsun. Güle güle de giyinin. El feneri aşkım var benim. Biriktirmem ama alırım. Kaybederim, ihtiyacım yokken alırım yine demiş.

Abi ben soda şişesine ip bağlayıp doğa makinesine atıp atıp çekmeyi düşünüyorum. Oyun makinesi gibi demiş efendim. Ya onun önlemi alınmıştır öyle. Atari gibi yapamazsın. Bir ikincisi alınmasa bile başında bekleyenler var onun. Yanlış anlama, öyle görevli mörevli değil. Adam böyle çuvalla gelmiş mesela. Başında önündeki bitsin de ben de yapayım diye bekliyor. Selamlar. Instagram'da izleyeceğim filmleri biriktiriyorum demiş. Muhammed, benim yıllar önce kaybolmuş kardeşim olabilir misin acaba? Hani birbirimizi bir piknikte kaybetmiş olabilir miyiz acaba? 1000 tane falan film kaydetmişimdir. 1000 tane. Bizim bir Instagram grubu var. Dur daha sonra bakarım diye oraya gönderiyorum mesela. 1000 tane. Bir kere de geceliğin, sabahleyin, öğlenleyin. Dur bakayım lan şu filmlerden birine bakayım diye telefonu elime alıp bakmadım.

Bak şey çıkmış bu işin. Hani hilesi hurdası çıktı mı bu şişe işlerinden hani veriyorsun falan ya. Bağcılar'da elemanın biri 30 kuruşa imal edip 1 liraya makineye atıyor diye okumuştum demiş efendim. Görüyor musun?

Demir 5 liralara biriktiriyorum. Elime geçtikçe ama harcama yok. Ayrı bir sempatim var demir paraya. Selam Serdar, ben Halil İbrahim. Ben de o tarihte orada olamayacağım. Allah Allah, Kahramanmaraş, bir Asus. Kahramanmaraş'ta bir tek biz olmayız inşallah. Vallahi inşallah bir tek biz olmayız yani.

0: Selam abi, senin kutulardan biz kablo satın alabiliyor muyuz? Abi neyin nerede olduğunu bilmiyorum ki, yoksa canı sağ olsun niye satayım? Fazlasını veririm. Ama bilmiyorum yani. Neyin nerede olduğuyla alakalı en ufak bir fikrim yok. Ben de USB de böyle mesela. Mesela USB lazım oluyor. Yani 100 tane falan vardır bak, 100 tane. Ama nerede acaba? Oraya bakıyorum yok, buraya bakıyorum yok, şuraya bakıyorum yok. Lazım yani, USB lazım. Dur radyoya giderken alayım bir yerden diyorum. Bir tane benzinci var. İsmini ağzım değil, bir benzinci var. Orası benim psikolojimi bozuyor. Elektronik eşya satmaya başladı benzinci. İşte kablo, USB, şarj aleti, hafıza kartı, kamera kılıfı, lens. Lan benzincisin, ne işin var senin? Tam kablo mablo şarj aleti falan sat da sen niye mesela USB bellek satıyorsun? Neden? Niçin? 128 GB ultra hızlı hafıza kartı satıyor ya benzinci. Bir de benzinci. Her şeyin fiyatı çarpı 10, onların da fiyatı çarpı 10. Ama görünce dayanamıyor insan. Ruh hastasıyım ben çünkü. Yani o benzinci vallahi benim psikolojimi bozdu. Başka yerden alayım diyorum. Hep ışık yanmasına yakında onun önünden geçiyorum. Nasıl bir teşkilatı varsa adamın. Hep. Ora bozdu beni yani. Mesela hafıza kartı böyle oradan bana bakıyor mesela böyle. Kasada hiç bakmıyorum mesela, benzin mesela. Adam diyor ki ne kadar bu, kart mı? Evet kart. Yanımda bir şey abi, içecek bir şey alayım falan diyorum. Oradan hafıza kartı bana bağırıyor mesela, hafıza kartı. Abi beni de al abi. Abi buradayım abi. 128 GB'ım abi. Bak bak bak, ultra hızlıyım abi, görüyor musun? Bak beni de al, beni de al. Telefon şakalarını 4K çekiyor. Her şeyi de biliyor hafıza kartı. Telefon şakalarını 4K çekiyorsun abi. Bak diğer kartlar yavaş, ben alırım abi onları. Abi beni de al abi. Lan dur alayım diyorum mesela. Tam onun yan tarafında USB mesela bellek. O da bağırıyor mesela. Abi ben hem Type-C hem Type-A şeyliyim, uçluyum. Hani beni Windows'ta da kullanabilirsin, iOS'ta da kullanabilirsin. İstiyorsan bana da bir bak abi falan. Bozdu beni, orası bozdu, çok bozdu ya. Vallahi çok bozdu. Ne oldu Hüseyin? Bir ara, aradan sonra geliyormuşuz. Ver arayı, geliyoruz.
1: Kuşadası'nda ayrıcalıklı tatilin yeni adresi Bex Premium Resort and Spa ile Serdar Trafik'te devam edecek.
2: Reklam.
3: Böyle bir dünya var.
1: Dünya Katılım Bankası'nda altın birikiminize yüksek kar paylaşımı oranı veren altın katılma hesabı var. Hepimizin dünyası
3: Dünya Katılım var.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: Savunma sanayi, teknoloji ve strateji dünyasının nabzını tutan derginiz Savtek, Temmuz sayısıyla yayında. Dönüşen jeopolitikte NATO ve Türkiye, merkez aktörün yükselişi, 15 Temmuz'un öğrettikleri, Kıbrıs Barışı, Atilla Harekatı, Bağımsız Vuruş, Türk Hava Kuvvetleri. Dünyanın geleceğini anlamak için Savtek dergiyi takip edin.
1: Platin Temmuz ayında da zengin içeriğiyle yanı başınızda. Uzun ve sağlıklı yaşamın ekonomiye etkisi. Türk Medya Sürdürülebilir Tarım Zirvesi. İş dünyasında yeni dönem, kurumsal iyi oluş. Koruyucu sağlık, uzun yaşamın yeni yol haritası. Platin Temmuz sayısı tüm bayilerde.
2: Türkiye'nin ilk oto ekspertiz markası. Dynamos Oto Ekspertiz.

0: Ankara Medipol Üniversitesi. Yarının başladığı yer.
1: Reklam.
2: Ziraat Bankası sanat ajandasını sunar.
3: İnternette yıllarca birlikte eğlendik. Şimdi sıra gerçek hayatta. Halk Ekmek Fest'te bir günlüğüne telefon ekranlarından çıkıyor, aynı alanda buluşuyoruz. Müzikle, oyunlarla, sürprizlerle, iyi yemeklerle, kötü danslarla ve bu anı kaçırmamam lazımdı dedirtecek anlarla. Bu sadece konser izlemeye, bir şeyler yemeye ya da birkaç fotoğraf çekmeye geldiğiniz bir festival değil. Daha fazla iyi ki gelmişim anı. Bir günlüğüne değil, uzun süre konuşulacak bir gün için hazırlan. 25 Temmuz saat 17'de Küçük Çiftlik Park'ta.
2: Ziraat Bankası sanat ajandasını sundu.
4: Kuşadası'nda ayrıcalıklı tatilin yeni adresi Bex Premium Resort and Spa ile Serdar Trafik'te devam ediyor.
5: Şimdi değerli dinleyenler, ben bir karar verdim. Bizim yan tarafta inşaat var. Ben her sabah bir müzikle uyanıyorum. Her sabah. Normalde de top atsan uyanmam. Şeytanın işi yok. Hani abi saat 9 kaynak ustası mıdır nedir bilmiyorum. Ya da mermerci midir falan. Çünkü jet motoruyla çalışıyor böyle. Prensesler. Gelir gelmez yaptığı ilk şey. Artık yanında bluetooth hoparlör. Zaten bu taşıma ruhsatıyla verilmeli artık. Bluetooth hoparlör. Taşıma ve bulundurma olmalı bunda da. Gelir gelmez yaptığı ilk şey müzik açmak sevgili arkadaşlar. Ve ben bundan sonra o dayının sabah beni uyandırdığı müzikleri, ilk müziği, sabah uyandırdığı ilk müziği size dinleteceğim. Bak bu sabah böyle uyandım ben, nasıl mutlu olabilirim? Size de dinleteceğim. Öyle sadece ben yok, hepimiz yanacağız. Hazır mıyız? Vallahi tam hatırlamıyorum saati. 8'e 5 vardır, 10 vardır, 8'dir. Ama öyle 9 falan değil. 8'e 5 var, 10 var. Zaten çok geç yatan bir adamım ben. Hani yıllardır artık samimiyiz hepimiz, biliyorsun. Çok böyle yani gece saatlerinde uykuyla işim yok. Uyuduğum zaman da yine diyorum şeytanın işi yok. Top atsam uyanmam. Bu herifin çaldığı şarkılara uyanıyorum arkadaş. Hani sıcak ya bir de. Cam çerçeve açık yatıyorum. Bak bu sabah aynen bununla uyandım bak. Al.
6: Hala hislerimde. Hala.
5: Yanımda Emrah konuşuyor, Emrah yanımda. Öyle uyandım. Sen tatlı.

0: Hala özlemimdesin, sen acı sen tatlı günlerimdesin. Unutmak kolay olsa.
1: Yok ya, böyle uyanmadım ben. Bu galiba bu şeyi galiba değil mi bu? Evet abi, bu yeni versiyonu ya. Yok ya, biz ne yaptık yani biz? Bunu böyle harcamayayım. Normalde komple çalacaktım ama neyse, tamam, şimdi bunu böyle harcamayayım bunu yani böyle. Bu olmaz Emrah, çünkü o şarkısını hani en azından dinlerdik yani, güzel olurdu. Onun için geçtim. Sana yürüyor odayı da. Benlik bir şey yok. Beni bilmiyor ki, beni görmüyor kardeş. Beni bilmiyor, beni görmüyor yani.

0: Kuşadası'nda ayrıcalıklı tatilin yeni adresi Bex Premium Resort and Spa ile Serdar Trafik'te devam edecek.
1: Reklam.
2: Vakıf katılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.

0: Meslek Yüksekokulu, İstanbul Yerleşkesi, Bursa Yerleşkesi.
1: Emekli maaşının Yapı Kredi'ye taşı, anında 30 bin liraya varan nakit promosyon kazan. Yapı Kredi Mobil'den, şubelerimizden veya müşteri iletişim merkezini arayarak hemen başvur. Detaylar yapıkredi.com.tr'de.
2: İstanbul'un festivali, İstanbul Festivali başlıyor.

Bankkart'ın sizi düşünen pek çok özelliği var. Bankacılık işlemlerinizden de Bankkart lira kazandıran Bankkart 360 özelliği ve ekstrenizin yarısını bir ay faizsiz erteleyen nefes ayları özelliği Bankkart'ta. Detaylar bankkart.com.tr'de.

0: saat 17. Bu bir reklamdır. Ama dememek için ama sigorta.
1: Alem FM Haber Merkezi'nden mutlu günler. Hava sıcaklığının artması nedeniyle yurt genelinde orman yangını haberleri gelmeye devam ediyor. Afyonkarahisar, Antalya'nın Kepez ve Muğla'nın Fethiye ilçesinde orman yangını çıktı. Alevlere havadan ve karadan müdahale sürerken Kepez'de bazı

görevliler tahliye edildi. Ankara Sincan'da eğitim helikopteri düştü. Boş bir tarlaya düşen helikopterde pilot emekli albay Yasa Özden Bakkal hayatını kaybetti. Bir pilot da yaralandı. Kazayla ilgili soruşturma başlatılırken iki Cumhuriyet Savcısı görevlendirildi. Ahbap Derneği'ne yönelik soruşturma sürüyor. Soruşturma kapsamında Ece Üner, Fatih Portakal, Feyza Altun, Gökhan Özoğuz ve Öykü Serter ifadeye çağrıldı. Ece Üner, Öykü Serter ve Gökhan Özoğuz adliyede. Bir süredir mutlak buttan tartışmaları yaşanan CHP'de gözler milletvekillerinin verecekleri kararlara çevrildi. İzmir Milletvekili Murat Bakan yeni partiye geçeceğini duyuran ilk kişi oldu. Tekirdağ Milletvekili Faik Öztırak ve Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer ise CHP'de kalacağını duyurdu. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'un terörsüz Türkiye süreci kapsamında siyasi parti turu sürüyor. Kurtulmuş, İyi Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu ve AK Parti heyetiyle görüştü. Kurtulmuş, silahların geride bırakıldığı ve terörün konuşulmadığı bir dönem için yasal düzenlemenin zaruri hale geldiğini söyledi. Ağrı'da 3 yaşındaki Leyla Aydemir'in ölümüne ilişkin davada gerekçeli karar açıklandı. Kararda minik Leyla'nın öldürüldükten sonra dere kenarına bırakıldığı belirtildi. ABD Başkanı Trump, İran'a yönelik tehditlerini sürdürüyor. Trump, İran'ın Hürmüz Boğazı'nda herhangi bir gemiye saldırması halinde Tahran'daki köprülerle elektrik santrallerinin vurulacağını açıkladı. Merkez Bankası yılın 5. faiz kararını yarın açıklayacak. Banka bir önceki toplantıda politika faizinde değişikliğe gitmedi. Depozitosu olan ambalajlar sisteminde yeni bir uygulamaya başlandı. 1 lira olan ambalaj başına verilen teşvik 200'den fazla toplu iadelerde 50 kuruşa düşürülecek. Benzinin litre fiyatına yarından itibaren geçerli olmak üzere 1 lira 23 kuruş zam bekleniyor. Zam sonrası benzin fiyatı bazı illerde 70 liraya yaklaşacak. Balkanlar üzerinden gelen serin ve yağışlı hava bu akşamdan itibaren İstanbul başta olmak üzere birçok bölgede etkisini gösterecek. Uzmanlar kuvvetli sağanak, su baskını ve yerel dolu uyarısında bulunurken AKOM'da yağışların cuma gecesinden itibaren şiddetini artıracağını açıkladı.

0: yol şarkılarını sundu.
1: Bir sahil havası alayım diyorum, aşağı iniyorum, bir yerden Cengiz Kurtoğlu çalıyor. Yani hafta sonu bir ormana gideyim, kafamı dinleyeyim diyorum, öbür taraftan Müslüm Gürses çalıyor. Ben bu şarkılara hayranım bu arada, onu söyleyeyim. Hadi bunlar tamam ama abi adını bile bilmediğin, böyle yani söyleyen adamın bile ulan ben bu şarkıyı nasıl söylemişim, bir tane akraba yok muymuş acaba diye içinden geçirdiği şarkıları, sahilde oturuyoruz, arkadan ses geliyor. Onlar her her her her her her her her her her her her her her her her onlar her her her her her her.
2: Serdar Gökalp ile Serdar Trafik'te hafta içi her gün 16'da Alem Efendi.
3: Kuşadası'nda ayrıcalıklı tatilin yeni adresi Bex Premium Resort and Spa ile Serdar Trafik'te devam ediyor.

Hanımlar beyler, Serdar Trafik'te devam ediyor. Dur bakayım.

0: Çalıyor mu?
1: Alo.
0: Alo.
1: Merhaba.
0: Merhaba efendim. Kadınsa ararım dedim. Demek ki karşı taraf, hani eşim dediğinize göre, erkek. Doğru mu?
1: Evet.
0: Bir de Deniz Hanım, beraber sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 20'den sonra saymayayım isterseniz. Hani 20'den sonra saymayayım. Sizce yani...
1: İstikrarlı bir şekilde devam etmişim.
0: Yok, bir şey söyleyeyim mi? Ben 3'ten sonrasını görmedim. Spama acaba kim düştü diye girdim, baktım da sizi gördüm.
1: İşte diyorum ya, istikrarlı bir şekilde devam etmişim.
0: Anlıyorum efendim. Serdar'cığım merhaba. Lütfen eşime telefon şakası yapar mısın? Arabayı yeni kasko sigorta yaptırdı. Onunla ilgili bir şaka yapar mısın lütfen? Doğru mu?
1: Evet.
0: Ne diyeyim mesela, arayayım, ne diyeyim? Para yatırmışsınız.
1: Yani dün yaptırdı. Böyle bazen o da sizi dinliyor. Ama uzun zamandır dinlemiyor, çalışmıyor. Geçenlerde sizinle ilgili böyle bir muhabbet açıldı. Dedim çok güzel, hani insanlar böyle, ya ben olsam hayatta böyle işte keklenmem falan. Dedim içimden ben sana bunu yedireceğim.
0: Beni biliyor mu? Beni daha önce dinlemişliği var mı?
1: Tabii tabii.
0: Olmaz o zaman o iş, beni tanır.
1: Tanımaz. Tanımaz, şu an aklına gelmez.
0: Aranız nasıl eşinizle? Şaka kaldırır mı kendisi?
1: Tabii tabii kaldırır.
0: Tamam, kendisi şaka kaldırır. Tamam, dün kasko yaptırmış, doğru mu?
1: Evet, kasko sigorta dün yaptırdı.
0: Kaça yaptırdı? Biliyor musunuz?
1: Birisi 14 küsür, birisi de 12 küsür.
0: 14 küsür, birisi de 12 küsür.
1: Evet.
0: Tamamdır,
1: araba
0: peki.
1: Araba benim üzerim olduğu için bana da attı.
0: Adınız ne? Sadece adınızı söyleyin, soyadınızı söylemeyin bana.
1: Benim ismim Deniz.
0: Deniz sizin adınız.
1: Evet.
0: Doğru mu? Bir saniye. Tamamdır. Deniz. Tamam. Araç nerede?
1: Araç şu an İstanbul'da. Biz şu anda Karamürsel'deyiz.
0: Tamam. Plakası ne? Tam plakayı söylemeyin. 34 plaka mı acaba?
1: Evet. Pardon, 35 plakamız.
0: 35 plaka.
1: 35, evet.
0: Tamam. Markasını söylemeyin aracın. Modelini söyleyin. Kaç model?
1: 2021 model.
0: 2021. Daha önce bir kazası falan var mıymış arabanın?
1: Hayır, hiç yok.
0: Kaç binde araba?
1: Yaklaşık 80 binde.
0: Yaklaşık 80 binde. Ne zaman aldınız bu arabayı?
1: Ne zaman aldık? 2023'te aldık.
0: 2023'te aldınız. Kimden aldığınız kişi tanıdık mı?
1: Hayır, yok. İzmir'de hiç tanımadığımız bir aileden aldık.
0: İzmir'de hiç bir tanımadığınız aileden aldı. Öyle tavan baban, evet. Boyalı değil yani, doğru mu?
1: Hayır, hiçbir boyası falan yok.
0: Tamamdır, peki. Şimdi kapatınca bana eşinizin numarasını yazar mısınız? Bu hani 700 kere yazmış olduğunuz WhatsApp hattı var ya, oraya size zahmet tamam. Bir eşinizin numarasını
1: hemen,
0: bir...
1: Hemen yazıyorum.
0: Hemen size zahmet. Hadi bakalım, bekliyorum. Tamam. Hadi bakalım. Bence olmaz bu iş. Adam daha önce beni dinlediyse hani biliyordur ayıkır sesimden. Bence olmaz ama yine de hadi bir kırmayalım, bir deneyelim. Bize de eğlence olsun. Yine de bir deneyelim bakalım. Evet, yazsın da. Bekliyorum şu an yazmasını. Ya o arada bir şarkı dinleyelim değil mi? Evet, tamam. Bir şarkı dinleyelim o ara. Geldi mi numara? Dur bakayım. Bekliyorum. Tamam.

Yemeyebilir demiş. Onu diyorum işte ben abi. Yemeyebilir yani. Bakacağız şimdi beraber. Bir dakika. Nereden? Evet. Evet. Tamamdır. Arıyorum. Evet. Çalıyor mu?

0: Efendim.
1: Alo.
0: Buyurun.
1: Efendim, iyi akşamlar. Merhabalar.
0: Yücel Bey merhaba.
1: Merhaba, nasılsınız?
0: İyi.
1: Kim Bey? Efendim, anlamadım ben.
0: Yücel.
1: Yücel kim? Çok affedersiniz.
0: Sen değil misin Yücel?
1: Yok abi, Yücel kim?
0: Yücel enişten olur.
1: Yok, biz araç kaskosu yaptırmışsınız abi, onunla alakalı aradık. Daha iyi bir teklifimiz var size. Hani Deniz Bey galiba, doğru mu? Araç onun
0: Değil.
1: adını.
0: Şöyle söyleyeyim. Kasko yaptırdım. Sigortayı da yaptırdım.
1: Evet, birine 14 bin küsür, birine 10 bin küsür. Şimdi şöyle, eğer iptal ettirirseniz cayma bedelini biz ödüyoruz. Sigortanız hediye, sadece kaskonuza şey yapıyorsunuz, ödeme veriyorsunuz.
0: Ha yok teşekkür ederim. Şu an. Çünkü uzun süredir çalıştığım bir arkadaş.
1: Tamam.
0: O yüzden iptal etme olanağım yok.
1: Ama şöyle, ben yine de bir söyleyeyim isterseniz size. Deniz Bey diyeceğim ama değil galiba. Kullanıcı
0: Ben
1: olarak
0: eşiyim.
1: özür dilerim.
0: Eşiyim.
1: Özür dilerim. Baykal Bey galiba kullanıcı olarak, doğru mu?
0: Doğrudur.
1: Baykal Bey merhabalar, nasılsınız?
0: Teşekkür ederim sizi sormalı.
1: Ben de iyiyim, teşekkür ederim. Konuşmalarımız kayıt altına alınıyor. Onun bilgisini vereyim önden. Şimdi 14 bin küsür bir ödemeniz var. 10 bin küsür bir ödemeniz var. Burada yüksek olan meblağı iptal ederseniz alçakta olan meblağ bizden size hediye oluyor bir sene boyunca. Bir de şöyle bir olay var. Aracınız 2021 model 35 plaka. Şöyle baktığımda 2000 kaç efendim bu? 2022 yılındaki tavan boyasını kaskodan sildirebiliyorsunuz böylelikle. Hani 2022 yılında aracın tavanı boyanmış. Bu şu anda kasko kaydında gözüküyor.
0: Böyle bir şey var, hatanız var. Arabası yani 2022 model 1. 2008 araba ve tavanda boya yok.
1: Yalnız şu var, yani şaseden sorgulatırsanız bu boya yüksek ihtimalle çıkacaktır. Siz
0: Tamam, ben gene bir sorgulatayım.
1: muhtemelen plakadan bakıyorsunuz. 35 plaka zaten siz aldığınızda da İzmir'den alınmış galiba, değil mi efendim bu?
0: Doğrudur.
1: Tamam, aracın tavanı boyalı. Eğer bu bizim firmamıza geçerseniz bu 14 bin liralık olanı yine bize ödüyorsunuz. Bunun karşı tarafa bir cayma bedeli var 3 bin lira kadar. Bunu size biz ödüyoruz. 10 bin liralık 11 bin liralık trafik sigortanız da bizden size hediye. Bu aracın tavanının boyalı olduğunu da kasko şirketi kayıtlarından siliyoruz hemen.
0: Ha, tamam yok teşekkür ederim. Ben gene bir araştırmamı yapacağım. Ama dediğim gibi şimdi ekspertize de soktum ben orada İzmir'de arabayı. Kendim soktum.
1: Ya
0: Yani
1: işte,
0: herhangi bir şey yok. Sadece iki tane boyasız göçük var.
1: yani çok özür dileyerek bu tarz işlerde genelde arabayı almış olduğunuz ilde sokmayın efendim ekspertize. Çünkü bu araç sahipleri, hani bu işi yapacak olan araç sahipleri, bu ekspertiz firmalarını da hani halk arasındaki tabirle bağlayabiliyorlar. Ortak çalışıyorlar. Hani moralinizi bozmak gibi olmasın ama daha öncesinde de mesela hani şöyle bir bakayım. Bu bilgileri paylaşmayın. Ben bize geçeceğinizi öngördüğüm için söylüyorum. Mesela bu tavan boyasını silebiliyoruz ama öncesinde mesela arabanın jantları çalınmış. Onu da kaskodan karşılamışlar. İzmir Üçkuyular'da aracın 3 jantı çalınmış. Hani
0: Doğru.
1: 3 jantı, 3 tekerleği çalınmış. Bununla beraber disklere ve aynalara zarar verilmiş. Bunları da kaskodan karşılamışlar. Bilginiz olsun.
0: Doğrudur efendim. Ben gene bir şey yapayım, bir araştırmamı yapayım, sonra size dönüş yapayım, olur mu?
1: Tamam, siz plakadan sorgulatıyorsunuz yüksek ihtimal, bunu şase
0: Yok yok.
1: numarasından
0: Ben şöyle anlatayım. Ben dediğim gibi ben İzmir Urla'ya gittim. İzmir Urla'da aile onlar çünkü karı kocalardı.
1: Evet.
0: Anlatabiliyor muyum?
1: Evet.
0: Onlarla tanıştık. Arabayı almak için İzmir Urla'da değil de daha merkeze götürdüm. Anlatabiliyor muyum?
1: Yani bu,
0: Merkeze götürdüm. Merkezde ne onlar tanıyor ne biz tanıyoruz.
1: şimdi il içerisindeki eksperlerin böyle bir ağı var. Yani sana bugün bu araba gelirse bizim araba, işte ona bugün bu araba giderse bizim araba gibi kendi aralarındaki iç yazışmadan bilgilendirebiliyorlar.
0: Tabii, ben şöyle anlatayım. Yok bak ben bir tane boyasız göçük biliyordum. Çünkü baktım arabanın sağına sonuna. Bir tane boyasız göçük biliyordum. Arkadaşlar kendileri söyledi. Abi iki tane boyasız göçüğüm var. Peki dedim boya var mı? Kesinlikle yok abi dediler. Hani ha şöyle anlatayım. Burada ben de belli bir sene bu boya işinde çalıştım. Anlatabiliyor muyum?
1: Evet.
0: Şimdi burada da çok servis ağım var. Arkadaşlarım var. İstanbul'da. Şimdi ben hiç kendim böyle şeye bakmadım ama yönlendiririm kendi aracımı.
1: Teşekkür ederim. O zaman ben şunu söyleyeyim. Siz dediğim gibi şaseden bir sorgulatın. Hani
0: Tamamdır.
1: üçüncü şeyin tam bilgisini veremiyorum. Onun ne olduğunu

0: söyleyemem yani, bagajında bir işlem var aracın, ona siz artık kendi ekspertizinize
1: Tabii ki.
0: gittiğinizi, bagajında da işlem var efendim, aracın bagajında da işlem var, bilginiz olsun.
1: Tamam, çok teşekkür ediyorum.
0: Rica ederim. Adınız Baykal'dı değil mi sizin?
1: Evet.
0: Deniz Hanım eşiniz galiba değil mi?
1: Eşim oluyor.
0: Eşiniz sizi
1: Araç
0: çok...
1: onun üzerine
0: Evet
1: ama
0: efendim.
1: hani sigorta işlemleri falan diğer işlemleri ben yürüyorum.
0: Anladım efendim. Eşiniz sizi çok seviyor Baykal Bey. Çünkü Serdar Gökalp ben bana telefon şakası yapsa yemem demişsiniz. Ben de onu yaptım.
1: Serdar. Serdar Bey, aman gözünü
0: Bir an
1: ben de yemem diyordum biliyor musunuz?
0: Ya zaten yemem diyenlerle eğleniyorum abi ben.
1: Teşekkür ederim.
0: Abi bir şey söyleyeceğim. Aracın tavanının boyalı olduğunu öğrenince tansiyonun düştü değil mi bir an?
1: Aynen öyle ya, şey oldum yani, nasıl bir boşluğa düştüm. İnanın bir boşluğa düştüm. Yoksa aklımın ucunda yoktu. O kadar incelettim ki detaylı bir şekilde.
0: Evet ama hiç itiraz yok bak yani. Çünkü günümüz piyasasında biliyorsun olabilir yani bu.
1: Tabii ki.
0: Yani
1: Tabii
0: bu,
1: ki.
0: evet bu
1: Ha
0: biliyorsun.
1: ben de yani yedim diyeyim ben, anlatabiliyor muyum? Hani şey olarak diyeyim. Ben kendim şüphelen araç İstanbul'da. Ben kendim şu an Karamürsel'deyim.
0: Evet, söyle de eşini
1: Aracı
0: söyle.
1: yönlendirecektim bir tarafa baktırmaya.
0: Aslında seni var ya ekspertiz gezdirmek lazımdı ama.
1: Yok, tanıdık arkadaşlarım var sağ olsunlar birkaç yerde. Onlara yönlendirecektim.
0: İyi tamam abicim, bak şimdi şarkı çalacağım, şarkı kandıramazsın beni, sana gelsin olur mu?
1: Hemen dinliyorum hemen.
0: Tamam
1: Çok teşekkür
0: hadi
1: ediyorum.
0: görüşürüz. Abi
1: Sağ ol.
0: Yücel kim
1: İyi
0: Yücel?
1: günler.
0: Bana Yücel dedin, Yücel kim?
1: Yücel de eniştemin sesine benzettim.
0: Ha, eniştenin sesine benzetti,
1: Evet.
0: anladım. Tamam
1: O da
0: abicim.
1: Bodrum'da yaşıyor.
0: Tamam abicim
1: Dedim
0: hadi.
1: o mu bize makara yapıyor diye şey yaptım.
0: Yok yok hadi öpüyorum abi, hadi kolay gelsin, görüşürüz.
1: Sağ olun, iyi günler
0: Sağ olun,
1: diliyorum.
0: teşekkür
1: İyi
0: ederim
1: günler.
0: abi, sağ olun.
1: İyi günler.
0: Araba deyince yedi hemen. Değil mi?

İstanbul'a geldik, tatil için yer bakıyoruz. Bakarken internette sizi dinlemek iyi gidiyor demiş efendim. İyi gidiyor. Evet, ben tatil bakarken yanımda iyi gider. Aa, Bex Premium Resort. Hemen Bex Premium. Bir saniye, ben şey Bex'in müşteri hizmetleri gibi diyeceğim. Bex Premium Resort, buyurun. Abi bizim otele gitsene. Aynı tarihlere denk gelirse belki karşılaşırız orada. Evet, yani Bex Premium Resort Spa Otel. Dur bakayım. Evet, şöyle. Hatta ultra her şey dahilden yararlanırsan, dur bakayım neler var. Beni davet ettiler de sevgili arkadaşlar. Ben çok davetin altında eziliyorum. Her gün sağ olsunlar, gelsin gelsin gelsin diyorlar. Yayındayım ya, gidemiyorum. Ama bir de şey var biliyorsun otellerde. Her şey dahil var, ultra her şey dahil var. Burada ultra her şey dahil konsepti tabii kullanılır. Mesela kahvaltı, öğlen ve akşam yemeği. Sonra gece büfesi, en sevdiğim gece büfesi. Gece büfesi. Gece büfesi ne biliyor musun? Yemeği kaçırdın mesela, değil mi, yemeği? Kaçırdın yemeği. Yemek yiyemedin. Gittin böyle, tamam her şey dahil olsa bile gittin böyle. Karnın böyle zil çıkıyor. Uyumuşum mesela. Kalktın, yemek saat 8'de bitiyor mesela. Kalktın, gittin, yemek yok. Gece büfesine gidiyorsun, diyorsun ki babana haber iyi. Ya böyle atıştıracak bir şeyler yapsana bana diyorsun. İşte en sevdiğim gece büfesi. Bir de havuzlardaki sinek var. En sevdiğim onlar. Gece büfesi, gün içerisindeki sinek servisleri, beach'teki plajdaki sinek restoran, bizim anlayacağımız şekilde en güzeli yani. Dur birazcık böyle bir farklı aksanlarla söyleyeyim ya. Dolce Patissiere Concept,

0: Anlayacağınız şu. Çaydı, kekti, poğaçaydı, börekti, pastane. Sonra otelin belirlediği markalar kapsamındaki içecekler. Plaj, havuz kullanımı, şezlong, şemsiye, plaj havlusu, fitness, mini kulüp, animasyon etkinlikleri, Türk hamamı, sauna ve buhar odası kullanımı da ücretsizdir. Ha, bak normalde yani şimdi şey gibi olmasın, o gitmiş olduğumuz otele de laf diyormuş gibi olmasın da, bundan önce bir otele gittik, her şey dahil sauna paralıydı sevgili dinleyenler. Bu beni çok cezbetti. Türk hamamı, sauna, buhar odası kullanımı ücretsiz sevgili dinleyenler. İsterseniz tabii ücretli etkinlikler de var. İşte transferden yararlanmak isterseniz bu ücretli, bir zahmet zaten transferden yararlanmak isterseniz. İşte beni oradan alın şuraya götürün böyle yapın gibi şeyler. Oda servisi, masaj ücretli, masaj ücretli söyleyeyim. Olsun, benim için hiç sıkıntı yok. Bana buhar odası ücretsizse hiç sıkıntı yok. Ben var ya, oradan beni gittiğim zaman kavanozla geri getirirsiniz söyleyeyim. Buhar odasından çıkmam ben. Masaj. Ondan sonra çamaşırhane, kuru temizleme, çiçeği. Bunlar zaten, bunlar evet, bunlar hakkıdır, bunlar ücretli. Valla şu saymış olduğum ultra her şey dahil de benim, ben sauna ve buhar odası bir şey değil mi mesela? Bana bak ciddi söylüyorum, kahvaltı olmasa da olur ama sauna ve buhar odası ücretsiz ya, bir artı bir oldu bana. Bir artı bir oldu. Eğer bu aralar giderseniz 25 Temmuz Cumartesi günü saat 21'de de Tuğçe Yılmaz live müzik etkinliğinden yararlanabilirsiniz. Tuğçe Yılmaz'ın orada bir live müzik etkinliği var. Giderseniz dinlersiniz. Tuğçe Yılmaz'a benden de selam söylersiniz. Değerli dinleyenler. Otele internetten baktım, yıkılıyor demiş. Senin adını söylesek indirim var mı? Vallahi geçen hafta vardı abi, bu hafta nedir olay bilmiyorum ama oteli arayıp benim selamımı söylerseniz kolaylık yaparlar herhalde diye düşünüyorum. Yani. Herhalde bir kolaylık yaparlar diye düşünüyorum sevgili dinleyenler. Stand-up'la tatili birleştireceksin abi bütün yaz demiş. Evet, şimdi Backseat'ın bildiğim kadarıyla, anladığım kadarıyla hani partiler martiler falan yapılıyor, sahnesi de var. Ben oraya iki tane gösteri yazsam mı acaba ya? Yani iki tane gösteri yazsan, yazı komple orada. Şimdi ya da Backseat'teki arkadaşlara sesleniyorum. Ben Ağustos ayında geleyim, komple oradan yayın yapayım. Ne güzel olmaz mı ya? Olmaz mı sevgili dinleyen? Siz de dinlediğiniz radyo programcısı reklam aralarında denize girsin istemez misiniz? İki yayın arasında jet ski ile gezmesin mi? Yani, yani isterim yani. Ben isterim yani. Evet. Dur bakayım. Vallahi ben de tatile gitmek istiyorum ama izin alamadım daha. Ağustos'ta alacağım demiş efendim. Ben de daha farkındaysan karşındayım ben. Ama Bekstekilere sesleniyorum. Vallahi on numara olur ya. Gerçekten. Bizim Işıl'la konuşsanız, ben önümüzdeki ay, şöyle bir ay olmasa da bir 15 gün 20 gün falan ben oradan yapsam yayınları ya. Açık açık yürüyorum. Açık açık. Hüseyin'e bak, ara verelim demiş. Oğlum bir dakika dur, tatili hallediyoruz ya. Bir dakika dur. Tatil diyoruz, ara diyor. Verirsin arayı sonra. Dur iki dakika. Bizim Eko yazmış. Sana bir teknik yönetmen lazım o da. Hiçbir şey lazım değil. Benim seyyar stüdyoma bütün aletim, edevatım, her şeyim var benim. Her şeyim var. Burası Alem FM. Yalnız hava attığım adam da bizde çalışıyor, bizim Eko ya. Burası Alem FM abi. Bütün alet, edevat, her şey var. Yani bana bir tane oda. Bir de böyle asgari şartlarda bir oda. Öyle 24 saat masaja falan filan gerek yok. Ben havuzun başından. Bu. Bu yani. Evet, Bex'tekilere sesleniyorum. Beni, bunu bir değerlendirin, bunu bir düşünün yani. Önümüzdeki ay Ağustos, of Ağustos sıcağında da reklam. Mesela Hüseyin şimdi ara diyor ya. Hüseyin ara demeden veririm yani. Denizin kenarındayım, veririm arayı, ne olur ki. Ver Hüseyin, bir ara ver. Ben de şu vantilatörün önünde durayım birazcık. Ver.
1: Kuşadası'nda ayrıcalıklı tatilin yeni adresi Bex Premium Resort and Spa ile Serdar Trafik'te devam edecek.
2: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
3: Reklam.
4: Böyle bir dünya var.
5: Dünya Katılım Bankası'nda altın birikiminize

0: İstanbul Medipol Üniversitesi. Medipol.
1: Böyle bir dünya var. Dünya katılım var.
2: Türkiye'nin lider lastiği Lassa'dan sağlam yaz kampanyası. Tek seferde Lassa markalı 17 jant ve üzeri 4 lastik alımınıza Total Enerji istasyonlarında geçerli 2500 liraya varan yakıt puan hediye. Ayrıntılı bilgi Lassa.com.tr'de.
3: Sağlamsa Lassa.

0: Nescafe Express modunu aç, kazanma şansını yakala. 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala. Açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, çekilişe katıl.
1: Kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yıl aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çibo petrol ofisinde. Sen ne istersen o.
2: Smokin bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
3: Konfor, ayrıcalık, teknoloji, güven. Skoda almak için 1 milyon sebep var. Şimdi Skoda Superb ve Skoda Karoq çok özel fiyat avantajlarına ek, tüzel müşterilerimize özel 1 milyon lira için 6 ay vade ve %0 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında.

3 boyutlu asimetrik halılardan göz alıcı desenlere, yıkanabilir halılardan antitoz özellikli inovatif halılara. Her eve, her tarza uygun halılar Gümüş Suyu'nda. Asıl soru şu:

0: ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
1: Reklam. Alem FM. Bu bir reklamdır.
2: Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji, bunu biliyor muydunuzu sunar. Bugün cebimizden çıkan en büyük ödeme kalemimizi ısınma ve elektriğe ayırıyoruz. Daha dün güneşle su mu ısıtılır derken, bugün güneş enerjisiyle su ısıtmada dünya üçüncüsüyüz. Suyu ısıttığımız gibi şimdi de kendi elektriğimizi güneşten üretebilir, evimizi ısıtabiliriz. Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji, bunu biliyor muydunuzu sundu.
3: Kuşadası'nda ayrıcalıklı tatilin yeni adresi Bex Premium Resort and Spa ile Serdar Trafik'te devam ediyor.

Otele gideceğin tarihi söyle de ben de o tarihte orada olayım. İki sap takılalım demiş. Heh zaten yani al. Hadi. Tamam abi ben teklifte bulundum işte yani ben. Hani çok güzel olmaz mı ya? Vallahi billahi yani. Ne zaman? Birinde Kahramanmaraş'tayım. Geldim birinde Kahramanmaraş'tan ben. Değil mi? Geldim. Ayın birinde gittim geldim. İkisi. Hadi o haftayı geçirdik burada.

Mesela 10 Temmuz'da bir gitsem, 31 Temmuz'da bir daha gelsem, komple oradan yani yapsam yayını. Hani gece bulaşık yıkarım, havuzu temizlerim. Masajda yardımcı olurum. Herkese değil ama. Masajda yardımcı olurum. Yani.

0: Serdar Bey merhaba. Yayında yapmış olduğunuz şakaları dinledim de ben de eşime bir şaka yapmak istiyorum. Arkadaşlarıyla kendi arasında gün yapmak istiyorlarmış. Günün meblağı da 1 milyon TL. Güne bak lan. 1 milyon lira. Bunun üzerine bir şaka düzenleyebilir misiniz? Vay vay vay. 1 milyon TL. Güne bak ya. Bu kadar orijinalini hiç görmemiştim biliyor musun? Kaç kişiler acaba? 1 milyon TL'lik gün. Sana bir şey mi? Haberlere çıkarsınız ha. Allah. Düşsene bankalar arası IBAN'dan atıyor. Açıklamaya gün parası yazıyor. 1 milyon TL. Kimse inanmaz. Alo merhaba.
1: Merhaba.
0: Merhaba nasılsınız?
1: Teşekkür ederim. Sizler nasılsınız?
0: Ben de iyiyim. Teşekkür ederim. Ya çıldırdınız ya sıcak başınıza vurdu. Yani...
1: Çıldırmadık, sıcak da başımıza vurmadı.
0: 1 milyonluk gün eşiniz katılacak, doğru mu?
1: Evet.
0: Kaç kişiler?
1: Şöyle, eşim bir firma sahibi.
0: Ne sahibi?
1: Bir şirket sahibi.
0: Evet.
1: İki kişi bulmuşlar kendisi ve bir kişi daha. Bir kişi arıyorlar. Bir kişi daha bulurlarsa aylık 1 milyon güne gireceklermiş.
0: Onlar tokatlayacak adam arıyor yenge. Ben sana söyleyeyim onlar 500 tokatlayacak adam arıyorlar düşmeyin. Siz de yani ne oldu bütün herkesi bırak bütün kuşları bıraktınız dediniz bir Serdar'a yazayım. Ben mi gireyim şimdi yani?
1: Aha, siz girmeyin ama bunun da bir şakasını yapın.
0: Olmaz canım iki arkadaş kendi arasında konuşmuş. Ben nereden abi şimdi yenilecek ama şaka var yenilmeyecek şaka var şimdi.
1: Bakın şöyle dün akşam biz balkonda oturuyoruz.
0: Evet.
1: Eşim. Kuzeni, benim 2-3 tane kuzenim.
0: Tamam.
1: Biz dedik ki işte gramına güne girelim.
0: Hmm.
1: Eşim de dedi ki hayır ben 1 milyona güne gireceğiz biz. İki kişiyiz bir kişi daha bulursak gireceğiz.
0: Tamam işte o sizdeki 2 gram altının peşinde o. Ben sana söyleyeyim yani.
1: Bence şöyle yapalım. Siz ararsanız eğer.
0: Evet.
1: İşte konuşmalara takıldınız. 1 milyonluk güne girecekmişsiniz. Bu para nereden geliyor? Hatta kuzeninin adını da verebilirsiniz. Onunla konuşuyordu ya.
0: Şimdi abla olur şaka var olmaz şaka var. Bu olmaz.
1: Olmaz hani, mı?
0: Bu olmaz. Dün söylenen şey konuşmaya takıldı. Şimdi benim şakaları insanlar niye yiyorlar? Gerçekten inandırıcı oluyor. Çünkü üstüne çalışıyoruz. Ben şimdi telefon açıp konuşmaya takıldım. Ha bu belki olur. Bana birazcık daha gerçek doneler, gerçek bilgiler versen olur ama bu bugün olacak bir şey değil. Aradan biraz vakit geçmesi lazım ki gerçekten onunla bununla şununla telefonda biraz konuşmuş olması lazım. Anlatabiliyor muyum?
1: Ama şöyle şimdi o anda bu konu konuşulurken kuzeni de telefonla konuşuyor aynı anda. Diğer
0: abla hani şaka yapmak benim sigortam şaka üzerine yatıyor. Beni ikna etmeye çalışma bu şaka şu an bu şartlarda olmaz.
1: Olmaz diyorsunuz.
0: Şu an bu şartlarda olmaz ama... Söyle eşiniz bir enişte değil mi? Eşiniz enişte.
1: Enişte.
0: Tamam enişte ise zaten diyecek bir şey yok. Kaptırmayın paraları. Ben sana söyleyeyim ya. Kaptırmayın valla paraları kaptırmayın.
1: Elimizdekini vermeyelim gramlara.
0: Aynen öyle. Hadi öpüyorum kolay gelsin. Görüşürüz.
1: Size de hoşçakalın.
0: Sağ olun teşekkür ederim. Var olun. Sağ olun. Şimdi burada şöyle yap böyle yap de. Değerli dinleyenlerin samimiyetinize dayanarak söylüyor. Ben bu lafı çok severim. Bana akıl vermeyin para verin. Ya olacak şaka var, olmayacak şaka var. Bu şaka olur ama günümüz şartlarında olmaz. Bazı bilgiler lazım. Adamın şirketinin adını söyleme. Şimdi benim şakalarda karşı taraf nasıl kilitleniyor? Çünkü bütün bilgiler gerçek söylüyor. Şimdi adamı arayıp 1 milyonluk güne katılacakmışsınız hayırdır desem bu olmaz şimdi. Yani bu olmaz. Bana faça attırmayın bana şimdi kendime. Yani bu bana faça olur yani. Onun için... Yok bilgi lazım adamın şirketinin adı lazım kuzeninin adı lazım en son kimle telefonda konu mesela bu şakayı normalde yapıp YouTube'a yayınlayacak olsam birçok bilgi isterim hanımefendiden işte isim soy isim TC kimlik numarası hatta şöyle ikili diyaloglarda sağ olsunlar bana güveniyorlar diyorum ki nüfus kağıdının önüne arkasının bir fotoğrafını çek gönder bana diyor.

0: Ama Serdar Gökalp olarak istiyorum bunu. Şimdi gidip üstüne şirket açacak halim yok. En son kimle konuşmuş, ne yapmış? Mesela cep telefonuna bir gir bak, en son kime ne mesaj göndermiş, bunu bana söyle falan diye. Zınk bir arıyorum suç takip merkezi. Diyorum teknik takiplesin. Telefondan en son kuzenine şunu yazmışsın, o sana şunu yazmış. TC kimlik numaram bu, şu tarihte şuradaymışsın, şöyle olmuş, böyle olmuşsun. Bitti adam. Adam bitti. Benim şakalar bu sebepten dolayı yeniliyor ve inandırıcı oluyor. Çünkü çalışıyoruz üstüne. Bu bir de iyi bir malzemeymiş ama gerekli doneler yok elimde. Onun için olmaz bu şaka. Hüseyin ara verelim demiş. Versin Hüseyin arayı.
1: Kuşadası'nda ayrıcalıklı tatilin yeni adresi Bex Premium Resort and Spa ile Serdar Trafik'te devam edecek. Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: Reklam.
3: Vakıf katılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
4: iPhone 17 Pro, PlayStation 5 ve onlarca süper hediye Getir Yaz çekilişinde. Getir ve Getir Büyük siparişlerinde her 300 TL ile çekilişe katıl, kazanma fırsatı yakala.
5: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
6: Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
7: İstanbul'un festivali İstanbul Festivali başlıyor. 1-16 Ağustos'ta Festival Park Yenikapı şehrin en büyük müzik buluşmasına ev sahipliği yapıyor. Central Sea, Ajda Pekkan, Saygı Bir Serdar Ortaç, Özcan Deniz, Sagopa Kajmer, Mor ve Ötesi, Tiesto, Yıldız Tilbe, Gülşen, Edis, Levent Yüksel, Duman, 80s, Monsta X, RG ve daha fazlası İstanbul Festivali'nde. Biletler istanbulfestivali.com ve biletspace.com'da.
8: Gelenekten geleceğe, muhabbetle kurulmuş sofralarda birlikte bir dostluğu büyütüyoruz. İyi ki varsınız.
9: Tarihten gelen lezzetler, Adile Sultan ev yemekleri.
10: 20-27 Temmuz tarihleri arasında Xiaomi Redmi Watch 5 Lite 2799 liraya. Xiaomi Redmi Buds 6 Play, TWS, Bluetooth kulak içi kulaklık 709 liraya vatanda. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.
11: Üç boyutlu asimetrik halılardan göz alıcı desenlere, yıkanabilir halılardan antitoz özellikli inovatif halılara. Her eve, her tarza uygun halılar Gümüşsuyu'nda. Asıl soru şu:

0: Bu bir reklamdır.
1: Bankkart'ın sizi düşünen pek çok özelliği var. Kartlarınızdaki tüm Bankkart liraları tek yerde biriktiren Bankkart kumbara özelliği ve istediğinizde peşin harcamalarınızı erteleyen peşin harca erteli özelliği Bankkart'ta. Detaylar bankkart.com.tr'de.
2: Kuşadası'nda ayrıcalıklı tatilin yeni adresi Bex Premium Resort and Spa ile Serdar Trafik'te devam ediyor.

Bazen vakit olmuyor, yol durumunu direkt veriyoruz. Tahmin falan işleriyle uğraşmıyoruz biliyorsunuz. Bu da o günlerden bir tanesi. İstanbul trafik durumu, trafik yoğunluğu %67 şu anda. Asya yakası %71, Avrupa yakası %65. Asya yakasına gelsin alkışlar. %71'lik Asya yakasına.

0: Kuzey Marmara Edirne'den Ankara'ya, Ankara'dan Edirne istikametine açık. Sorun yok, gidilebilir. İkinci köprü bakıyoruz. Evet, yani Mahmut Bey'den başlayan trafik yine Çamlıca Gişelere kadar var. Tam ters istikamette de trafik var. Köprüyü gelene kadar, hatta köprüyü geçene kadar trafik var. Köprüyü geçtikten sonra bir açılıyor. Stadın oralarda yeniden tıkanıyor. Mahmut Bey'e kadar var. Birinci köprünün üstü
1: incinmişsin
0: kıvamında. Bağlantı yolları da aynı şekilde. Hani böyle gidersin gidemezsin, gidersin gidemezsin. Püf, aa açıldı falan da tam gidersin bir daha durur falan filan ya. Hani böyle, böyle. Avrasya Tüneli. Tünele yaklaşık yer yer yoğunluk var. Tünelin içi açık. Tünelden çıktıktan sonra tıkalı. Ters istikamette de işte Fatih Sapan'ın oralarda var trafik. Sonra devam ediyorsunuz. Bakırköy, Ataköy. Böyle hafif Zincirlikuyu diyecektim ya. Hafif böyle Zeytinburnu filan. Oralarda trafik var. Basın Ekspres yolu değerli dinleyenler.
2: Çamalakko.
0: Yok öyle bir yol. Ben haritada göremiyorum ama bir dinleyici belirtmiş. Kuzey Marmara Otoyolu'nda kaza var diye. Tam mevkisi neresi bilmiyorum tabii. Hiç bilemedim. Sen aşkı öyle bir canıma tutarsın yüreğimde. Ah, eşimin arabasının lastik sübop kapaklarını çalmışlar. Dördünü birden. Düz siyah sibop kapağı. Bu kadar mı düştük Serdar abi demiş efendim. Zar siboplar vardı eskiden böyle, zar. Bir arkadaşım da vardı yıllar önce. Eve giderken zar sibop kapaklarını söküp eve götürüyordu.

Yavaştan bitiriyoruz değerli dinleyenlerim. Az sonra Fatih Yıldırım seslenecek size. Fatih'im de size iyi eğlenceler diliyorum değerli dinleyenler. Ben akşam saat 10'da geleceğim bir daha. Akşam saat 10'a kadar radyonuz Alem FM'e, sosyal medyada alemfm.com olarak ulaşabilirsiniz. Alemfm.com. Bendeniz her yerde sosyal medyada Serdar Gökalp olarak bulunabilirim. Serdar Gökalp olarak bulunabilirim sevgili dinleyenler. Akşam 10'a kadar kendinize iyi bakın. 10'dan sonrası bende. 10'da görüşürüz. Haydi eyvallah.

0: Bu programı kaçırdım diye üzülme. Tekrar yarın alemefem.com podcastlerde.
1: Kuşadası'nda ayrıcalıklı tatilin yeni adresi Bex Premium Resort and Spa Serdar Trafik'teyi sundu.
0: Fatih Yıldırım'la izlenecek bir şey değil. Birazdan Alem Efendi.
2: MTV ödemelerinde faizsiz 3 taksit fırsatıyla maksimumluların hızı hiç kesilmiyor. 31 Temmuz'a kadar MTV ödemelerinizi maksimum kartınızla ücretsiz ve faizsiz 3 aya varan taksit seçenekleriyle yapın. Avantajlardan anında yararlanın. Detaylı bilgi İşcep ve maksimum.com.tr'de.
0: Reklam.

0: bir adım önde.
1: Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarında 450 TL'ye varan Yapı Kredi World puan. World Card'ın ile 1 Temmuz 15 Ağustos 2026 tarihleri arasında Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarından tek seferde ve farklı günlerde 4 defa 1400 TL ve üzeri akaryakıt veya otogaz alışverişine 450 TL'ye varan World puan. Detaylar Shell.com.tr ve WorldCard.com.tr'de.
2: Smoking bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
3: Altın Yıldız, Altın Yıldız. Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
4: Casper Pet, yeni dünyalara açılan tablet. Benzersiz OLED teknolojisiyle rengarenk deneyimlerde üretkenlik için incelikle tasarlandı. Zarif, hafif, etkileyici. Casper Pet H10.
3: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
5: Tatil Budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil Budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
6: Tatil Budur hissi.
7: Kahvelerin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 23-24 Temmuz tarihlerinde çekirdek, filtre ve kapsül kahvelerde aynı üründen 2 al 1 öde Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.
8: Siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbal'de yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Kaçırmayın.
9: Bütü deyince vatan. Vatan, vatan, vatan.
10: Ama dememek için ama sigorta.
11: Bu reklam sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yıl aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen ol.
10: Ama dememek için ama sigorta.
12: Türkiye'de bir milli maç sadece tek bir salonda mı oynanır? Vodafone 5G teknolojimizle Trabzon'dan Van'a, İstanbul'dan İzmir'e, Türkiye'nin dört bir yanındaki gerçek taraftarların sesini, görüntüsünü ve desteğini hologram teknolojisiyle sahaya taşıdık. Türkiye Kadın Voleybol Milli Takımlar ana sponsoru Vodafone olarak Filin Sultanlarına Voleybol Milletler Ligi'nde bizden tam destek. Haydi, yeniden tarih yazmanın tam zamanı.
13: Dünya dursun, biz buradayız.
14: Reklam. Saat 18. Bu bir reklamdır.
10: Ama dememek için ama sigorta.
15: Hesap.com spor haberlerini sunar.
16: UEFA Konferans Ligi ikinci eleme turu ilk maçında Başakşehir bugün Finlandiya ekibi Inter Turku'yu konuk edecek. Karşılaşma saat 20.45'te başlayacak. Bir diğer temsilcimiz Beşiktaş ise UEFA Avrupa Ligi ikinci eleme turu ilk maçında yarın sahasında Danimarka ekibi Midtjylland'la karşı karşıya gelecek. Maç saat 21'de oynanacak.
15: Hesap.com spor haberlerini sundu.
17: Halkbank'ın katkılarıyla.
16: İç piyasada Cumhuriyet altını 41.055, yarım altın 20.620, çeyrek altın 10.304, gram altın ise 6.311 liradan alıcı buluyor.
17: Halkbank'ın katkılarıyla.
18: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar.
19: Ekspertizse Dynobil'le.
16: Esenyurt Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arası yoğun 1 saat 25 dakika. Beylikdüzü 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arası yer yer yoğun 1 saat 14 dakika. Çekmeköy Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arası akıcı 24 dakika. Ve Kartal 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arası yer yer yoğun 49 dakika.
19: Ekspertizse Dynobil'le.
18: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sundu.
15: Ziraat Bankası para durumunu sunar.
16: İç piyasada Cumhuriyet altını 41.055, yarım altın 20.620, çeyrek altın 10.304, gram altın ise 6.311 liradan alıcı buluyor.
15: Ziraat Bankası para durumunu sundu.
20: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz hava durumunu sunar.
16: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nde

0: Alınan son tahminlere göre yarın en yüksek sıcaklık değerleri şöyle: İstanbul 29, Ankara 31, İzmir 34, Antalya ve Diyarbakır 41, Adana 36, Kayseri 33, Trabzon 29 ve Erzurum 30 derece.
1: Yeni nesil ekspertiz, RS Auto Ekspertiz hava durumunu sundu. Parafly'in katkılarıyla. Güzellikler dünyası. Parafla Hollanda Rotterdam'dayız. Rotterdam Hollanda'nın en büyük ikinci şehri ve Avrupa'nın en önemli ticaret merkezlerinden biridir. Şehir dünyanın en büyük ve en yoğun limanlarından biri olan Port of Rotterdam ile tanınır. Modern mimarisi, yenilikçi şehir planlaması ve etkileyici gökdelenleriyle diğer Hollanda şehirlerinden farklı bir görünüm sunar. Özellikle Cube Houses gibi sıra dışı yapılar ziyaretçilerin ilgisini çeker. Rotterdam, dinamik atmosferi, kültürel etkinlikleri ve çağdaş yaşam tarzıyla Hollanda'nın en dikkat çekici şehirlerinden biridir. Parafly'in katkılarıyla. Güzellikler dünyası.
2: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

CF Moto, TVS ve Mondiali bünyesinde bulunduran Uğur Motorlu Araçlar, Fatih Yıldırım'la izlenecek bir şey değiliz sunar.

0: Ulen özlemişiz be. Karakan'ı özlemişiz. Kartal'ı özlemişiz. Onlarla büyüdük çünkü. Sevgili dinleyiciler, iyi akşamlar diyoruz. Alem FM'den şahane bir akşam dileği. Bir kuple, bir bukle. 32 yaşında kocaman radyoya. 33'e doğru gidiyor. Vay be.
1: Vay be. Vakit, ah zaman, ah zaman.
0: Ah zaman. Ve dün dişiyle büyük bela çek... Yok, bela çekmek ne? Derdi bela. Olan, belası olan Şevval aramızda efendim. Bugün kızımız ona inanalım diye sürekli dişini tuttu böyle çenin. Şevval'cim nasılsın?
2: Çok daha
0: sen
2: iyiyim.
0: Sen yokken Hüseyin'e maruz kaldık. Burada olman çok mutluluk verecek kadar.
2: Vallahi çok mutluyum.
0: Evet, biz de çok mutluyuz. Çok geçiyorsun. Ne yaptılar dişini dün?
2: Çektiler.
0: Ha, iyi kurtuldun.
2: Kurtuldum çok şükür.
0: Ama biz dedik ki iltihap falan var galiba, çekmezler dedik.
2: Yokmuş. Çok iyi, çürümüş anladım. Sadece.
0: Bence biraz abarttın gibi ama.
2: Yok gerçekten.
0: Hakikaten.
2: Son saatlerde gözümün sağ tarafını hissetmiyordum.
0: Feri söndü denir. Tabii. Öyle derler. Yüştüm. Ah canım benim.
2: O kadar
0: çok geçmiş
2: yani.
0: Olsun. Çok teşekkür ederim. Canan da çok tatlı bir kızımız değil bu arada.
2: Evet.
0: Hakikaten
2: değil.
0: Çünkü Damla, reklam müdürümüz Damla'yı biliyorsunuz. Şöyle gezer radyoda. Bende dul eli var der. Öyle bir tabir biliyor musun? Dul eline. Bir gün Şevval'e böyle ne haber Şevval diye bir vurdu. 6-7 adım gitti Şevval ve durdu. İyiyim dedi. Hiçbir şeyim yok, gayet iyiyim. Ona falan dayandı ama diş ağrısı kötü bir şey. Hakikaten insanın canını yakan bir şey.
2: Derler ya, insanın neresi ağrıyorsa canı oradadır diye.
0: Vallahi ne güzel bir laf ettiniz efendim. Hakikaten.
2: Teşekkür ederim.
0: İlerleyen yıllarda nesillerimiz bu laf attı. Çiğdem dinliyor bizim, Çiğdem. Bir de Volken var. Volken'im ve Çiğdem'im. Aslında asıl adı Volkan. Ben onu Volken diyorum. Çok çok olumlu. Olumsuz da Kent olur. Olumsuz olur. Kent. Ben Ken olarak kullanıyorum. Volken'im. Çok severim kendisini. Arabalarında bir problem vardı. Alem efendim yoktu arabalarında. Şimdi markayı söylemeyeyim de bir elektrikli arabaları vardı. Yoktu. Ne yaptılar, ne ettiler? Araştırdılar, servise götürdüler. Abi bugün gelmiş.
2: Hoş gelmiş.
0: Bugün logoyu gönderdi. Bugün var diye. Uygulamayı bağlayıp dinliyorlardı yavrucaklar tabii. Varlık içinde yokluk çekiyorlardı. Geri gelmiş, çok mutlu olduk hakikaten. Geçmiş olsun, fıstık mesajları geliyor Şevval'e.
2: Çok teşekkür ediyorum.
0: Evet. Dur bakayım, yayın kesiliyor. Öyle mi? Kapatıp açın efendim. Başka türlü düzelmez çünkü. Ya ki internetinizle alakalı olabilir. Böyle her problemi de bizi şey yapmayın ha. Hemen öyle oluyor yani. Vallahi internette problem. Bir bakıyoruz faturayı ödememiş. Bizlik bir durum yoktur belki. Çünkü bir tane şikayet var. Öyle olsa 1 milyon tane geliyor buraya da. O yüzden söyledim efendim. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Çok teşekkür ederiz. Gelen geldim desin. Çünkü kitleye göre şakalarımızı belirliyoruz. Şimdi burada 3-5 kişi varsa iyi şakalar harcamamı.
2: Evet.
0: Ve beklemeyin efendim. Kitleyi bir görelim. Kitle demişken, güzel bir kitleyi de Kahramanmaraş'a bekliyoruz. Neden? Çünkü 1'inde 1 Ağustos'ta Kahramanmaraş'ta özel bir yayında olacağız. Alem FM canlı yayın aracı Kahramanmaraş'a geliyor sevgili dinleyiciler. Yani kalabalık olsun ki yakıtın şeyini verelim. Yani en azından yakıt parası çıksın. Sizi oraya bekliyoruz. Niye? Tanışalım, konuşalım, kaynaşalım. Bir de yani bir insan kaç kere bir radyonun canlı yayın aracını görür ve sohbet eder, sevdiği, beğendiği programları sunan kişilerle muhabbet eder. Biz reklam aralarında böyle yapıyoruz bu arada. Diğer radyolar nasıl yapar bilmiyorum ama genel itibariyle programın sonu beklenir. Diğerlerinde az buçuk biliyor tabii, bilmiyor değil mi? Biz o kadar da sektörden biliriz. Final beklenir, finalde insanlarla. Biz de öyle değil. Her reklam arası iniyoruz, sonra çıkıyoruz. Çünkü Sibel Hanım öyle dedi. İnsanlar orada bekletmeyin dedi. İnsanlarla konuşun. Çünkü işi olan oluyor, acelesi olan oluyor. Yani 2 dakika uğrayayım abi dedim diyenler oluyor filan. Bu yüzden kıymetli. Buyurun gelin. 16-18 arası kafa açan uzmanı yapacağız. Yancı olarak da Serdar'ı alıyoruz. Yani büyük yancı ama yani. Ulan buradan Kahramanmaraş kaç saat biliyor musunuz demiş. Bilmiyorum ama 1000 kilometre var da. Bir bak bakayım kaç kilometreymiş. 1000 var mı 1000 kilometre? Vardır ya, 1000 vardır. Kilometrede 1 lira. Bak bakayım ne kadarmış. İstanbul Kahramanmaraş.
2: 17 kilometre. Olamaz. 34 dakika diyor. Nasıl yani?
0: Kahramanmaraş buradan.
2: Ha, şey,
0: jetle.
2: Dondurmacısı.
0: Jetledir o.
2: Dondurmacısıymış.
0: Dondurmacısı. Ya biz bu kızla ne yapacağız? Aldı, kovamıyoruz da bile. Kaç kilometre Kahramanmaraş?
2: Hemen
0: bakıyorum. Hemen bakalım. Bak bakalım.
2: 1000 kilometre.
0: Tam 1000 miymiş?
2: Yok, 1031'miş.
0: Anladım. 1000 diyelim biz ona.
2: 1000 diyelim.
0: Düz 1000 diye. Buradan 1000 kilometre yol gidecek canlı yayın aracı. Biz tabii onunla gitmeyeceğiz. Biz uçağla gideceğiz. Teknik ekip düşünsün, bana ne? Çünkü zamanında bundan yaklaşık 10 yıl önceydi biz bir Türkiye turuna çıktık. Araç önden gidiyor. Canlı yayın aracı önde. Biz arkadayız. Bütün programcılar. Arabayı da ben kullanıyorum.
2: Ya.
0: Vallahi istemedik şoför falan. Zaten vermeyiz dediler. 6000 kilometreye yakın yol yaptık. Bak gram abartmıyorum. Hatta eski dinleyiciler bilir. Instagram'da 5000. kilometreye geldiğinde, çünkü burada sıfırlamıştık, video çekmiştik ve paylaşmıştık. 6000 kilometreye yakın, yani yaklaşık 5010 kilometre. Öyle seyahat etmişliğimiz de vardı efendim. Sonra dediler ki bunlar çok çile çekti, uçak bileti alalım. Uçağla gideceğiz. Sizi dinleyen tek bir kişi bile olsa espri kaliteniz maksimum seviyede. Hadi canım vardan. Vallahi düşürüyoruz ya, seviyeyi düşürüyoruz. Kalabalığa saklıyoruz şakaları. Mevzuyu verdim mi? Nö, vermedim efendim. Mevzuyu şu an vermedim. İlerleyen dakikada mevzuyu vereceğiz efendim. Geldik geldik, dur bakayım dur bakayım. Kızımız hala narkozun etkisinde olabilir mi? Olabilir. Kahramanmaraş burada 14 kilometre diyor.
2: Bir de çok emindim bu arada. Evet, tünel falan gösteriyordu. Olabilir dedim.
0: Bu arada şey oldu mu? Bayılma mayılma durumu oldu mu? Olmadı. Öyle bir korku yoktu.
2: Dişçiden hiç korkmam.
0: Ne yaptı? İğneyi vurdu. Orası uyuştu.
2: Ben çok zevk alıyorum dişçi iğnesinden.
0: Şöyle yapalım. Kısa bir VTR'miz var. İzleyelim.
2: Şöyle oldu. Dedi ki iltihap var mı diye bir röntgen çekelim. Dedim ki tamam çekelim. İltihap yokmuş.
0: Röntgen nasıl çok... çektiler? Böyle ağzını ayırarak mı çektiler? Nasıl oldu?
2: Ağzında bir şey veriyorlar.
0: Evet.
2: Onu ısırıyorsun. O şekilde çekiyorlar.
0: Anladım. Olsun be, bu da hayatın içinde bir şey ya.
2: Tabii. Ondan İyi, sonra güzel. Baktılar iltihap yoktu. Çürük vardı. Çekebilirim. İster misin?
0: Ağzında başka çürük var mı?
2: Yokmuş.
0: Hayır, yıllık iznin yok, o yüzden söylüyorum.
2: Hepsini
0: mazeret gidişken... iznini de bugün kullandı kız. Yaz kaldı valla.
2: Kaldım böyle. Ne kaldım yapacağım acaba kaldı. Hastalansam?
0: İnşallah hastalanmasın.
2: İnşallah.
0: Biz Sena'dan çok çektik. Sürekli hasta oluyordu yavrucak.
2: Benim dünyam kuvvetli.
0: Kız kilo verdikten sonra hasta olmamaya başladı bu arada. Normalde hani kilo verdiğiniz o insanlar biraz daha bağışıklığı düşer zannederiz ya, cahil evet. Kafası olarak tabii. Hiç öyle olmadı. Maşallah şeytanın kulağına kurşun. Evet. Hiç kulağım mememi de tutamadım. Kulak mememi. Kulağımda kulaklık olduğu için kulak mememi tutamadım. Dur bir dakika, tutmam lazım bunu. Abi benim de batıl inancım
2: var
0: bu. Başka
2: işte,
0: hiç yok. Hiç yok. Sende de var. Biliyorum. Yapıyorsun burada çünkü. Kulak mememi tutup vurmam lazım. Çünkü birkaç kere denedim. Bunu olmuyor abi.
2: Ne olmuyor?
0: Ya kulak mememi vurmadan... vurmayınca o kötü düşündüğüm oluyor.
2: Oluyor değil mi?
0: Aslında olmuyor da inanmışım ona. Yani ona yoruyorum tabii yani. Haliyle. Selam Keltoş. Neden bu kilometrelere falan sen değil de diğerleri yapıyor? Anlamadım ben. Beraber yapıyoruz efendim, Serdar, Umut Bey, işte üçümüz yapıyoruz. Tabii. Yani. Evet. Ha, arabayı niye ben kullandım, onu mu söylüyorsunuz yıllar evvel?
2: Ben
0: istedim ya. Ben kullanmak istiyorum dedim.
2: Uzun yol şoförlüğü zevkli.
0: Severim, evet, çok iyi. Ben abi arkada oturup uyuyayım yani. Tıraş. Araba kullanmak güzeldir, ben çok severim. Evet, Yıldırım ailesine nice mutlu yıllar. Sağ olun efendim. Bugün evliliğimizin 3. yıl dönümü sevgili izleyiciler. Evet. Sabah öyle uyandım. Vallahi sabah öyle uyandım. Bugün bir şey dedim. O da bizimki de yavrum garibim uykulu. Şimdi o benden yaklaşık bir saat sonra uyandığı için. Daha doğrusu benle beraber mecbur oluyor. Ben biraz sesli uyarıyorum. Çünkü kapılar kapanır. Böyle yavaş yapmaya çalışıyorum, yine olmuyor. Ne yapayım, beceremiyorum. Neyse. Dedim ki bugün bir şey. O da dedi ki bugün ney? Ne bileyim, bugün kabotaj bayramı mı? Bir şey var dedim ya, bugün bir şey oldu falan. Bugün sevgili dinleyiciler, evlilik yıl dönümü. 22 Temmuz, 3 yıl olmuş. Valla evlendiğimden beri yayında çok böyle evlilikle ilgili, ev durumuyla ilgili, eşlerle ilgili, çiftlerle ilgili çok daha fazla anekdot anlattığımı farkındayım. Doğru. Ne abi, ne yaşıyorsam onu anlatıyorum. Ama şunu söylemem lazım. Yani ben tahmini böyle 1-2 ay evli kalırım. Yani çok evlilik insanı değilim gibi. Çünkü etrafımda bunu bana pompalıyordu sürekli. Yani etrafımda kim varsa sen çok evlilik insanı değilsin falan. Yani özgürlüğüne aşırı düşkün bilmem ne falan, böyle şeyler söylerlerdi. Yalan. Gerçek beni tanımadıkları için. Abi 3 yıl olmuş, inanılır gibi değil. Hakikaten bu güzel bir şey. Bizimkisi, şimdi ben onu yayında okuyacağım bu arada. Dur bakayım, şuradan şunu sesini kapatayım da yanlış bir şey olmasın. Nasıl yapacağım ben onu? Şunu kapat. Şimdi oldu galiba. Şimdi bizimkisi, yengeniz, sabah şey yapmış. Bir fotoğraf paylaşmış. O, ikimizi, şimdi Instagram'da benim profilim...

0: mahalle var, bir girin bakın. Bizim nikahta benim o gün belim tutuldu. Bak. Yarımdım. Böyle 45 dereceydim. Aynen öyle, 45 dereceydim. Çok kötüydüm. Yürüyemiyordum yani. Nikah günü yürüyemiyordum. O fotoğrafa bir bakın. Benim el belde. O bir poz değil. O bir o bir realite, o bir gerçek. Bakın şimdi o fotoğrafa bir bakar mısınız? Benim el belde. Ne kadar yapay gülüyorum. Hiç orada yokum. Fotoğrafa bir bakın Allah'ınızın aşkına. Instagram Fatih Yıldırım com.tr hikayede var şu an. Yenginin çok mutlu çünkü onda bel fıtığı yok. Bende de başlangıcıymış. Bilmiyorum tabii yani. O gün çok kötüyüm. O fotoğrafı sağ olsun paylaşmış. Ayakkabılarının arkasında bir plastik var. Gördünüz mü? Şeffaf. Evet. Biz bu ayakkabıları düğün için, nikah için aldık. Yengenizle beraber. Arkada böyle şeffaf bir şerit var.
1: Ben niye göremiyorum onu?
0: Ya zoom yap ayakkabı. Niye göremiyorsun?
1: Seninkinde mi yoksa ekran?
0: Benimkinde, benimkinde. Zoom yap ayakkabılara.
1: Siyah gibi böyle.
0: Yani arkaya doğru şeffaf.
1: Tamam gördüm.
0: Ne o biliyor musun?
1: Ne?
0: Işıklı ayakkabılar olur ya. Arkada yana. Bak vallahi bile. Nikah günü Umut fark etti. Umut dedi ki bu ne oğlum ışıklı ayakkabı dedi bu. Ya delirme dedim ya. Acaba hemen aklıma şey geldi. Ulan öyle de pili mi yok ondan mı yanmıyor acaba? Çünkü yanmıyor. İkimiz de alırken fark etmemişiz meğerse. Bir baktık ki ışıklı ayakkabı gibi şerit var arkada. Bir de ışıkları bölen plastikler olur ya, evet. Onlar da var.
1: Ya yansa çok havalı olmaz mıydı?
0: Çok!
1: Çok güzel olurdu.
0: Kayınpederim ne derdi acaba? Buna mı verdik lan kızı diye?
1: Geri alırdı.
0: Anne evleniyorum! Anne bak evleniyorum! Suya dalan çocuklar gibi. Anne bak dalıyorum. Anne ben kiraz yedim. Anne ben evlendim. Velhasılı kelam. Fotoğrafta bizim 3 yıldır evde en çok kullandığımız kelimeler var orada. Şimdi bazılarını eş dost arkadaş binadan da anlayamamış sordular. Ben şimdi onları söylemeyeceğim. Mesela Sefaköy'e diye bir ifade var orada. Bu Sefaköy'e onu açıklayayım. Evin içinde en çok kullanılan kelimelerden biri Sefaköy'e. Şimdi evliler bilir, yeni evliler özellikle. Biri çekyattan kalktığında diğeri der ki nereye? Nereye?
1: Nereye?
0: Şimdi komik tarafı şu bence. Bence trajikomik. Bizim ev 1+1. Nereye gidebilirim? Mesela iki ihtimal var. Yatak odası, tuvalet.
1: Evet. Ya da mutfak hadi.
0: Ya mutfak zaten Amerikan mutfak mı diyorlar? İçeride yani.
1: Tamam o da. Okay.
0: Nereye gidebilirim? Ben de hep Sefaköy'e diyorum. Yani nereye gidersem gideyim öyle diyorum. Sefam olsun anlamında.
1: Ben bir tane kelimeyi sorabilir
0: sor
1: miyim
0: bakayım,
1: oradan?
0: Sor hadi sor.
1: Cocirik.
0: Cocirik bana hitabı. Kocam gibi bir şey.
1: Ha coca.
0: Cocirik der.
1: Coca'dan mı geliyor acaba? Koca, coca.
0: Öyle mi? Bilmiyorum ne bileyim. Ben de o söyleyince ben kabul ettim kız İngilizce için. Herhalde İngilizce bir karşılığı var diye düşün.
1: Hiç İngilizce.
0: Bana hiç kocacım dediğini hatırlamıyorum valla. Çok da özeniyorum. Milletin eşleri neler söylüyor. Coco, Coco Jumbo, Cocirik, Kokirik.
1: Çok tatlı değil mi?
0: Kokirik. Saçma sapan şeyler. Başka var mı merak ettin?
1: Dil bölgesi.
0: Ha ya dil bölgesi bu hastalık aslında dil bölgesi dediğin. Yani buralarda bir kuruluk oluyor. Tamam. Yara oluyor vesaire.
1: Tamam.
0: Yani canım yanıyor dil bölgemde sorun var. Ya da mesela konuşamadığımızda dil bölgemde sorun var. Bazen böyle kelimeler arasında doğru çıkmaz ya.
1: Ha,
0: bunu iki
1: orada.
0: Türlü kullanıyoruz.
1: Dil bölgesi.
0: Evet aradım malzemeyi bulamadım farkındayım ama. Yıldırım Resort.
1: Onu ben çok yanlış okumuştum.
0: Şöyle Yıldırım Resort. Akşam eğer işte çerezdi, tatlıydı, aperatif gelmeyince evet. Hep aynı sitem gelir benden. Bugün Yıldırım Resort zayıf ya. Yani hizmet zayıf. Gelmeyeceğim bir daha buraya diyorum. Onu yazmış oraya.
1: Bir tane daha sorabilir miyim?
0: Sor bakalım.
1: Yumpat.
0: Yumurtalı patates. Çok severim.
1: Yemek miydi?
0: Yumpat yer miyiz? Gece 2 mesela ben
1: ya,
0: soruyorum.
1: Çok güzelmiş bu. En güzel buymuş hikaye olarak. Sevdim.
0: Bak bunu. Dinleyiciler de merak ediyorlar. Oradaki yazanları anlamadım diye. Tamam ben birkaç tane daha ben size söyleyeyim. Var, sen sor ben söyleyeyim.
1: Tamam oynak var.
0: Oynak şey balık tutanlar bunu iyi bilir. Denize bakıp şurada oynak var dersin.
1: Balık mı bu?
0: Biz balık tutmaya çok gidiyoruz çok seviyoruz.
1: Tamam.
0: Oynak dediğim işte balığı görüyoruz suyun üstünde oraya olta atalım demek anlamında. He. Oynak var. Sen ne anladın?
1: Hani oynak bir balık mı var acaba orada?
0: Yok başka bir şey anladım belli de.
1: Başka şekilde çeviremezdim.
0: Oynak var.
1: Şey var mı?

0: Mesela yolluk.
1: Yolluk. Yolluk işte uzun yola giderken tatilden önce anlattığım mevzu, mutlaka biz poğaça, börek bir şeyler yaparız. O bir yolluk mutlaka yaparız, onu yazmış oraya.
0: Sonuncuyu sorayım mı?
1: Sor, hadi bitirelim, reklama gidelim.
0: Muhtacım.
1: Ya muhtacım. Muhtacım şu. Ben ona ilk birkaç ay, ya evlendikten sonra birkaç ay, beş madde saymıştım, söyle diyordum yani daha doğrusu. İlişkinin, evliliğin deneme süreci gibi kabul et bunu. O da bana tamam yaptırıyordu. Beş madde say diyordum sinirlendiğim zaman.
0: Tamam.
1: Beş madde şuydu: sana muhtacım, sensiz bir hiçim, sensiz yolumu bulamam falan gibi. Diğerlerini saymak istemiyorum, son ikiyi. Böyle muhtacımla başlıyordu, o sana muhtacım o.
0: Güzel.
1: Peki, ara gidiyoruz, aradan sonra devam. Aa yok, mevzuyu vereyim, öyle gidelim. Öyle gidelim. Bu arada çok güzel şeyler yazmışsınız, nice nice yıllara diye. Sağ olun efendim, çok teşekkür ederiz. Çok zarifsiniz. Size de daha fazla size olsun inşallah.
0: Ve bana.
1: Sana da olsun.
0: İnşallah.
1: İnşallah. Şimdi mevzuyu vereyim, öyle gideyim araya. Mevzu şu, unutulmadı. Mevzu bu, unutulmadı. Mesela Seda Sayan'ın ben çorap kadınıyım demesi unutulmadı gibi yani. Çorap bir kültürdür demesi gibi. Ya da Hugo yarışmasında o göya ağzından küfür çıkan çocuk unutulmadı. Ben ettiğine inanmıyorum da. Efendime söyleyeyim.
0: Hande Ataizi'nin bir tokadı var.
1: Unutulmadı.
0: Asla.
1: İlla televizyon figürleriyle ilgili bir şey olmak zorunda değil. Sosyal medya ile ilgili bir şey olmak zorunda değil. Sizin kendi hayatınızla ilgili şeyler lütfen özellikle yazmanızı isteriz. Ne unutulmadı efendim? Bize bir yazar mısınız? Bir lise anınız olabilir. Uzun uzun tabii değil de. Atıyorum işte ilkokulda kara lastik giyerdik, unutulmadı. O günler gibi bir şey de olabilir. Çok yaşı yeten abilerimiz, ablalarımız yazabilirler. Unutulmadı bugünün mevzusu. Ciddili şeyler yazmayın. Çünkü bu ülkede unutulmayan ciddili şeyler de var. Daha tadımızı kaçırmayacak eğlenceli mevzunun etrafında dönmeye çalışıyoruz. 536-901-8902 bu akşamın WhatsApp numarası, ama yarın da aynısını kullanacağız. Öyle şey zannetmeyin yani. Her gün yeni bir tane numara. O kadar para kimde? Kısa bir ara geliyorum.
2: CF Moto, TVS ve Mondiali bünyesinde bulunduran Uğur Motorlu Araçların sunduğu Fatih Yıldırım'la izlenecek bir şey değil devam edecek.
3: Gol! Mercedes-Benz 1, faiz oranı 0.
4: Mercedes-Benz'de her fırsattan kazançlı çıkın. Temmuz ayı boyunca tüm Vito ve Sprinter modelleri 1 milyon 500 bin TL krediye, 6 ay boyunca %0 faiz avantajıyla sizi bekliyor. Mercedes-Benz kalitesini şimdi yakından keşfedin.
2: Reklam.
5: Akbank'tan KOBİ'lere Türkiye'de ilk ve tek finansman çözümü. Kredi Garanti Fonu kefaletiyle dijital KGF kredisinden yararlanmak isteyen KOBİ'ler, Akbank Mobil üzerinden dakikalar içinde kredilerini kullanıyor, finansman ihtiyaçlarını kolayca çözüyor. Detaylar akbank.com'da.
6: iPhone 17 Pro, PlayStation 5 ve onlarca süper hediye Getir Yaz çekilişinde. Getir ve Getir Büyük siparişlerinde her 300 TL ile çekilişe katıl, kazanma fırsatı yakala.
7: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: 31 Temmuz tarihleri arasında seçili iPad'lerde peşin fiyatına 6 taksit vatanda. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.
1: Kaş, Bodrum, Çeşme. Yaz tatili yolları sizi bekliyor. Tabii hayalinizdeki Chery'yle. Yepyeni Chery Tiggo 7 Comfort, lansmana özel, MTV ve tescil işlemleri hariç 1.999.000 TL fiyatıyla şimdi Türkiye'de. Detaylar chery.com.tr'de. Chery.
2: Beko'dan ezberleri bozan 360 soğutma teknolojisi. Tazeliği dolabın tamamına yayar, yiyeceklerin %30'a kadar daha uzun süre taze kalmasını sağlar.

0: TEB marifetli hesapla birikim yapmak ne kadar iyi?
1: %46 hoş geldin faiziyle birikim yapabileceğiniz kadar iyi. Üstelik vadesi bozulmadan para yatırıp çekebilirsiniz. Hemen siz de cepte TEB mobilden marifetli hesap açarak biriktirmeye başlayın. Detaylı bilgi teb.com.tr'de.
2: TEB o kadar iyi ki TEB.
3: Reklam. CF Moto, TVS ve Mondiali bünyesinde bulunduran Uğur Motorlu Araçların sunduğu Fatih Yıldırım'la izlenecek bir şey değil devam ediyor.

0: Unutulmaz, unutulmadı, unutulmuyor bu akşamın mevzusu. Katılım muazzam, 10 üzerinden 10. Çok teşekkür ederiz efendim. Bu akşam radyo programına katılıp olimpiyatlar olsa vallahi birinci olursunuz. Çok iyi. Ne kadar çok unutulmayan şey varmış. Ama şunu da eklemiş dinleyicilerimiz. Bir hafta önceyi unuturum ama 30 yıl önceyi unutmuyorum diye. Çünkü hard disk gibi düşünün bunu artık.
1: Bir de ülkecek öyleyiz biraz. Nostaljiyle yaşıyoruz.
0: Evet, yani şimdi bu zamanın çocukları SSD. Yani bilgisayardan anlayanlar anladı. Şimdi bizimkiler çok eski kasa. Unutuyoruz tabii. Bir de hard diskler hep çizildi. Üstüne yeni bilgiler yazıldı falan. Normal, çok normal. Unutulmadı. Dur bakayım. Adile Naşit'in TRT'deki çocuk hikayeleri unutulmadı diyor. Evet. Sen yaşın yetmiyor ama belki biliyorsundur.
1: Biliyorum, çok evet. İyi biliyorum.
0: Kuzucuklarım derdi Adile Naşit, Allah rahmet eylesin. Hatta filmi de yapıldı, izleyemedim. Bilmiyorum nasıl bir şey oldu. Çağınırmak galiba yönetmişti.
1: Evet.
0: Çok da merak ediyorum, onu bir izlemek istiyorum. Adile Naşit'in TRT'deki çocuk hikayeleri bir neslin asla unutmayacağı hikayelerdir efendim. Şimdi bağlasak birileri anlatır bile oradan hikayeler. Kurtar Vadisi

0: Süleyman Çakır'ın ölüm tarihi unutulmadı. Gelecekti. Yayından önceki toplantımızda da zaten bunun geleceğini Şevval söylemişti. Bunu kesin yazarlar demişti. Yazdılar. Merhaba yayınlar. Alanya'dan Ekrem. Unutulmayan Saadettin Teksoy'un Keloğlan mağarasına girmesi unutulmadı diyor. Unutulmaz o. Sen biliyor musun?
1: Hayır.
0: Bilmiyorsun. Bekle şimdi. Saadettin Teksoy'u biliyor musun?
2: Onu biliyorum galiba. Evet, bak bekle. Ben de bakayım.
0: Evet. Çok da evinde değil.
2: Evet.
0: Kızımız dün narkoz yedi de hala devam ediyor.
2: Hayır, biliyorum.
0: Şimdi Saadettin Teksoy zamanının döneminin en iyi haber haber spikeri demeyeyim, sunucusu diyelim daha doğrusu. Çok sert. Yüzündeki ifade böyle çok düz, default böyle, yani anlayamadım.
2: Poker face
0: derler ya, aynı öyle. Gülüyor mu, ciddi mi, karnı mı aç, uykusu mu var, piyangodan para mı tut, hiçbir şey anlayamazsınız efendim. Saadettin Teksoy program yapardı, ilginç programlar yapardı, hiç bilmeyen için anlatıyorum. Birazcık böyle hiç bilmeyen bir Google'larsa bulur. Döneminde tuhaf şeyler yapıyordu, şimdi gülüyoruz ama. O yıllarda gülmüyorduk abi. Ciddi ciddi izlerdik. Yalansa yalan de bro. Sevgili dinleyiciler, yalansa bir yalan der misiniz bana Allah aşkına? Ya o kadar ciddiydi ki programlar. Adam kutuplara gitti, namaz kıldı mesela. Kutuplarda namaz kıldı ve biz ciddi izledik. Komik mi? Değil zaten ama mesela şimdi biraz izleteceğim komik. Bir mağaraya giriyor. Mağarada, Keloğlan mağarasında bir tekerleme, bir mani söyleniyor. O maniyi söyleyenin saçı çıkıyormuş. Saadettin Teksoy da köy ahalisiyle beraber bunu yapıyor efendim. Şimdi ben size onu 30 saniyelik bir kayıt, onu bir dinleteceğim efendim.
3: Saçım benim, saçım benim.
4: Saçım benim, saçım benim.
3: Dökülüyor saçım benim. Girdim Keloğlan mağarasına. Gür çıkar saçım benim.
4: Gür çıkar saçım benim.
3: Tarak tutar başım benim. Keloğlan mağarasında 20 gün yaşayan bir insanın sırma gibi saçları olduğu iddia ediliyor. Öyle mi efendim?
5: Evet, evet.
3: Öyle mi efendim? Öyle mi?
0: Üç kere de onay alır böyle. Öyle mi efendim? Öyle mi efendim? Ve derler ki... Öyle demedim şu hikayeye. Ve derler ki abi adam çok ciddiydi. Bu ciddiyeti izleyince biz de ne yapıyorduk? Şimdiki gibi değil ki. Şimdi herkes çok rahat. Şimdi
2: İnanıyorduk hani, değil
0: köyden
2: mi?
0: Köyden bir Mehmet Ağa'yı ya da Nedime teyzeyi televizyonu çıkart. Sanki 20 yıllık televizyoncu gibi konuşur. Sosyal medya etkisi tabii. Yani. Her yer kamera, her yer bilmem ne. Eskiden öyle değil abi. Televizyon çok kıymetli. Oraya çıkan öyle herkes hemen çıkartmaz diye izliyorduk. Yani baktığımız zaman. Şimdi ölen bu da birini tanıyor kesin. diye çık izliyoruz yani. Saadettin Teksoy öyle yapınca tabii biz çok şaşırıyorduk. Sevda Demir'in bir programda andaydı. Bu söylediğin, senin söylediğin çok
2: evet,
0: geldi.
2: Evet, çok komik bir andı o.
0: Evet. Efendim dur bakayım. Bir bağış gecesinde, ben onu öyle düzelteyim, Ezgi yazmış. Bir bağış gecesinde Çamoluk Otomotiv'in cömert bağışı unutulmadı demiş mesela bir dinleyicimiz. Hatırlıyor musunuz bilmiyorum, 50 milyon dolar mıydı, milyar dolar mı diye bir şey diyordu. Ve sonra ya emin misin değildir diyor. Yok yok öyle.

Hande Ateyzi'nin tuvalet penceresine sıkışması. Ya bu yaşandı ya. Şu an gözümün önünde Hande, biliyor musun? Orada bakıyor oradan. Pazartesi günü de unutulmadı diyor.

0: 4 yıldır tasarladığım tüm işleri sakladığım hard diski yanlışlıkla biçimlendirdim demiş efendim. Ay. Çok biçimsiz olmuş. Çok. Olmamış. Unutulmadı bu akşamın mevzusu. Uğur Dündar'ın elinde mikro... elinde mikrofonla... Neydi, ne efendim?
1: Sayın Bezmenler. Bezmenler, Bezmenler. Efendim,
0: bizde onun kaydı vardı. Çok uzun yıllar kullandık biz onu ama... Bulabilirsen ben onu size dur yayınlayayım onu ya. Onu bir hatırlayalım ya. Vallahi yok, silmişiz onu ya.

0: Vallahi sistemden silmişiz efendim. Sayın Bezmenler. Ya o Sayın Bezmenler hitabından ziyade o mikrofona vururken, mikrofonla vururken ağzından çıkar ifadeler. Unutulmadı. Osmanlı olarak ulaştığımız çifti toprak parçası ve insanı unutulmadı, unutulmasın da demiş efendim. Güneyt. TRT spikerini yiyen nine de onu. Elini mi yemişti? Öyle bir şey vardı.
1: Bir anda eline saldırıyordu.
0: Elini yiyordu.
1: Zombi nine.
0: Zombi nine. Öğretmenim, düğün canlı ders var mı? Daha unutulmadı demiş efendim. Var mı? Onu bir yayınlayalım efendim. Öğretmenim. Böğün yazarsam çıkar mı? Vallahi çıktı. Ya bu çocuk ne kadar tatlı bir çocuktu.
1: Çok
0: ya.
1: Tatlıydı.
0: Bu her dinlediğimizde sonsuza kadar bizi gülümsetecek bir kayıt efendim.
2: Öğretmenim, zomzoma girdim. Eba'ya da girdim.
0: Zomzoma girdim. Şimdi dikkat ediniz mi? Evet. Zomzom. Nedir zomzom?
1: Zoom.
0: Zoom diyor işte yani ya. Orada iki tane O var ya, onu iki kere okuyacak. Zomzom diye okuyor onu. Eba'ya da girmiş.
2: Girmedi. Benim bir de Eba açılmıyor. Eba'dan girip zomzomdan mı gireceğiz?
3: Öğretmenim, böyle canlı ders var mı?
0: Şimdi bu üç tane kayıt ardı ardına. Aynı öğrenci değil galiba.
1: Sonuncu farklı sanki.
0: Sonuncu farklı. Ama ilk iki kayıt aynı öğrenci belli. Sondaki o böğün var ya, o böğün. Ya bu çocuğun bıyığı var. Net. İspatlayamayız ama var. Belki içeri doğru büyüyordur, dışarı değil de. Böğün canlı ders var mı?
1: Nereli acaba?
0: Hiç önemi yok. Var mı? Yani o aradaki ı beni bitiriyor, o aradaki ı.
3: Öğretmenim, böğün canlı ders var mı?
0: Var mı? Böyle İngiliz aksanıyla tonluyor, farkında mısın?
1: Evet.
0: Senin biraz İngilizcen var, bilirsin.
1: Tam o aksan var, biraz mı yumuşatıyor yani, böyle. Var
0: do
1: mı?
0: You have take... Yani böyle tonlama da öyle. Var mı? Yani yoksa bilelim yanı. Öğretmenim yanı diyor.
1: Çok güzel bir çocuk.
0: Çok. Tanışmayı çok isterim valla. Şimdi kısa bir ara, aradan sonra devam. Mevzuyu hatırlatayım. Unutulmadı sevgili izleyiciler. Mevzu bu. Ne unutulmadı? İlla böyle hepimizin bildiği şeyleri yazmanıza gerek yok. Yani televizyonda bu unutulmadı, dijitalde bu unutulmadı. Kendi hayatınızdan da bir şeyler yazabilirsiniz elbette. Bize lütfen yazın ama okumaya değer olsun, olur mu? Yani 16 yıl önceki sevgilim unutulmadı efendim. Bunu okumayız, onu söyleyeyim. Kısa bir ara, aradan sonra buradayız.
4: CF Moto, TVS ve Mondiali bünyesinde bulunduran Uğur Motorlu Araçların sunduğu Fatih Yıldırım'la izlenecek bir şey değil, devam edecek.
5: Masraf çıkmasın diyen KOBİ'lere ücretsiz e-fatura Dijikolay'da, Dijikolay İş Bankası'nda. İşnet'in yeni e-fatura müşterilerinin...

0: Kaan Taşıt finansmanı var. Hepimizin dünyası dünya katılım
1: var. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
2: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: Nescafe Express modunu aç, kazanma şansını yakala. 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala. Açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, çekilişe katıl.
1: Türkiye'nin lider lastiği Lassa'dan sağlam yaz kampanyası. Tek seferde Lassa markalı 17 jant ve üzeri 4 lastik alımınıza Total Enerji istasyonlarında geçerli 2500 liraya varan yakıt puan hediye. Ayrıntılı bilgi Lassa.com.tr'de.
2: Sağlamsa Lassa.
3: Arış Wedding koleksiyonları %40'a varan özel indirimlerle. Ömür boyu mutluluklar için. Arış, pırlanta.

0: Ankara Medipol Üniversitesi. Yarının başladığı yer.
1: Reklam. CF Moto, TVS ve Mondiali bünyesinde bulunduran Uğur Motorlu Araçların sunduğu Fatih Yıldırım'la izlenecek bir şey değil.

Unutulmadı. Acun'un yurt dışında bir kulüpte, burada da magandalar var gördüğünüz gibi deyip birine mikrofon uzatıp adamın Türk çıkması unutulmadı diyor. Acun'un bir de Diablo'su unutulmadı değil mi? Diablo!

0: Damacanalar dolusu su içip doymayan teyzeden usulma demiş efendim. Bir böyle avucunun içine ağzına göre... Elhamdülillah. Öyle demiş, hatırlıyor musunuz? Oh elhamdülillah. Ben her su içtiğimde öyle yapıyorum.
1: Şükür yarabbim.
0: Şükür yarabbim.

0: Müge Anlı'da özlü sözler söyleyen Zeynep. Kim bu? Bilemedim ben. İzlemediğim için bilmiyorum.
1: Yeni çıkan birisi ise eğer...
0: Dinlemedim efendim.
1: Racon kesiyor yayında.
0: Öyle mi?
1: Evet. Ama... Bırakı mı içtin yar bensiz,
0: çamura mı düştün adensiz... Korona zamanı kahvehane baskınlarında masanın altına saklananlar da unutulmaz. Kapat kapat. Öyle diyordu. Kapat kapat. Lisede, lisede uzun eşek oynarken kalçamı kırdım. Bu da unutulmadı demiş efendim. Asla unutulmaz. Asla. Siz kızlar oynamıyordunuz tabii de.
1: Hiç sevmezdim.
0: Evet, ben çok
1: görüntüyü
0: oynardım.
1: De hiç sevmezdim.
0: Çirkin bir görüntü çirkin zaten. Mi? E pantolonların araları yırtık.
1: Ay evet.
0: Niye
1: ya,
0: acaba?
1: Çok çirkindi.
0: İğrenç bir kareydi. İğrençti. Evet, evet, evet. Dur bakayım, dur bakayım. Arkadaşlar yayında okuyabileceğim şeyler yazarsanız çok mutlu olurum. Ya bazı şeyler evet komik ama okuyamıyorum. Çünkü Rütük diyor ki bunları okursan... diyor. O yüzden okuyamıyorum efendim. Bir gün bir yani dijitalde bir şey yaparsak orada rahat rahat yapıştırırsınız. Ama burada sınırlarımız var. Okuyamıyoruz. Takdir edersiniz ki. Efendim. Yemekli organizasyona gelen misafirlerimizi zorla eve götürüp yemek yediren anneannem. Hala konuşuluyor akrabalar tarafından. Sen de unutulmadın anneanne diyor efendim. Ya ne kadar güzel ya. Tabii dışarıda yemek yenir mi kardeşim? Eve götüreceksin
1: evde
0: onu.
1: Yenilecek
0: tabii
1: yemek.
0: Evde yedirecek onu yani. O yedirmek zorunda. Hele bir de doğu kültürü, güneydoğu kültürü ise...
1: El lezzeti geçecek.
0: Hem geçecek hem de yemediği zaman bu bir sitemdir. Bu bir triptir.
1: Tabii.
0: Bu bir aşağılamadır. Bu konuşulur. Samimi söylüyorum. Bir lokma da olsa yenecektir o yani. Sivas sanayide önce tuvaletleri yıkan esnafın... Ha. Ya bu adamlar nereye? O işte o unutulmadı diyor. Unutulmaz. Samet Yıldız yazmış efendim. Evet dur bakayım dur bakayım. Halk otobüsünde yüzüne hapşurduğum çocuğun bakışı da unutulmadı. Berlin Aydın yazmış efendim. Ay, iğrenç.
1: Başına gelse ne yapalım?
0: Geldi benim başıma ya. Geldi de lisede geldi yani.
1: Bildiğin yüzüne.
0: Yüzüme değil elime bir parça geldi. Lisede felsefe hocamız buradan... Ama ya bile isteği yapmadı. Çok da mahcup oldu adamcağız. Yani bunu yaşadım. Böyle hayır öyle şey yani tükürüğünün bir parçası.
1: Küçücük bir parça.
0: Ya evet ama orada duruyor. Orada. Yok gibi davrandık bir süre.
1: Bir de gitmeden silemiyorsun da.
0: İşte yok gibi davrandım. O şey yaptı yani git elini yıka dedi. O söyledi artık dayanamadı adam. Artist ne ararla pazarda da unutulmadı demiş efendim.
1: Gözlükleri bile aklımda ya, şu an.
0: Onu bir dinleyelim mi sevgili dinleyiciler? Çünkü bayağı bir zaman oldu. Hepiniz unuttunuz repliği bir hatırlayalım.
1: Evet.
0: Artist ne ararla pazarda. Bu da unutulmadı diyorum.
2: Hayırlı günler. Hayırlı günler efendim.
0: Aa bu ses soldan geliyor sadece. Bu olmaz. Dur bakayım dur bakayım dur bakayım. Şu olur mu?
2: Hayırlı günler efendim.
3: Otopazarında bir artış var mı geçen hafta uyaranlar?
2: Artist mi? Ne artisti? Artist ne ararla pazarda? Ben öyle bir şey görmedim. Ben 55 yaşındayım. Biz araba alışverişi için geliyor buraya. Artist olarak bize gelmez o işte.
3: Ne anlamadım ne olarak?
2: Araba alışverişi.
3: Artış var mı diyorum?
2: Ha artış mı diyorsun? Artış arabalarda yok. Şu durumda para olunca artış olmuyor.
0: Abi hipnoz ediyor ya. Bak nasıl izledim görüyor musun?
1: Değil mi?
0: Hipnoz.
1: Sonunu merak ediyorsun. Ne
0: evet,
1: olacak yani, acaba?
0: Çünkü çok özgüvenli anlatıyor.
1: Artist mi?
0: Şimdi ya. Bak. Böyle bir tez var. Google'da var bulabilirsiniz. PDF'i var. Ben birkaç defa okudum. Kitlesel sessizlik diye bir şey vardır.
1: Suskunluk sarmalı mı?
0: Gibi. Tam o değil ama ona benzer. Kitlesel sessizlik ne?
1: Ne?
0: Hani sınıfa hoca girer der ya işte bunu kim yaptı? Herkes bilir. İlla biri söyler. Bana ne lan bana patlamasın.
1: Evet.
0: Ya da askerde komutan gelir diyor ki der ki işte gazinoya kim girdi der mesela. İlla biri konuşur sessizliği yani kitle. Şimdi burada da dikkat edin arkadakiler durumun farkında. İlla biri uyarır spiker uyanır. Kimse bir şey söylemiyor en sona adam kendi uyuyor. Artık diyorsun sen ya.
3: Otopazarında bir artış var mı geçen hafta uyaranlar?
2: Artist mi? Ne artisti?
0: Ne artisti? Yani şu tonlama Bizzat Gezen Sanat Merkezi'nde yok abi bak. Bak böyle bir tonlama birçok oyun...

0: Oyuncu da yok abi. Yapamazsın bunu ya.
1: İyi günler efendim.
2: Otopazarında bir artış var mı geçen hafta oranlar?
1: Artış mı? Ne artısı?
0: Ne artısı? Can you speak Turkish? Ne artısı? Hadi canım sen de.
1: Artış ne arar lan pazarda?
0: Bazar. Orada İngilizce kullanıyor.
3: Harika bir adam.
0: Ay.
3: Her kültürden var.
0: Müthiş, müthiş, müthiş. Evet, dur bakayım. Bazı spikerlerin canlı yayında tongaya düşmesi de çok yazılmış. Bir sözlük vardı galiba, o sözlükle ilgili bir şeyler. Peki, evet. Geçtik onu. Evet, unutulmadı. Bugünün mevzusu bu. Genelde dinleyicilerimiz tabii herkesin bildiği videolardan yola çıkıyorlar ama kendi hayatlarından da örnekler veriyorlar. Mesela Gebeş Kaplumbağa onlardan bir tanesi. Gebeş Kaplumbağa'yı biliyorsunuz. Küfür yoktu değil mi onun içinde?
3: Gebeş hiç emin olamadım. Yoktu.
0: Dur bakayım bir vereyim ben bir şu Gebeş Kaplumbağa'yı da. İş, abi olabilir çok da emin olamadım ya. Gebeş Kaplumbağa diyordu.
4: Ananlar Gebeş Kaplumbağa.
0: Gebeş Kaplumbağa. Ne demekse.
3: Evet. Herkesin bir gebeş kaplumbağası var ama.
0: Nasıl yani?
3: Mesela benim kardeşim.
0: Gebeş kaplumbağa.
3: Kaplumbağası var.
0: Evet. Orada yumuşak yok. İki A var.
3: Evet,
0: kaplumbağa. Abi mumdan çıkmış yangın da unutulmadı. Evet. Demiş efendim. Evet, sinirlenen dede olarak da geçiyordur bakayım. He tamam anladım efendim. Kürtaj yapıyah diyen dayı da unutulmadı demiş efendim. Oğlum bak git de unutulmadı. Unutuldu o ya.
3: O
0: oğlum
3: gitti.
0: Bak git.
3: Evet.
0: Oğlum bak git unutuldu. Evet onu unutmuştuk şu an hatırlamış olduk efendim. Hijyenik ekmek poşetini üfleyerek açan dayı. Biz bunu çok programlarda konu etmiştik. Geçiyorum bunu. Hikayeyi biliyorsunuz herhalde. Türkiye'nin poşette ekmeğe geçtiği biliyor musun sen?
3: Hayır.
0: Kız sen de hiçbir şey bilmiyorsun.
3: Biliyor da olabilirim hatırlatma.
0: Şöyle hikayeyi hemen söyleyeyim sana. Şimdi Uğur Dündar'dı galiba. Herhalde Uğur Dündar olması lazım. Bir fırına gidiyor. Türkiye o zaman ben hatırlıyorum çocuktum hatırlıyorum. Fırınlar poşetli ekmek dağıtmak zorundaydı.
3: Tamam. Yani
0: hijyenden dolayı. Çok hijyen sorunları yaşanıyordu. Haberlerde çok vardı. Böyle bir önlem alındı. Her fırın poşetleme makinesi aldı. Uğur Dündar da yine yanlış hatırlamıyorsam Uğur Dündar olması lazım. Mikrofon uzatıyor. Evet. Arkadaki abi poşeti açıp üflüyor. İçine ekmeği koyuyor.
3: Biliyorum
0: hatırladım.
3: Bunu.
0: Heh, onu diyor. Onu diyor.
3: Çok komik.
0: Beyazıt Öztürk'ün... bunu geçiyorum peki. Evet unutulmadı. Duba yok da unutulmadı demiş efendim. Lisede cuma akşamları İstiklal Marşı'nı... Keman klarnet darbuka eşliğinde söylemek de unutulmadı diyor. Gelibolu Lisesi. Çiğdem Hanım yazmış. Çiğdem Uçar. Böyle bir şey mi varmış? Ben
3: çok
0: bilmiyorum.
3: Çok güzelmiş. Varsa
0: Allah Allah.
3: Biz hiç yapmadık.
0: Biz yani Gelibolu olunca tabii konu oralar olunca tabii. Uydurma Fatih Covid dönemi oldu ekmek olayı. Ya Necip vallahi şimdi üşenmeyip gelip döveceğim. Orada döveceğim. Allah Allah. Ne diye aratacağız bunu şimdi? Necip'i inandırmam lazım benim.
3: Poşeti üfleyen
0: poşeti
3: fırıncı.
0: Üfleyen fırıncı diyelim evet. Üfleyen fırıncı. Covid'de oldu diyor. Ne Covid'desi yahu? Çok eski bu abi. TRT'nin logosu bile çok eski. Adamların kıyafetinin renginden anlaman lazım. Gir YouTube'a da bak.
3: Evet çok eski bu arada.
0: Çok eski abi çok eski. Bu muhtemelen şey yapıyor. İlk izlediği tarihi söylüyor.
3: Çıkış tarihini söyleyeyim mi?
0: Söyle.
3: 1998.
0: Daha ne diyeyim ben artık ya. Necim'ciğim inanmış olman lazım. Peki efendim. Uğurcan'ın Kosova maçındaki top kurtarışı ve spikerin ah topot musun diye seslenmesi de unutulmadı
3: Berk
0: diyor.
3: Berk değil miydi o?
0: Yok yok Uğurcan, kaleci Uğurcan'ın
3: ah topot musun?
0: Dur
3: Berk
0: verelim
3: sanki
0: onu.
3: O ya.
0: Hatırlayalım
3: ben
0: onu.
3: Ben mi yanlış hatırlıyorum?
0: Yok yok yanlış hatırlıyorsun. Senin narkoz devam ediyor. Yanlış hatırlıyorum. Ahtapot musun? Onu bir verelim efendim.
5: Biraz. Biraz
0: alttaki şu müziği niye koyuyorsunuz ki mesela? Ben anlayamıyorum. Dur bu da değil. Bu da değil. Mert spikerin adı ya.
3: Hayır Mert mı? Günok Beşiktaş'ın kalecisiydi o dönem.
0: Aa yanlış mı? Ben yanlış hatırlıyorum o zaman. Çok özür dilerim. Dur bakayım.
5: Salih. Gözlerdi yaşta. Danso. Zabitser. Zabitser doldurdu. Merih kafayı vurdu. Pras orta aman aman aman Mert! Mert! Mert! Kurt musun? Örümcek misin? Harikasın!

0: yakmış. Unutulmadı mı günün mevzusu? WhatsApp'tan ben müsaitim, ara beni Keltoş yazmanız yeterli. Bu kadar. WhatsApp'tan ben müsaitim, ara beni, arada konuşalım, iki lafın belini kıralım diyen dinleyicilerimizi bekliyoruz efendim. WhatsApp'tan bize yazınız. 536-901-8902 radyonun WhatsApp hattıdır. 536-901-8902. Kısa bir ara, saat başı bir çay molası rica ediyorum. Sonra buradayız.
1: Cümle alem şimdi Alem Portal'da. Modunu seç, müziğini dinle. Alem Portal, alemfm.com ve alemfm uygulamasında.
2: CF Moto, TVS ve Mondiali bünyesinde bulunduran Uğur Motorlu Araçların sunduğu Fatih Yıldırım'la izlenecek bir şey değil, devam edecek.
3: Sigortam cepte, hep yanında. İyi günde, kötü günde, hastalıkta, sağlıkta, ihtiyaç duyduğun anlarda hep yanında. Anadolu Sigorta'nın yenilenen mobil uygulaması Sigortam Cep'te, değişen arayüzü ve pratik menüsüyle hep yanında. Hemen indir, sigortacılık işlemlerini tek uygulamadan hallet. Detaylı bilgi anadolusigorta.com.tr'de.
2: Reklam.
4: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında.

0: Yeni Füsti Şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
1: Opel'in enerjisiyle yeni fırsatlara taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1.385.000 TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel showroomlarına bekliyor. Sen de gel Combo'nun enerjisini Opel showroomlarında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.
2: İstanbul'un festivali İstanbul Festivali başlıyor. 1-16 Ağustos'ta Festival Park Yeni Kapı şehrin en büyük müzik buluşmasına ev sahipliği yapıyor. Central Sea, Ajda Pekkan, Saygı Bir Serdar Ortaç, Özcan Deniz, Sagopa Kajmer, Mor ve Ötesi, Tiesto, Yıldız Tilbe, Gülşen, Edis, Levent Yüksel, Duman, 80s, Monsta X, RG ve daha fazlası İstanbul Festivali'nde. Biletler istanbulfestivali.com ve biletspace.com'da.
3: Bir gram altını bile kapınıza getiren...

0: Yener Meslek Yüksekokulu, İstanbul Yerleşkesi, Bursa Yerleşkesi.
1: Böyle bir dünya var, dünya katılım var.
2: Reklam. Saat 19. Bu bir reklamdır.
3: Ama dememek için ama sigorta.
4: Hesap.com spor haberlerini sunar.
5: UEFA Konferans Ligi ikinci eleme turu ilk maçında Başakşehir bugün Finlandiya ekibi Inter Turku'yu konuk edecek. Karşılaşma saat 20.45'te başlayacak. Bir diğer temsilcimiz Beşiktaş da UEFA Avrupa Ligi ikinci eleme turu ilk maçında yarın sahasında Danimarka ekibi Midtjylland'la karşı karşıya gelecek. Maç saat 21'de oynanacak.
4: Hesap.com spor haberlerini sundu.
6: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar.
7: Ekspertizse Dynobil'e.
5: Esenyurt Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arası yoğun 1 saat 25 dakika. Beylikdüzü 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arası yer yer yoğun 1 saat 14 dakika. Çekmeköy Fatih Sultan Mehmet Köprüsü

0: Köprüsü arası Akıcı 24 dakika ve Kartal 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arası yer yer yoğun 49 dakika.
1: Doğru Karar Ustası Dynobil Oto Ekspertiz sundu.
2: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz hava durumunu sunar.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan son tahminlere göre yarın en yüksek sıcaklık değerleri şöyle. İstanbul 29, Ankara 31, İzmir 34, Antalya ve Diyarbakır 41, Adana 36, Kayseri 33, Trabzon 29 ve Erzurum 30 derece.
2: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz hava durumunu sundu.
0: CF Moto, TVS ve Mondiali bünyesinde bulunduran Uğur Motorlu Araçların sunduğu Fatih Yıldırım'la izlenecek bir şey değil devam ediyor.

0: Nerede kardeşim bu Özlem Tekin ya? Nerede nerede? Ulaşamıyoruz ya. Arkadaşlar Özlem Tekin'in yerini arıyoruz. Yıllardır bulamıyoruz. Unutulmadı, unutulmuyor, unutulmayacak galiba. Mevzu bu. Cevaplar da şahane bu arada, onu söyleyeyim. Çok güzel cevaplar. Çok güzel şeyler hatırlatmışsınız. Onu söylemem icap eder. Ve bu yazdıklarınızın birçoğunu da dinletmeye çalışıyorum efendim. Bulabildiğim kadar. Telefonları alıyor muyuz? Bir 30 saniyem var. Peki, peki efendim. Dur bakayım. Unutulmayanlar. Şuradan bir iki tane bakayım hemen. Bizim hanım da buzdolabı poşetini üfleyerek açıyor. En son uyardığımda o akşam annemlerde kalmak zorunda kaldım. Artık uyarmıyorum diyor efendim. Şevocuğum geldi mi ilk telefon? Geldi. Dur bakayım. Kim gelmiş efendim? Sebahattin Solmaz. Sebahattin Bey merhabalar efendim. İyi akşamlar.
1: İyi akşamlar Fatih Bey.
0: Sebahattin değil mi? Doğru söyledim.
1: Ayla Sabahattin.
0: Sabahattin he. Ne evet. Demek abi Sabahattin ile Sebahattin arasında fark var mı? Sabahattin ne demek?
1: Ya Arapça olduğunu biliyorum ben ama tam anlamı, net bir anlamı yok yani. Dedemin ismiymiş. Dedemin ismi olduğu için.
0: Ha, öyle kaldı anladım efendim. Evet. Peki efendim. Sebahattin Beyciğim unutulmadı bugünün mevzusu. Ne unutulmadı?
1: Benim en unutamadığım şu inanmazsan dayıya sor falan yapıyorlar ya. O
0: Ağa dayıya sor.
1: Ağa dayıya sor. Evet.
0: 5 kere hacca gittin mi diyordu. Öyle bir şey diyordu galiba.
1: Evet.
0: Ne oldu o çocuk? Akıbeti ne oldu o çocuğun acaba ya? O da çok inandırıcı bir kardeşti. Benim ona bir dublajım vardı YouTube'da. Aha dayıya sor dublaj diye ama yani duruyor mudur, durmuyor mudur? Dur bakayım. Aha dayıya sor dublaj diyeyim bakayım. Ben böyle bir Hollywood dublajı yapmıştım ona.
1: Benim en çok bazen böyle konu geçtiğinde de yaptım, inanmazsan dayıya sor diye böyle konuşuyoruz.
0: O dilimize girdi biliyorsun, o dilimize girdi. Evet. Ha benim evet, evet. Dublaj duruyormuş YouTube'da var efendim. Dur bakayım. Dinleyelim. 28 binde görüntülenmiş. 9 yıl önce yapmıştım bunu. Şevval de gözlerini büyüttü. Aa, dublaj. Vallahi dur bakayım. Evet. İnşallah içinde küfür argo bir şey yoktu. Hiç hatırlamıyorum. 9 sene olmuş çünkü.
2: Hey kim diyor uyuşturucu kullanıyorum diye.
3: 5 milyon niye verdin?
2: Ayakta mı duramıyorum? Niye mi verdi 5 milyon?
0: Benim sesin ördekliği peki.
4: Ayakta mı duramıyorum?
0: İğrençmiş, kapattım. Sabahattin abi çok kötüymüş ya. Sabahattin abi teşekkür ederim bizi bunu hatırlattığın için. Neredesin bu arada? Bugün ekranımız bozuk, o yüzden isimleri, yani bir tek isimleri görüyorum. Diğer detayları görmüyorum.
1: Ben Ankara'dayım. Ankara'dan arıyorum sizi.
0: Eyvallah. Selam ederiz Ankara'ya. Bu arada İstanbul'da bazı noktalarda fırtına kopmuş durumda. Ya böyle inanılmaz bir rüzgar falan vardı az önce. Şu an devam eden yerler olabilir. Ankara'da durum ne bilmiyorum. Selam ederiz Ankara'ya.
1: Ankara'da sıcak yani, başka bir şey, şu aşırı derecede sıcak var, bunalıyoruz yani.
0: Oo güzel. Yarın o zaman bir deniz kenarı Ankara'da yaparsın.
1: İnşallah. Biz göl vuruyoruz daha çok. Ha, göl olur falan.
0: Belki göl olur. Peki. Evet. Çok teşekkür ederiz. Selam ederiz efendim. Sabahattin abiciğim görüşürüz.
1: Rica ederim. İyi günler. Sağ olun.
0: İbrahim abi geldi bir de. İbrahim Beyciğim merhaba.
5: Merhaba, merhabalar Fatih.
0: Saygılar efendim. Antep'ten arıyor kendisi. Vay! Antep'e selamlar. Unutulmadı abi. Bugünün mevzusu unutulmadı. İbrahim abi ne unutulmadı?
5: Abi unutmadığımız çok şeyler var ya.
0: Nedir efendim?
5: Hangi birini anlatsak? Dost kazıkları, arkadaş kazıkları.
0: Yani onların dışında başka var mı? Onları unutursan bir daha kazıklarlar zaten. Unutmaman lazım zaten.
5: Aynen doğru. Yani hep tecrübe ettik onları.
0: Tabii tabii. Hayatın öyle bir denklemi var derler. Böyle bazı kitaplarda böyle koca koca puntolarla yazarlar. Bunu çok da doğru yazıyorlar bence. Hayat sen öğrenene kadar o derse devam eder derler. O yüzden o kazıkları doğru. Unutmamak lazım. Siz belli ki sağlam böyle en az 5 milyon olmuş belli. Var mı? He?
5: Çok var.
0: Çok
5: yani
0: var.
5: Yani şimdi hangisini anlatayım?
0: Yok anlatmayın. Çok fazla var. Bu arada mesleğinizi kullanarak bu paraları geri alabilirsiniz efendim. Askeri personelmişsiniz. Bence bunu kullanarak parayı geri alabilirsiniz. Ne var?
5: Alabiliriz de ama bize yakışmaz abi. Şimdi biz milleti korumakla mükellefiz.
0: İşte bu adam.
5: Böyle şeyler yapamayız yani.
0: Eyvallah. Rütbelisiniz değil mi benim askeri personelim?
5: Aynen, aynen abi. Aynen abi.
0: Komutanım çok teşekkür ederiz aradığınız için. Biz böyle askeriyeden çok örnekler veriyoruz tabii, yani askerde şöyle böyle olurdu falan filan diye.
5: Dinliyorum sizi. Evet, ben yaklaşık 6 senedir falan.
0: Vay.
5: Falan denk geliyorum.
0: Eyvallah. Evet, inşallah tespitler doğrudur efendim, burada söylediğimiz
5: çoğu
0: tespitler.
5: Çoğu doğru, evet. Genelde sabahla akşam mesai çıkışlarında hep denk geliyorum. Sabah işte kafa açan uzmanı, akşam bu saatte saat yayında.
0: Bir dakika. Tamam, çoğu doğru. Çoğu doğru diyor. Bazılarına şey mi diyor? Uydurma lan. Askerde olur. Bazen öyle diyor musun?
5: Ya şimdi mesela örnek olarak şimdi geçmiş zamanları hatırlamıyorum tabii ki sizin verdiğiniz örnekleri de. İşte geçenlerde yanlış hatırlamıyorsun, birkaç ay önce işte askerlikle alakalı bir espri olmuş. İşte prize parmağını sokma. Ya da işte çok affedersiniz işte tuvalete şunu yapma.
0: Evet.
5: Ama benim öyle askerlerim oldu ki yani ben... neler gördük meslekte de 17. yılımız.
0: Maşallah.
5: Yani bunlara tecrübeyle edilmiş, yapılmış şeyler ama insanlar maalesef işte şey derler halk arasında, askerlik mantığın bittiği yerde başlar falan diye de halbuki öyle bir şey yok.
0: Öyle bir şey yok. Esa en mantıklı yer bence. Yani,
5: aynen.
0: Yanan sobaya dokunmadan mantıklı cümle olur mu ya? Yanan sobaya dokunma yazıyor orada kardeşim yani.
5: Aynen.
0: Gayet mantıklı. Bunun aksini iddia edenin alnını karıştırırım ya. Bu uyarılar, bu arada komutanımızın söylediği gibi, bu uyarılar öyle hadi bir uyarı yazalım uyarıları değil. Bunlar yaşanmış şeyler olduğu için yazılan şeyler değil mi?
5: Sayın aynen. Evet, evet. Aynen, gerçekten tecrübeyle yazılan şeylere.
0: Eyvallah. Kolaylıklar diliyoruz. Ayağınıza taş değmesin inşallah. Türk askeri canımız ciğerimiz var olsunlar. Sonsuza dek. Görüşmek üzere efendim. Alkışlarla uğurluyoruz komutanımızı çocuklar. Manuel alkışlarla ama dijital değil. Ben de komutanım, beni de bağlayın ya. Ali Bey öyle olmuyor ya. Bugün sadece komutanları bağlıyoruz diye bir gün. Yani öyle bir gün değil bugün yani. Sadece komutan. Bir gün öyle bir yayında yaparız tabii, neden olmasın. Zevkle yaparız hem de. Yani öyle kofteden atmıyorum şu anda. Zevkle yaparız. Askerlerimize özel bir yayın. Hatta kışların içinden. Genelkurmay dinliyorsa. Zevkle yaparız. Moral gecesi, neden olmasın efendim.
3: Müthiş olur.
0: Müthiş olur. Sen de mi geleceksin?
3: Gelebilir miyim?
0: Gelirsin canım. Özel izinle.
3: Alırlar herhalde diye düşünüyorum.
0: Niye almasınlar ya?
3: Neyim eksik ki benim?
0: Aman... Ben komutanımla konuşurum. Kız çok merak ediyor şeyi diye. Türk kızı abi, Kanada var askerlik.
3: Var.
0: Yani yapmak ister, görmek ister deriz. Oradan
3: ben
0: bağlarız.
3: Giderdim hemen.
0: Herhalde. 6 ay. 6 ay mı? Bari ne zaman gönderirlerse o kadar kalırım de. 6 ay ne?
3: Doğru. Ne kadar olursa o kadar kalırım.
0: Abi. Evet, sen nane yemedin mi de unutulmadı demiş efendim. Sen nane yemedin mi şimdi? Unutulmadı demiş. Peki başka ne varmış? Dur bakayım. Efendim, abi sorsana, kıdemli başavuş muymuş? Esra Ceyhan'daki uçan adam Sabi de unutuldu demiş efendim. Onu unutursak var ya, kalbimiz kurusun. Yani. O unutulur mu abi?
3: Şey vardı, benim adım Cafer.
0: Benim adım Cafer, yaş bilmem ne falan. O değil mi, onu söylüyorsun?
3: Gözlerimin rengini bilmiyorum.
0: Bir de türkü okuyan bir çocuk vardı, bak unutmuşuz onu. Hangi türküyü okuyordu şu an tam hatırlamıyorum ama bir türkü okuyan bir çocuk vardı ya.
3: Lan hangisiydi acaba?
0: Neydi ya, sevgili izleyiciler, bir yardımcı olsanız da be bu kardeşinize. Türkü okuyordu, sonra abileri, yani işte müzisyen abileri diyelim, yani tanımadıkları insanlar ona enstrümanla eşlik ettiler sonra o videoya.
3: Öyle
0: o videoyu
3: mi?
0: Şarkı yaptılar. Tabii. Neydi o ya? Onu bir yayınlamak isterim. O da unutulmasın isterim yani. Neydi o? Neydi o? Ne anladın, yurda gül vardı diyor. Ne anladın, yurda gül? Dağ başında. Tamam, yazdılar. Dağ başında. Daha sonra... Bu çocuk büyümüş tabii. Röportaj yapıyorlar bununla.
3: Ya,
0: bu çocukla.
3: Bilmiyorum.
0: Evet. Ve bu çocuk süreci anlatıyor. Nasıl kayıt aldıklarını, ne olduğunu, nerede yaşadır. Onu da izlemiştim efendim. Şimdi ben size önce orijinalini bir dinleteyim efendim. Şu orijinali. Ha, bu orijinal değilmiş. Pardon, bunda da enstrüman var. Şu galiba ya. Arkadaş, hepsinde mi var ya? Şu olabilir mi acaba?

0: gözlüm.
1: Tamam, bu tekrara sardı. Şimdi orijinali ben, yani enstrümanlısını dinleteyim. O da bir efsanedir be.

0: Ya bu ne güzel bir tondur.
1: Harika
0: ya.
1: Bir
0: bu
1: ton.
0: Bu Anadolu'nun bir tonu olsa bu olur abi.
1: Olur.
0: Bu Anadolu'nun tonu. Ne güzeldi ya.
1: İnanılmaz bir ses.
0: Evet, bir de videoda çocuğun okuma tarzı, ellerinin bacaklarının üstünde olması, giydiği kazaktaki turuncu. Yani arkanın, yani fonun böyle bir dağın ortası olması falan. Türkünün adının dağ başında diye başlaması. Yani, ya

0: Bir sürü doğa olayı aynı anda olmuş ve bu olmuş işte. Çok güzel olmuş.
1: Gerçekten çok güzel söylemiş.
0: Metehan Polat'mış adı.
1: Metehan Polat. İsmi de çok güzelmiş.
0: Değil mi? İsmi de böyle...
1: Aşırı.
0: Ya TRT sanatçısı belli.
1: İleride izleriz gibi.
0: Abi türkü dinleyesim geldi. Benim de vallahi türkü dinleyesim geldi. Size bir türkü çalayım o zaman ben. Dur bakayım. Bir türkü şeyimiz geldi. Benim de geldi. Niye yapamadım ben bunu? Şöyle mi yapacağım acaba? Dur bakayım, şöyle yaparsam herhalde size bir türkü çalabilirim. Ya o kadar çok şey var ki türkü. Var mı aklından geçen bir türkü bir şey?
1: Düşünmem lazım.
0: Vallahi ben şuradan bir tane... bir çok sevdiğim bir türkü var, onu çalmak isterim. Biraz uzun ama... Kısası varsa... Onu size çalayım. Benim de türkü dinleyesim geldi valla.
1: Türk iyidir.
0: Evet, türküler candır, ciğerdir. Ben size... Yok ya, çok arada kaldım ya. Valla çok arada kaldım. Bir türkü, böyle güzel bir türkü dinleyesim var ya.
1: Gesi bağları mı acaba?
0: Ya daha türkü bir şey ya. Tamam, gesi bağları da türkü. daha türkü bir şey yani böyle. Böyle Musa Eroğlu falan. Gibi bir şey yani, evet. Öyle bir türkü. Evet. Nalın Dilber çalasım var ama yani çok aradayım. Çalayım mı bilemedim.
1: Başka ne var o?
0: Halil İbrahim Musa Eroğlu'ndan olabilir.
1: He? Harika olur.
0: Halil İbrahim çalayım mı?
1: Çal.
0: Hakikaten mi?
1: Hakikaten.
0: Vallahi gider be. Geldi çünkü, istedi. İstedi. Şevo, sen de o sırada iki dinleyici ideal eder misin? WhatsApp'tan ben müsaitim diyen iki dinleyici. Musa Eroğlu'nun efsane türküsünden sonra. Oo, ne türkü önerileri geldi be. Ulan bir gün türkü yayını yapmak farz oldu he. Yapılır.

Usta sağ olsun, var olsun. Vallahi türkü dinleyicimiz geldi. Bu da en türküdür ya. En türkülerden en türkü. Yamaçlarım. Aklına Kurtar Vadisi gelmeyen ılıktır diyorum. Usta var olsun. İyi gel-

0: geldi. Telefon geldi mi? Geldi. Dur bakayım. Gelmiş. Cumhur gelmiş. Cumhur Bey iyi akşamlar.
1: İyi akşamlar Fatih abi, nasılsın?
0: Sağ ol karşım. Sen nasılsın Cumhurcu?
1: Teşekkür ederim, ben de iyiyim abi.
0: Allah iyiliğini versin Cumhur. Neredesin?
1: Neredeyim? Sarıyer'deyim abi.
0: Kolay gelsin. Ne yapıyorsun Sarıyer'de? Çalışıyorsun. Ne
1: çalışıyorum abi, işten dönüyorum. Belgrad ormanlarını dolaşıyorum abi şu an.
0: Hayırdır kardeşim Belgrad ormanları?
1: Belgrad ormanlarından Arnavutköy'e doğru gitmeye çalışıyorum abi.
0: Ha, başka bir iş, gömü falan mı var diye şey yaptım da. Gördüm biliyor musun bir kere Belgrad ormanlarında böyle gömü kovalayan birilerini gördüm. Daha önce de o yüzden merak edip sordum sana.
1: Doğrudur abi ya. Çok rivayetler var zaten, anlatılanlar da.
0: Var değil mi oralarda bir şey?
1: İnanasım gelmiyor abi.
0: Hadi ya. Sen inanıyorsun, bırak şimdi belli. Varmış oralarda, öyle diyorlar ya, gömü mömü bir şeyler.
1: Abi sur kemerleri var.
0: Bak geldi.
1: Altı zamanında delik deşikmiş zaten.
0: Anlat anlat, sen de yalan boldur. Var mıymış oralarda, mı varmış Cumhur?
1: Abi varmış yani.
0: Almışlar.
1: Aslı doğru var mı biz de bilemiyoruz tabii.
0: Eyvallah. Neyse, emniyete takılmayalım şimdi. Şaka yapıyoruz sevgili emniyet. Bunlar
1: tabii
0: şaka.
1: Tabii bunlar şaka abi zaten.
0: Şaka. Cumhurcuğum, unutulmadı bu akşamın mevzusu. Ne unutulmadı Cumhurcuğum?
1: Vallahi abi Kenan komutan unutulmadı. Kenan ya komutan. Kalbimizde yaşıyor ya.
0: Öldü mü o adam? Öldü galiba.
1: Şey vallahi abi Çaycı Hüseyin'in işine döndü. Bilmiyorum ki, bir haber evet, çıkıyor.
0: Çok
1: öldü
0: iyi bağladı.
1: Deniyor.
0: Doğru söylüyor. Hep öyle söylediler. Öldüm öldü dediler ama ölmemiş de olabilir tabii. Ölmediyse evet, Allah uzun ömür versin. Kenan komutan, Kenan komutan. Bilmeyenler yoktur da yani, çok kısa özet geçelim. Alkolik bu abimiz ve tarihi bir sürecin içine kendini dahil ediyor. Ve inanarak anlatıyor. Doğru mu Cumhur?
1: Abi kendisi yani yaşamış gibi anlatıyor ve karşısındakinin de öyle bir etkileyici var ki yani inanası geliyor insanın, yalan olduğunu bildiği halde.
0: Abi öyle içine çekti ki videoya, adı Kenan olan biriyle tanışsak Kenan komutan, Kenan komutan diyoruz ya.
1: Evet, Kenan komutan diye bağırıyoruz arkasından abi.
0: Cumhur teşekkür ederiz hatırlattığın için canım kardeşim.
1: Ben teşekkür ederim abi, beni bağladığınız
0: eyvallah.
1: için.
0: Eyvallah. Akşam oluyoruz.
1: Dinliyoruz.
0: Cumhur Sancak.
1: Umut hocama da selam ederiz.
0: Bizim
1: için öp abi.
0: Yanakından değil mi?
1: Abi tabii yanağından. Varsa bir sticker'ını alırım abi.
0: Gönderdik bile Şevval'cığım. Cumhur'uma sticker gönder lütfen.
2: Tabii ki.
1: Çok teşekkür ederim eyvallah abi. İyi yayınlar diliyorum.
0: Var ol. Görüşmek üzere.
1: Hoşçakalın.
0: Emrah gelmiş, bekletmeyelim. Emrah'cığım Marmaris'ten hem de. Emrah ne yapıyorsun?
3: Teşekkür ediyorum. Sağ olun, sizi sormalı.
0: Allah razı olsun. Gömü peşindeyiz biz de. Sevgili Cumhur'la beraber.
3: İnşallah bulursunuz.
0: İnşallah, inşallah gömü bulursak.
3: İyi yayınlar diliyorum.
0: Çok sağ olun efendim. Çok teşekkür ederiz. Ben de bir şey eksik diyorum. Biri iyi yayın dilemedi diyorum. Sonra şu an kendime geldim Emrah Beyciğim.
3: Çok teşekkür ediyorum.
0: Marmaris dedik biliyor musun? Birkaç hafta önce Marmaris dedik. O merkezde...
3: Geçen sene Umut da gelmişti buraya. Hatta sayılı program yapmıştı.
0: Evet.
3: Ama bizim nasip o... olmadı. Yine yollardaydı.
0: Bizim yine o program yani yaptığımız yerde... Heykel var, bir tane Atatürk heykeli var ya.
3: Atatürk heykeli, evet.
0: Onun hemen sırtını denize ver. Sağ tarafında bir otopark var, biliyor musun orayı?
3: Sol tarafında.
0: Sağ.
3: Sağ tarafında, evet. Sağ tarafında otopark yok ki oranın.
0: Ya abi sırtını denize ver.
3: Sırtını denize verince. Denizde mi otopark?
0: Geriye doğru sağ değil be. Bir dakika dur, ileriye doğru sağ. Şimdi şöyle yapalım bir dakika. Sırtını Atatürk heykelini verince aşağı doğru gidiyor yol. Doğru mu?
3: Sola gidiyor, bir de sağ tarafa marinaya doğru gidiyor.
0: Marinaya doğru gitme işte. Teknelerin olduğu yere doğru gitme. Düz git, dümdüz git.
3: Tamam, tamam.
0: Sağda bir otopark var.
3: Evet.
0: 600 lira verdi buraya biliyor musun? 600 lira istedi benden. Dedim ki sana bu 600 lirayı veriyorum, kavga etmeyeceğim, vaktim yok dedim, gittim öyle. 600 lira ne oluyor ya dedim ya, bu kadar olur mu? Hani Marmaris pahalı falan diyorlar ya. Bak orada hissettim birazcık Emrah'cığım. Bilmiyorum.
3: Bir şey söyleyeyim mi? Geçen pazar günü eşimle beraber 2 dakika tost yemek için o bahsettiğin otoparkın bir yakınına ben gittim.
0: Ne verdin?
3: Durduğum 20 dakika, saatli 100 lira yazan yere 20 dakikaya 200 TL verdim. Milliyetin Bakanlığı'nın ihaleyle kiraya verdiği bir yer. Milliyetin Bakanlığı'nı aradık. Serbest piyasa dediler. Bir şey diyemiyoruz.
0: Fiyata müdahale edemiyoruz dediler. Abi 600 bana biraz kodu ya.
2: Çokmuş ya 600.
0: Yani çok abi, çok değil mi ya, bilmiyorum. Bana mı çok geliyor?
3: İnsanlar da ticari ahlak kalmadı.
0: Evet ya, bu hoş hoşuma gitmedi. Bunu doğru bulmuyorum. Ya çünkü devamlılık esas ya turizmde. Hani devamlılık
3: evet,
0: esastır.
3: Kesinlikle.
0: Şimdi sen bir kesinlikle kere beni kandırırsın. İkinci.
3: Ama iş yok ya, alıyorlar herkes.
0: Neyse artık böyle bir inceden bir rahatsız olmuştum, bunu söylemek istedim sadece. Peki Emrah'cığım, unutulmadı mesela otopark ücreti unutulmamış. Sende var mı unutulmadı dediğim bir şey?
3: İkimizde de unutulmadı. Evet, unutulmadı. Çocukluğumuzun biliyorsunuz Edi ile Büdü vardı.
0: Aa, unutulmaz. Edi ile
3: evet,
0: Büdü.
3: Evet, Susam Sokağı'na.
0: Evet, Edi, Büdü.
3: Evet.
0: Peki Edi ile Büdü'nün ben meşhur her seferinde aynı videoyu açarım. Yine onu açacağım size de uygunsa.
3: Tabii ki.
0: Empati videosu. Herhalde empati miydi? Dur bir dakika, açacağım onu şimdi. Meşhurdur. Ben de aynısını söyledim Edi diyor. Bir hatırladın mı?
3: Yok, hatırlayamadım.
0: Paylaşmakla ilgiliydi galiba.
3: Evet evet evet evet.
0: Dur bakayım ben size onu bir... Ya iyi ki hatırlattın bu arada be bunu.
3: Teşekkür ediyorum. İkiniz de aynı doğumluyuz bu arada. 86'lıyım ben.
0: Heh, tamam işte yani. Şimdi Edi ile Büdü'nün birbirini kandırdığı bir... Daha sonra Büdü'nün Edi'yi kandırdığı bir bölüm vardı. Onu açacağım da Allah'ın cezası, yine aradığımın ben niye bulamıyorum ya? Elmalı pasta. Heh, buldum. Evet. Abi bu çok sesli ama bir de şuradan deneyeyim müsaadenizle lütfen. Evet. Yayın benim, dinleyiciden izin istiyorum. Niye böyle bir korkutmuşsunuz beni? Her şeyde sizden izin istiyorum ya.
3: Bugün kibarlığın üzerinde. Normalde fırça atardın sen.
0: Vallahi bile ya.
4: Evet.
5: Edi. Edi, bu senin patenin mi?
4: Evet Müdü, evet doğru, benim patenim.
5: Bunu yerden kaldırman gerekmez miydi? Düşünsene, ben bunu görmeyip yanlışlıkla üstüne basabilirdim. Allah korusun, öyle değil mi Edi? O zaman ne olacak ha?
4: Tamam şimdi kaldırırım.
5: Peki, teşekkür ederim.
4: Evet.
0: Evet, aradığım video bu değil ama bir dakika.
3: Bu da güzel.
0: Çok özür dilerim efendim. Dur, bu olabilir mi?
4: Büdü.
5: Ne var?
4: Bir dakika lütfen.
5: Edi, söyle ne var?
4: Baksana Büdü, iki dilim elmalı pastam var Büdü. Bir dilimini sana vereyim mi?
5: Tabii ver. Evet lütfen.
4: Peki. Dur bakayım şimdi şunu. Bir dakika bakar mısın şunlara?
5: Ne kadar da güzel kokuyor.
4: Şimdi sen şu dilimi al, ben de bu dilimi alayım.
5: Kusura bakmaydı ama... Ama... Edi... Sen bana küçük dilimi verdin.
4: Evet doğru Büdü. O küçük dilim, bu da büyük dilimi. Sana o dilimi verdim çünkü büyük dilimi ben yemek istiyorum Büdü.
5: Edi, bu hoş bir davranış değil ki.
4: Neden hoş olmasın Büdü?
5: Yani bak, eğer benim iki dilim pastam olsa... Hı. Büyük dilimi sana verirdim. Küçük dilimi de kendim yerdim.
4: Büdü... Hı. Küçük dilimi zaten sen yiyeceksin.
0: Ya böyle hikayeleri vardı, hatırlar mısın? Böyle evet. Zeka konsantrasyonu yapıyordu.
3: Ve hepimiz saatini beklerdik başlasında.
0: Evet ve adam doğru diyor lan diyorduk. Her seferinde öyle diyorduk. Kafamızın çalışmasını sağlayan hikayecikler vardı içinde. Bizi bağlayan şey de belki de oydu yani Edi ile Büdü.
3: Kesinlikle, evet. Kesinlikle.
0: Kaç yıl oldu?
3: Sonradan gördük telefonu, teknolojiyi falan ama en azından güzel bir çocukluğumuz
2: 1952'de.
3: Oldu.
0: 52 değil mi? Çok eski. Vay be. Bu videoyu ne diye aratabilirim? Elmalı pasta diye aratırsanız bulursunuz efendim. Çok güzel videolar vardı. Böyle parça parça birileri yüklemiş. Hani Allah razı olsun gerçekten. Şimdi babaannemin dediği gibi. Klimayı bulan gavur mu? Evet babaanne. Yine de Allah razı olsun. Öyle derdi. Yani bunları yapan kim bilmiyorum ama Allah razı olsun. Çok hoşuma giderdi. Peki Emrah Bey, çok teşekkür ederiz.
3: Ben teşekkür ediyorum.
0: Bize ikinci favori...
3: Şevalarıma da bu arada hayırlı olsun.
2: Ne için? Çok teşekkür ederim.
3: Beraber başladı. Çok çok güzel. Hemşerim
2: öyle
3: Sema Hanım'a da çok çok selamlar olsun. Ben doğruluyum. Doğruluyum. Sabah programı yayınızda.
0: Adam nüfus memuru gibi her şeyi biliyor ya.
3: Ya sizi ben şöyle söyleyeyim. Gerçekten çok teşekkür ederim. Yolda güldürüyorsunuz. Bütün yol mesai saat bitiş saatine denk geldiğiniz için uzun yolda. İzmir'le Marmaris arası, Aydın'la Marmaris arası. Hep sizi dinlemek nasip oluyor. Çekmediği yerde internetimi kullanıyorum. Feda olsun size tabii ki. kapatıyorum.
0: Çok güzel adamsın. Sana da sticker gönderiyoruz. Lütfen kabul et, olur mu?
3: Çok teşekkür
0: ederim. Wow. Görüşmek üzere. İyi Kenan akşamlar. Komutanım. Görüşürüz. Hoşça kal.
3: Sağ olun.
0: İK müdürünü tanıyor mu onu soraydık ya. Herkesi tanıyormuş ya. Vallahi billahi. Çok teşekkür ederiz Kenan komutana, sağ olsun. Şimdi ben adama niye Kenan diyorum lan? Adamın adı Emrah zaten. Allah Allah. Şimdi iki dinleyici daha lazım bize. Muhabbet etmek isteriz kendileriyle. Mevzu şu, unutulmadı. Ne unutulmadı efendim? Ne unutulmadı? Hatırlatayım, altını çizeyim. Dur bakayım şunu alayım da öyle detayları vereyim ben size. Evet efendim. 1 Ağustos'ta Kahramanmaraş'tayız. Ölmezsek kalırsak. Uluslararası Gençler Kahramanmaraş Fuarı 1-31 Ağustos tarihlerinde Kafum Fuar Alanı'nda kapılarını açıyor. Biz de orada olacağız. Serdar, Umut, ben üçümüz yayın yapacağız orada 16-18 arası. Alışverişten yeme içme, Luna Park'tan çocuk atölyelerine kadar geniş bir yelpazesi var. Şevval çok gelmek istedi ama yavrucak. Gelemiyor. Kız, söz götüreceğim bir yere. Bak, bir dış yayına götüreceğim söz ya.
2: Bir istekte bulunayım mı?
0: Ağlama adama, ağlama.
2: Muğla'ya gidelim.
0: Muğla'ya.
2: Evet.
0: Ne var Muğla'da, ne var ya?
2: Deniz, kum, güneş.
0: Ha, sen öğleli yayın istiyorsun. Ha.
2: Sahil yayını.
0: Tamam, bu yayın istemiyor. Bu biz yayındayken denizde olacak o. Şakal. Çakal. Ben biliyorum bunu şeyini. Öyle bir yayın istiyor. Peki inşallah, neden olmasın?
2: Olur, kısmet olur
0: yani. Daha dur, geleli kaç ay oldu?
2: Doğru.
0: Kaç ay oldu?
2: 6 olacak.
0: 6 mı oldu? Ne olacak, diyorsun? Evet. Aa, doğru, ben şeyini doldurdum şeyde.
2: Ya.
0: Hatırla.
2: Bunu konuşmadık. Yani,
0: memnun musun?
2: Nasıl, ne dedin?
0: Şu aramızda.
2: Tamam.
0: Evet, kısa bir ara, iki dinleyici lazım bize. WhatsApp'tan ben müsaitim derseniz yayında iki lafın belini kırarız. Geliyoruz.
6: CF Moto, TVS ve Mondiali bünyesinde bulunduran Uğur Motorlu Araçların sunduğu Fatih Yıldırım'la izlenecek bir şey değil, devam edecek.
7: Gol! Mercedes-Benz 1, faiz oranı 0.
8: Mercedes-Benz'de her fırsattan kazançlı çıkın. Temmuz ayı boyunca tüm Vito ve Sprinter modelleri 1 milyon 500 bin TL krediye, 6 ay boyunca %0 faiz avantajıyla sizi bekliyor. Mercedes-Benz kalitesini şimdi yakından keşfedin.
6: Reklam.
9: Böyle bir dünya var.
10: Dünya Katılım Bankası'nda

0: siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbalde yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Kaçırmayın.
1: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.

Reklam. CF Moto, TVS ve Mondiali bünyesinde bulunduran Uğur Motorlu Araçların sunduğu Fatih Yıldırım'la izlenecek bir şey değil devam ediyor.

0: Unutulmadı. Ne unutulmadı? Şahane pazarda zıplayarak boya patlatma. Ya bu da unutulmadı be. Hey gidi günler be. Şahane pazarcı tayfa. Orada mısınız? Şahane pazarcı tayfa. Bu unutulmaz ya. Bu nasıl unutuluyor ya? Ne oynamak isterdik onu? Bir de böyle bardak çekme vardı. Bilir misiniz şahane pazarda bardak çekmeyi? Onu da oynamayı çok istiyorum. Hala da oynamayı çok istiyorum. Bak yaşım kaç olmuş? İmkan olsa bir yerde böyle parayla oynasalar. Vallahi parasını verir oynarım biliyor musun? Çok güzeldi. Çok eğlenceliydi bir kere yani. Kim geldi? Bir dinleyicimiz geldi galiba. Bilal mi geldi? Bilal Bey merhabalar, iyi akşamlar.
1: Merhabalar Fatih Bey.
0: Saygılar efendim. Nasılsınız?
1: Teşekkür ederim efendim. Sağ olun. Siz nasılsınız?
0: Sağ olun. Şahane Pazar'da hangi oyunu oynamak istiyordun? Bunu dinleyicilerimize de soruyorum. Sevgili dinleyiciler, Şahane Pazar'daki hangi oyunu oynamak isterdiniz? Tabii zibilyon tane bir sürü oyun vardı orada. Siz hangisini isterdiniz efendim?
1: Bu hani yuvarlağı böyle demirin içinden geçirmeye çalışıyorduk ya, o oyunu oynamak isterdim.
0: Hangisiydi o ya? Dur hatırlamaya çalışıyorum da. Yuvarlağı geç.
1: Bir tane ellerine halka alıyorlardı.
0: He tamam. Tamam şimdi o. Mı? Evet evet evet.
1: Sonra korkunç bir ses vardı. Değdiği zaman bütün umutları yıkılıyordu insanlar.
0: Yaşa. Yaş kaç efendim bu arada?
1: 33 yaşındayım efendim.
0: 30, 50 gibi geldi de o yüzden sormak istedim.
1: Sabah yayınlarından da aslında seslerimizi duyuyoruz, daha iyi oluyoruz. Akşam duyduk, daha iyi oluyoruz.
0: Eyvallah efendim. Şey diyeceksin zannettim, sabahları dinliyoruz gençleşelim diye. Yaşlanmışız demek ki diyeceksin zannettim
1: biraz
0: ama.
1: Biraz çöktük sanki, biraz çöktük Umut'un şakalarıyla.
0: Hepimiz çöktük.
1: Tabii ki hepimiz çökertti sağ olsun.
0: Bilal abi unutulmadı bugünün mevzusu. Ne unutulmadı efendim?
1: Unutamadığım tek şey, küçükken sanayide bir ustam vardı.
0: Hmm.
1: Bu ilk yapılan şaka vardı ya, bana yapmıştı. Karşıya gidip bir poşet verdi elime.
0: Elektrik karşı al.
1: Elektrik al. Biz onu küçükken yaşadık. Ben de korkmuş, yani bayağı korkmuştum yani. 12-13 yaşında bir çocuğun eline poşet verip elektrik al denilir mi?
0: Aldın mı? Aldın tabii.
1: Aldım da geri çöpe attım yani. Kalmamış elektrik dedim. Daha çok güldü usta.
0: Ama ne kadar güzel. İyi ki yapmışlar. Bak hatıra biriktirmişsin. Ne kadar güzel.
1: Tabii. Çok güzel bir hatıraydı benim için. Evet. Unutulmayan hatıralardan.
0: Bilmeyenlere söyleyelim. Böyle sanayilerde böyle şeyler yapıyorlar. Böyle mesnetsiz şakalar yapıyorlar. Çocuklar psikolojileriyle oynuyorlar. Diyor ki karşı markete git. Dükkana git. Oradan bize elektrik al. Poşete. Poşete elektrik doldur. O da yavrusu doldurup getiriyor. Al usta elektrik getirin diyor.
1: Peki. Evet evet.
0: Bilal abi çok teşekkür ederiz. Şimdi ne iş yapıyorsunuz efendim? Sanayide devam mı yoksa?
1: Yok, o sanayide o günleri atlattıktan sonra bir daha yaşamamak için bir şirkette şube müdürü oldum.
0: Oo güzel.
1: Evet.
0: Peki şimdi çalışanlara böyle muameleniz var mı? Atıyorum yan holdinge git işte bir poşet insan kaynakları al. Var mı böyle bir şey?
1: Yani şöyle yapıyorum genelde. Mesela mantıksız bir şey yapılacaksa sunuyorum. Nasıl yapacağını çözmesini istiyorum. Çözemiyor. Ben de karşıdan eğleniyorum incece. Ulan ne güzel oluyormuş diyorum.
0: Eyvallah. Eyvallah. Şube müdürü. Şimdi ona hep sürekli derde geliyorlar. Bu da çözme. Dertleri nasıl çözüyorsunuz Bilal Bey?
1: Çözmüyorum.
0: Hamburger modelini uyguluyor musunuz?
1: Yani daha çok çözmemeyi tercih ediyorum.
0: Evet. Şemal sen biliyor musun hamburger modelini?
2: Hayır.
1: Ben de bilmiyorum hamburger modeli.
0: Yaşasın. Klasik yönetici tavrıdır ya bu. Bunu biliyor olmanız lazım ya. Hamburger modeli şu. Mesela şöyle yapalım. Mesela sen gel şimdi de ki ben maaşıma zam istiyorum de.
2: Tamam.
0: Geldim mesela.
2: Fatih Bey müsait misiniz?
0: Müsaitim canım, gel.
2: Bir şey soracaktım
0: abi,
2: size
0: tabii.
2: De. Ya ben maaşıma zam istiyorum.
0: Şimdi bak hamburger modelini anlatıyorum. Hazır mıyız?
1: Hazırız.
0: Şu. Önce üst ekmek. Veriyorum üst ekmeği. Şevval'cim çalışmandan çok mutluyuz. Gerçekten bu konuda çok iyisin. Yani bir işi sonuna kadar götürüyorsun. Şirkete değer katıyorsun. Tamam. Köfteye geçiyorum. Fakat şirket bu ara biraz sıkıntıda. Zorlu bir süreçten geçiyoruz. Çözeceğiz bu süreci. Diğer ekmeğe geçiyorum. Düzelir düzelmez. Sana en kıyak zammı yapacağım. Şimdi bazıları buna sandviç modeli diyor, bazıları hamburger modeli diyor. Neyse mantık aynı.
1: Ben bunu yapıyormuşum Fatih Bey, şimdi anladım.
0: Sen ne hazırladığını bilmiyor ya. Sen aşçı mutfağı bilmez mi ya?
1: Ben izin konusunda yapıyorum genelde bunu.
0: Yiyorlar mı peki, oluyor mu?
1: Ya şöyle oluyor. Mesela danışmanımız var. Danışmanımız bazen diyor ki müdürüm bir 10 dakika erken çıkabilir miyim diyor. Bir saniye hemen döneceğim sana diyorum. Telefonla konuşuyormuş gibi yapıyorum. 10 dakika geçince gideceğim. Çıkabilirsin.
0: Bu vicdan modeliydi sevgili hocam. Bu vicdan modeli. Peral Bey vicdan modelini anlattı bize.
1: Ben bayağı hamburgermişim ya.
0: Hamburger bu hamburger ya. Peki Bilal abi çok teşekkür ederiz. İyi ki aradınız efendim. Ben teşekkür ederim. Çok güzel
1: bir şey. Fatih Bey sizden çok özel bir ricada bulunabilir miyim? Çok kısa.
0: Takım elbise mi? Ne istiyorsunuz efendim?
1: İstiyorsanız biz gönderelim efendim. Ben tabii ki sizi çok uzun yıllardır dinliyorum. Sağ ol. Bu sabah Umut Bezgin'in başka bir iş yaptığı modellerdeki şakalardan biri dinliyorum.
0: Oo bayağı eski.
1: Baya baya eskilerden diyorum. Sizden ricam her gün de yazıyorum aslında sabah. Ben Eskişehir'den Afyon'a geliyorum iş için her gün gidip geliyorum. Hı hı. Bana lütfen yarın Sarıl Bana Sarıl Bana şarkısını çalar mısın? 25 gündür senden rica ediyorum.
0: Sarıl kim söylüyor Sarıl Bana'yı?
1: Ve sizden hatta bir kere istedim her zaman çalamıyoruz öyle kafanıza gördüm.
0: Abi terbiyesi gitmişim sayın şube. Oğlum altı yanına parantez içinde desen şube müdürüyüm ben. Ben ne bileyim sen şube müdürü olduğunu. Yok.
1: Şey yani sadece sarıl bana bebeğim sadece sarıl bana diyor şarkıda hiçbir yerde bulamıyorum sadece Alem Efendi var demiştir.
0: Allah Allah bebeğim evet. Sadece sarıl bana.
1: Evet.
0: Abi hiç bana... data yok elimizde ya bebeğim sadece sarıl bana. Şeval bizim şeye kategorisine baksana AI cover kategorisine orada evet. Belki olabilir.
2: Tamam. Evet.
0: Bir, vallahi abi gerçekten şarkıyı çıkaramadım.
2: Acaba Ankara Ekos mu?
1: Ya. Ankara Ekos da olabilir, Eskişehir Ekos. Hani bilmem şehrini bilmiyorum.
2: Evet, Ankara Ekos'un şarkısı.
0: Sarıl bana. Şunu evet, mu, kız. Şunu mu diyor?
1: Evet, bu şarkı.
0: Tamam, tamam. Yarın seni hatırlasın, senin için çalalım. Tamam. Söz.
1: Ben zaten Umut Bey, günaydın Fatih Bey dediğinde hemen mesaj atacağım.
0: Şeva sen Sena'ya söyle, unutmayalım onu. Tamam. Tamam. Söz veriyoruz Bilal Beyciğim. Çok öpüyoruz sizi de efendim.
1: Çok teşekkür ederiz efendim.
0: Görüşmek saygılar üzere. Teşekkür. Eyvallah, hoşçakalın. Hafta içi her gün dinle 18'den 20'ye çok meşhurdur şakalarım Fatih Yıldırım. Koskoca şube müdürüne terbiyesi gitmişiz ya çok özür dileriz. Mustafa mı geldi? Mustafa Bey merhaba.
3: Merhabalar Fatih Beyciğim.
0: Oğlum niye korkutuyorsunuz beni ya bu ses tonuyla?
3: Yok normal ses tonum böyle.
0: Abi korktun yemin ediyorum merhaba.
3: Merhaba.
0: Dediniz korktum bir. Mustafa abi ha. Ne yapıyorsun neredesin?
3: İyi Fatih'cim sen nasılsın?
0: Çok teşekkür ederim. İzmir'deyim. Eyvallah. Abi sürem kalmadı. 2 dakikam kaldı. Çok üzgünüm.
3: Hemen 2 dakikada bağlayayım o zaman.
0: Dur ya. Abi dur hemen. Dur,
3: evet sürem kalmadı deyince hemen bağlayayım dedim.
0: Anlayışlı dinleyici oğlum. Her yerde yok. Bizde var. Alem Efendi var sadece.
3: Ve İzmirliyiz yani aynı zamanda.
0: Bir de var onu da altını çizelim Mustafa abicim. Evet. Aa emekli diyor. Aa yaş 30 geliyor ya sesin.
3: Tipin de öyle gösteriyor. İnandıramıyorum kimseyi.
0: Yaş kaç?
3: Saçım olmadığı için olabilir belki o yüzden gösteriyorlar.
0: Olabilir belki. Şey yaş kaç?
3: Yaş 52.
0: Maşallah Allah uzun ömür versin.
3: Teşekkür ederim.
0: Güzel. Bir de İzmirlisiniz ondan olabilir.
3: Ondan.
0: İzmirlilerin böyle ya. Sürekli memlekete bağlaması vardır o. Severler. Aşıklardır.
3: Seviyoruz maalesef.
0: Evet. Sevilecek memleket efendim. Sevilir tabii ki de.
3: Evet güzel yer adı gibi.
0: Evet. Mustafa abicim unutulmadı. Efendim? Ne unutulmadı?
3: İdare edemem anne.
0: Aportta bekliyormuş söyledi. İdare edemem anne. Dur vereyim bunu ya. Bu çok, bunu vermezsek olmazdı zaten.
3: Olmaz.
0: Veriyorum.
4: Hayır Yaman aç yatacaksın. O şekerle artık idare edersin.
5: İdare edemem anne. İdare edemem.
0: Ya bu Yaman'ı hepimiz tanıyoruz değil mi Mustafa abi? Bu çocuğu biz biliyoruz abi.
3: Hayatımıza girdi ya çocuk.
0: Hepimizin kapı komşusunun oğlu ya. Bu. Vallahi billahi. Peki Mustafa abi 52 yaşında Mustafa abi. Evet. Biri sana idare et dediğinde bunu kullanıyorsun değil mi?
3: Kullanıyorum tabii. Ben bunu açıyorum zaten. Şey eğer birine bir şey yapmak istemiyorsam onu hemen açıyorum. O diyor ki evet tamam anlaşıldı diyor.
0: Tamam anlaşıldı. Yakın zamanda birkaç ay önce Sibel Hanım'a ben kurdum bunu mesela. İşte, idare edin dedi. İdare edemem Sibel Hanım'a.
3: Çok iyi valla.
0: Girdi az hayatımızın önce, içine girdi.
3: Az önce Edi ile Büdü'yü vermiştiniz yani. Hmm. Orada seslendirenler rahmetli bir tanesi Köksal
0: evet.
3: Engür.
0: Evet Allah rahmet eylesin. Diğeri de Altan Erkekli.
3: Altan Erkekli onu yazmıştım ben belki.
0: Ha görmedik kusura bakmayın ama.
3: Yok
0: böyle dikkatli dinleyicilerin hastasıyız. Hemen böyle yazarlar. O bu şu bu falan diye gözümüzden kaçmış. Bu bilgi için de çok teşekkür ederiz.
3: Rica ederim.
0: Ne kadar...
3: Tişörtü kırak ettim herhalde. Tişört vermiyorsunuz nasılsa.
0: Uyanık dinleyici hastasıyız. Şevval. Hemen Mustafa abimize stickerları gönderiyorsun.
2: Tabii ki.
0: Mustafa abi çok teşekkür ederiz. İzmir'imize selam ederiz efendim.
3: Aleyküm selam.
0: Alkışlarla uğurluyoruz. Var olmuş. Görüşmek üzere.
3: Var olun. Siz de var olun.
0: Aradan sonra buradayım.
6: CF Moto, TVS ve Mondiali bünyesinde bulunduran Uğur Motorlu Araçların sunduğu Fatih Yıldırım'la izlenecek bir şey değil devam edecek. Sen de katıl derim, katılın evim. Reklam.
7: TED marifetli hesapla birikim yapmak ne kadar iyi?
8: %46 hoş geldin faiziyle birikim yapabileceğiniz kadar iyi. Üstelik vadesi bozulmadan para yatırıp çekebilirsiniz. Hemen siz de cepte TED mobilden marifetli hesap açarak biriktirmeye başlayın. Detaylı bilgi TED.com.tr'de.

0: Bauplast. Hayat iyi pencereyle rahat.
1: Vakıf katılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
0: Bauplast. Hayat iyi pencereyle rahat. Şimdi vade farksız 9 taksitle.
2: Bu yaz varış noktanız Skoda Kamiq. Skoda Kamiq 200 bin lira 12 ay vadeli %1,99 faizli kredi avantajıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
3: Şekerleme ve sakızların iyisi iyi fiyata Migros'ta. 23-24 Temmuz tarihlerinde şekerleme ve sakızlarda aynı üründen 2 al 1 öde Migros mağazaları.

0: kadar daha uzun süre taze kalmasını sağlar. Şimdi Beko'da 74 santim ve üzeri geniş hacimli buzdolabı alışverişlerine Power Clean 1.0 şarjlı dikey süpürge hediye. Detaylar Beko mağazaları ve beko.com.tr'de.
1: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz Sigortam Net'te ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için
2: kazancım net, sigortam net.
3: Setur Yaz Show.
4: Güneş Zirve'de Setur Yaz Fırsatları sahnede. %50'ye varan indirimler ve Yapı Kredi World'a özel 7500 TL'ye varan World Point Setur'da seni bekliyor. Kampanya detayları ve rezervasyon için setur.com.tr ya da 444-2822.
3: Tatilse Setur.
5: Yola çıkmak bazen sadece gitmek değil, iyi hissetmek demektir. Motosikletinizle bu hissin keyfini sürerken doğru güvenlik ekipmanlarıyla aldığınız önlemler yolculuğunuzu daha güvenli kılar. Motosikletinizin güvenli sürüşüne eşlik etmek için sabit ve gezici istasyonlarımızla hizmetinizdeyiz. TÜRTÜRK.
6: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr.

0: İstanbul Medipol Üniversitesi.
1: Emekli maaşını Yapı Kredi'ye taşı, anında 30 bin liraya varan nakit promosyon kazan. Yapı Kredi Mobil'den, şubelerimizden veya müşteri iletişim merkezini arayarak hemen başvur. Detaylar yapıkredi.com.tr'de.
2: Reklam. CF Moto, TVS ve Mondiali bünyesinde bulunduran Uğur Motorlu Araçların sunduğu Fatih Yıldırım'la izlenecek bir şey değil devam ediyor.
3: Yalan söylüyor. Devam etmiyor efendim, sonunda geldik programı, bitiriyoruz. Bunu zaten müebbete bağlayamayız. Hey tabii. Hey diyor bana burada, hey diyor ya. Allah Allah. Şevo.
4: Efendim?
3: Canım çok teşekkür ederiz.
4: Ben teşekkür ederim.
3: Bir daha
4: ederim.
3: Dişini ağrımazsa mutlu olurum.
4: İnşallah. Amin.
3: Bütün hastalıkları yasakladık sana. Sevgili dinleyiciler, sizlere de teşekkür ederiz. Hadi tamam tamam. Sizler de çok iyiydiniz bugün valla. Katılım matalım falan. Yıkılıyordu ya.
4: Yıkılıyordu.
3: Çok iyiydi. Efendim Uğur'a da teşekkür ederim. Onlar da kampanyaları yıkılıyor. Neden? Çünkü Uğur'da seçiliği X Large ve XX Large. No Frost buzdolaplarında dev bir kampanya var. Şöyle oluyor, büyük hacimli buzdolaplarından birini aldığın zaman 16.425 lira değerinde bir derin dondurucu ücretsiz kazanıyorsunuz. Bitmiyor, 12'lik klima alırsanız 9.545 lira değerinde susebili. Daha büyük işte 18-24'lük klimalarda da 12.610 lira değerinde bir susebili hediye. Ve son olarak da Ankastre ocağınızı ve Ankastre fırınınızı da alırsanız size Uğur 9.170 lira değerinde bir davlumbaz hediye ediyor. Davlumbazı benim gibi anladığınızı zannetmiyorum. Ben uzun yıllar öyle anladım. Öyle değilmiş. Davlumbazı ben fırından ayrı şey zannediyordum. Ne onun adı?
4: Bir şey gibi değil mi? Bambaşka bir şey gibi.
3: Böyle büyük davul fırınlar olur ya.
4: Ben böyle zannediyordum.
3: Ben davulbazı o zannediyordum. Bu arada 9 ay taksit durumu var. Onu da altını çizelim. O önemli. Ya fırsatı kaçırmayın efendim. Fırsatlar her zaman gelmiyor tabii. Bunları duyurmak istedik sizlere bugün. Sanki bir şey unuttum gibime geliyor ama. He?
4: Yo, bence unutmadık.
3: Bir şey yok değil mi?
4: Yo.
3: Hadi gidelim o zaman.
4: Gidelim.
3: Sevgili dinleyiciler, hepinize çok teşekkür ederiz. Sabah 7'de evin faturalarını ödemek için tekrar burada olacağız ekip olarak. Sizleri de bekleriz. Sosyal medyada bizi bulun. Aratarak tabii. Alem FM com. Bir şey unuttum ben Şevval.
4: Ne
3: bileyim, bir şey unuttum. Aklım orada şu anda ama. Lan bir şeyi açık unuttum da böyle kapatmalıymışım gibi. Ha tamam, buldum. Aman be, şuna basmayı unuttum ya. Tamam. Bir şey unuttum diyorum çünkü ya. Peki, yarın bir aksilik olmazsa beraberiz. Yarın görüşürüz ve unutmayın, yarın kalan ömrünüzün ilk günü. İyi akşamlar, saygılar.
2: Bu programı kaçırdım diye üzülme. Tekrar yarın alemfm.com podcastlerde. CF Moto, TVS ve Mondiali bünyesinde bulunduran Uğur Motorlu Araçlar Fatih Yıldırım'la izlenecek bir şey değiliz sundu.
5: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: Reklam.
6: Tek ödemeli krediden kredi taksit ertelemeye ihtiyacına yönelik birçok alternatif Akbank'ta. Sen de hemen mobilden Akbank'lı ol, kredini kullan. Detaylar akbank.com'da.
7: 80 yıldır ferahlatmak için yanında biz vardık. Barış.

1 ve 31 Temmuz tarihleri arasında klimasını SmartThings uygulamasına kaydedenlere 6 yıl garanti ve maksimum karta, peşin fiyatına 6 taksit fırsatı şimdi Samsung'da. Detaylar samsung.com ve yetkili satış noktalarında.

0: Meslek Yüksek Okulu, İstanbul Yerleşkesi, Bursa Yerleşkesi.
1: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
2: Vodafone Redliler şimdi Avrupa'nın da redlisi. Çünkü Red 5G tarifeleri hiçbir ek ücret ödemeden Avrupa'da tam 10 gün geçerli. Sen de Red'e gel, Avrupa seyahatinde sınırsızca takıl, sınırsızca keşfet. Vodafone Red'le sınırsızca.
3: Reklam. Bankkart'ın sizi düşünen pek çok özelliği var. Bankacılık işlemlerinizden de Bankkart lira kazandıran Bankkart 360 özelliği ve ekstrenizin yarısını bir ay faizsiz erteleyen nefes ayları özelliği Bankkart'ta. Detaylar bankkart.com.tr'de.
4: Saat 20. Bu bir reklamdır.
5: Ama dememek için ama sigorta.
4: Yeni saatte de
6: tüm zamanların
4: en iyileri.

0: Sabahlar. Bu bir reklamdır.
1: Bankkart'ın sizi düşünen pek çok özelliği var. Bankacılık işlemlerinizden de Bankkart lira kazandıran Bankkart 360 özelliği ve ekstrenizin yarısını bir ay faizsiz erteleyen nefes ayları özelliği Bankkart'ta. Detaylar bankkart.com.tr'de.

0: Güneş Deniz Kum, Pide Lahmacun Ayran, Masar Fuat Özkan, Çatal Bıçak Kaşık.
1: Ne bunlar çocuğum?
2: En güzel üçlüler Fatih Bey. Hatta Nuri Bilge Ceylan'ı da sayayım diyorum.
1: Yok onu sayma. Umut Fatih Serdar'ı ekle. Hatta 1 Ağustos'ta Kahramanmaraş'a geliyorlardı.
2: Hatta Kafumdalar diye de ekleyeyim mi?
1: Ekledin zaten yavrum.
2: E tamam, tanıtım bitti o zaman.
1: Yok sen bir son bir toparla onu bir.
3: Fatih Yıldırım, Umut Bezgin ve Serdar Gökalp. 1 Ağustos saat 16'da Kahramanmaraş Kafum Fuar Alanı'nda. Canlı yayını kaçırmayın.

0: Alem Efendi. Birazdan.
1: Bir elmanın yarısı, biri sensin biri ben. Bir elmanın yarısı, biri sensin biri ben.
0: Birazdan.

0: Reklam.
1: Bankkart'ın sizi düşünen pek çok özelliği var. Kartlarınızdaki tüm Bankkart liraları tek yerde biriktiren Bankkart kumbara özelliği ve istediğinizde peşin harcamalarınızı erteleyen peşin harca erteli özelliği Bankkart'ta. Detaylar bankkart.com.tr'de.

0: Saat 22. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır. Sarıyer Kola, Serdar Gökalp ve Serdar Yayındayız sunar.
1: Adım Serdar Gökalp. Virüs dağıldıktan sonra kurtulanlardan biriyim ve İstanbul'da yaşıyorum. Tüm frekanslardan yayın yapıyorum. Her gün akşam saatlerinde yayında olacağım. Güneş batmaya başladığında. Eğer duyuyorsanız, eğer beni duyan birisi varsa saklanacak yer sağlayabilirim. Güvenlik sağlayabilirim. Yiyecek içecek sağlayabilirim. Eğlence sağlayabilirim. Eğer beni duyan varsa, kim olursa, lütfen, yalnız değilsiniz.

0: üst komşunun yatak gıcırdaması.
1: Evet ya, eşyalar çok ses çıkartıyor, bizdeki de öyle.
0: Kendi mi çıkartıyor ses? Mesela geçerken bağırıyor, Adem! Ne oluyor lan, vitrinden vitrin, ne haber?
1: Hayır öyle değil.
0: Kumandayı uzatsana, televizyon açık kaldı, köye gittiniz, 3 aydır aynı kanal açık burada.
2: Serdar Gökalp'le Serdar yayında hafta içi her gün saat 22'de Alem Efendi.

0: Hanımlar, beyler, herkese merhaba. Burası Alem FM, ben Deniz Serdar Gökalp. Tarih 22 Temmuz, yıl 2026, günlerden çarşamba. Serdar yayında başlar.
1: Yaşanmadı, yaşamadı.

İyi geceler, bu geceki yayın borçlarını bitirenlere gelsin demiş efendim. Bakacağız şimdi. Hüseyin bir kontrol edecek. Baksın bakalım borçlarını bitirenlere gelebiliyor mu? Baksın da. Bir bakalım.

Evet, bakıyoruz şimdi sevgili dinleyenler. Gelebiliyor mu? Hüseyin kontrol etti mi? Evet, nerede? Borcu bitmeyenlere gelmiş. Bitenlere gelebilir demiş. Yok oğlum, öyle yapamıyoruz biz. Yazanlardan seçmemiz lazım. Öyle kafamıza göre seçemiyoruz. O zaman ikinci 22 mesajına bakıyorum. Selam. Bu geceki yayın bütün trafik kurallarına uyanlara gelsin demiş efendim. Bir bak bakayım, bütün trafik kurallarına uyanlara daha önce armağan etmiş miyiz? Şu an yazan var, bir şey değiştirmez. Saatler tam 22'yi gösterdiğinde yazmanız lazım sevgili dinleyenler. Tam 22'yi gösterdiğinde yazmanız lazım değerli dinleyenler. Saatler tam 22'yi gösterdiğinde. Hadi bakalım, buyurun. Hüseyin'cim bir bak bakayım kardeşim, trafik kurallarına uyanlara gelebiliyor mu? Tamam.

0: Trafik kurallarına uyanlara gelebiliyor mu sevgili dinleyenler? O zaman gecenin yayını trafik kurallarına uyanlara geliyor. Adana, Adapazarı, Aksaray, Alanya, Antalya, Ankara, Aydın, Balıkesir, Bandırma, Bodrum, Bolu, Burdur, Bursa, Can, Çanakkale, Şeşme, Denizli, Edirne, Biterdem, Erzurum, Eskişehir, Fethiye, Gaziantep, Küçükelide, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kocaeli, Konya, Kütahya, Malatya, Manisa, Mersin, Muğla, Osmaniye, Erzurum, Samsun, Sivas, Tekirdağ, Trabzon, Urfa, Zonguldak, Yalova, Niğde, Tokat, Yozgat, Siirt, Hakkari, Tunceli, Diyarbakır, Bitlis, Mardin, İngiltere, Almanya, Çin, Fransa, Hindistan, Yunanistan, Amerika ve yavru vatan Kıbrıs'ta. Saatler gece yarısını gösterene kadar her alemin radyosunda.
1: Kastamonu, Taşköprü, Samırsağ geldi. Kilo 200. Kilo

0: biz olalım.
1: Hani illeri sayarken şuraya atladım, buraya atladım, şurayı söylemedim filan diyenler var. Abi bir daha saydı aynısını sayamam ya. Alınganlık göstermeyin orada. Pıtırcık dinleyicilerim, üzmeyin beni. Hani o ezbere saydığım bir şey. Aslında alınıyorum şey bir konu, biliyor musun? Yani enteresan bir konu, alınıyorum. Dünyada herkes her şeye alınıyor ama konu olarak versem katılım olur mu bilmiyorum mesela. Hani burada 3-5 kişi kendi aramızda da çevirebiliriz. Mesajlar yığılabilir de. En güzel bunu denemeden göremeyiz herhalde. Neye alınıyorsunuz sevgili dinleyenler? Sorsak kimse alıngan değil ama ha, o ayrı bir dava. Hani herkes şey der mesela, hiç alıngan bir insan değilim ben ya. Hiç yani bana ne, hiç umurumda değil filan der. İnsanlar genelde öyle derler. Hiç yani hiç alıngan bir insan değilim ben hiç. Hiçbir şey alınmam ben, hiç alıngan bir insan değilim. Genelde öyle derler insanlar. Ama bir şey olduğu zaman da en başta onlar alınırlar mesela. Nokta nokta noktaya alınıyorum. Neye alınıyorsunuz sevgili dinleyenler? En samimi cevaplara canlı yayında Sarıyer Kola'dan bir adet milli takım tişörtü hediye. Bir adet milli takım tişörtü hediye. Sevgili dinleyenler, nokta nokta noktaya alınıyorum dediğiniz ne var değerli dinleyenlerim? Nokta nokta noktaya alınıyorum dediğiniz ne var? Buyurun yapıştırın bakalım.

0: Sene gizli çıkarken araba kiralayacaktım. Halam ve eniştem ilk başta tamam dediler. Sonradan geri beni yarı yolda bıraktılar. Son gün onların yaptığı harekete çok alındım. Doğru yaptığımı düşündüğüm konularda eleştirilince istemsizce alınganlık yapıyorum. Saklamaya çalışsam da gözler yalan söylemiyor. Kocamın yanımda benimle konuşmayıp sizi dinlemesine alınıyorum demiş efendim. Kocalar beni seviyor. Kocalar bende ya. Kocalar bende. Eskiden erkekler kıskanıyordu beni, şimdi kadınlar kıskanıyor. Biz bu kitleyi oluştururken bir yerde bir yanlış yaptık ama acaba hangisinde? Ben mesleğe ilk başladığımda şey demişlerdi mesela. Komik, komedyenlik. Hani mizah filan. Kadınlar bayılır böyle erkeklere filan diye. Bana bütün erkekler bayılıyor. Bir yerde bir yanlış var ama bende hiç. Yani birinde bir şeyde bir yanlış yaptık. Şikayetçi miyim? Yok değil. Delikanlı adamın delikanlı sevdiği olurmuş ya. Delikanlı adamın... Dur. Bu şimdi suçu bana bulmuş ama hani kocası onu dinlemeyip beni dinliyormuş. Bir arayalım bakalım. Belki yani ben de kapı gıcırtısı olsa onu da dinler. Belki ben üstüne geliyorummuş. Belki. Bana sorarsan. Ya da kadere bırakırsan. Bilmiyorum. Çalıyor mu telefon? Ne oldu? Sessizlik. Alo. Alo. Heh, çalıyor, tamam. İki daha çaldırır kapatırım.
1: Alo.
0: He, açıldı. Alo, merhaba.
1: Merhaba.
0: Merhaba efendim. Kocanız yanında sizle konuşmak yerine beni dinliyormuş. Doğru mu acaba?
1: Doğrudur.
0: O benlik bir şey değil adam. Yani denize düşen yılana sarılır misali. O sizden kurtulmak için kapı gıcırtısı olsa onu dinlermiş benim yerime. Yani o sizi dinlememek için yapıyor öyle.
1: Valla yolda gidiyorduk, konuşmuyordu. Açtı, sizi dinlemeye başladı.
0: Aklın yolu bir ablacığım.
1: Doğru. Yani, siz de
0: haklısınız. Doğru. Siz de konuşup ne yapacak mesela? Bana bir söyler misiniz mesela? Ne konuşsun istersiniz? Bir canlandırın mesela bana. Kocanızla ne konuşurdunuz konuşsa şu an?
1: Günün nasıl geçti? Ne yapıyorsun falan?
0: Berbat geçti. Nasıl geçsin?
2: Serdar Gökalp'i senden daha önce tanıyordum ben.
0: İşte budur enişte. Enişte. Enişte, sana milli takım tişörtü veriyorum ama yengenin telefondan arayacaklar. Kaptırma tişörtü, olur mu?
2: Çok teşekkür ederim Serdar Bey.
0: Rica ederim.
1: Bana yok mu?
0: Hayır, tabii ki yok. Yani. Tabii ki yok, çünkü eşiniz dinliyormuş. Aksine siz radyoyu kapatıp benimle konuş demişsiniz. Şimdi bir kişi daha fazla dinlesin diye canımız çıkarken radyoyu kapattırmaya çalışan birine ben nasıl tişört vereyim ablacığım?
1: Yok, kapattırmayayım da birlikte de dinleriz yani.
0: Tişörtü de birlikte giyersiniz.
1: Peki, öyle yapalım.
0: Enişte, ne iş yapıyorsunuz acaba?
2: Veterinerim ben.
0: Veterinersiniz.
2: Evet.
0: Evet, işte onun için zaten cevap ver. Günün nasıl geçti sorusuna bir veterinerin vereceği cevaplar benim kafamda az buçuk oluştu tabii yani şu anda. Evet. Nasıl evet, geçti? Evet. İşte mö, hav, miyav, bunlar. Hanımefendi, siz ne iş yapıyorsunuz?
1: Ben de veterinerim.
0: Ay ay ay. Nerede tanıştınız acaba siz?
1: Çiftlik desek.
2: Büyükbaş hayvan çiftliğinde tanıştık.
0: Büyükbaş hayvan çiftliğinde tanıştınız. Abi evet. Espriye çok açık bir tanışma hikayesi. Hani mesela bunu yenge hanım arkadaş grubunda söylese vay be kocasına neler diyor derler. Mesela dese ya, mesela ben kocamla büyükbaş hayvan çiftliğinde tanıştım dese. Hani millet şaka ya. Yapıyor zanneder.
2: Bazı mesleklerde genelde eşler tanışarak evlenirler ya.
0: Evet.
2: Veterinerlik onların başında gelir yani.
0: Anladım. İlk kim kime tanıştı böyle yürüdü acaba? İlk kim?
2: Ya stajyer olarak geldi eşim.
0: Evet.
2: Daha sonra muhabbet etmeye başladık, tanıştık.
0: Muhabbet
2: daha sonra stajı bitti.
0: Evet.
2: Ayrıldı artık bizim yanımızdan.
0: Evet.
2: Sonra ufak tefek konuşmaya devam ettik derken ısındık birbirimize.
0: Isındınız birbirinize. Dün mü evvelsi gün yine bir beyefendiyle konuşuyorum. Yengeyle nerede tanıştınız dedim. Yanıma stajyer gelmişti dedi. Sizi gidesin. Neredensiniz acaba?
2: O şekilde oldu.
0: Hangi ildensiniz?
2: Isparta.
0: Isparta'dansınız. Tamam, evet. Bu böyle çiftlik hayvanları mı, pet hayvanları mı sizin şey?
2: Çiftlik, büyükbaş, süt ve et kombine.
0: Süt ve et. Hanımefendi siz de mi öyle?
1: Yok, ben barınak hekimiyim. Kedilerle ilgileniyorum.
0: Anlıyorum. Şey diyen yok mu hiç etrafınıza, şey akıl veren yok mu? Kızım veteriner, kendin açsana, paraya para demezsin falan.
1: Çok.
0: Çok şey de ama mama satışından para kazanıyorlar ya falan. Değil mi? Yani isminiz ne efendim sizin?
1: Ben Kamile, eşim Faruk.
2: Ben Faruk.
0: Tamamdır. Faruk abicim tişört gönderiyorum. Giydikçe bizi hatırla. Görüşürüz. Kolay gelsin.
2: Çok efendim. Teşekkür ederim Serdar Bey.
0: Sağ olun.
2: İyi yayınlar.
0: Teşekkürler. Var olun. Sağ olun efendim. Teşekkür ederim. Var olun. Sağ olun. Teşekkürler. Yavuz Bey ne yazmış? İyi yayınlar. Temmuz başında milli takım tişört ve içecek hediye etmiştiniz. Bugün geldi, çok teşekkür ederim. Rica ederim abi, içtikçe ve giydikçe bizi hatırlayın. Bu arada listeye baktım, 20-25 kişi kadar telefonu açmamış. Sevgili sevgili anlayanlar diyecektim ya. Sevgili dinleyenler. Bir migren ilacı içtim de bugün dediğim çok şey ciddiye almayın sevgili dinleyenler. 20-25 kişi kadar telefonu açmamış, ulaşamamışız ve bu telefonu açmamış dediğim kişiler farklı günlerde iki kere aranıyorlar. Farklı günlerde iki kere aranıyorlar. 20-25 kişi telefonu açmamış. Bu 20-25 kişiden yaklaşık 10 tanesi de her gece bana tişörtüm gelmedi yazıyor. Bilginiz olsun. Hani hadi tam 10 tanesi yok, piyasada yok, açmamış yazmıyor da falan, ama o 20-25 kişiden 10 tanesi numaraları karşılaştırıyoruz. Bana abi tişörtüm gelmedi, abi beni aramadılar. Güzel abim, özellikle tişört kazananlara sesleniyorum. Hani santral numarasından aradıkları için dolandırıcı zannedip açmıyorsunuz, banka zannedip açmıyorsunuz. Hani bir şey zannedip açmıyorsunuz. Sonra biz tişörtü göndermedi oluyoruz. Yani ben bu tişörtü göndermeyip Mecidiyeköy'de akşam pazarında mı satacağım zaten, ne yapacağım? Lütfen. Lütfen özellikle tişört kazananlar şu numaralara birkaç gün içerisinde bir açsınlar, olur mu? Yani bir açsınlar. Bizim çocuklar şey dedi abi, açmayanlara mesaj mı yazsak aslında dedi. Yok dedim, o da üstümüze görev kalmasın. Yani... O da üstümüze görev kalmasın yani. Arayın siz. Mesaj yazmayın. O da görev kalmasın.
3: Tatlı dile güler yüze. Aşkın anba.
0: Abi bana da tişört geldi. Çok teşekkür ederim. Bu akşam bir bayanı arayacaktık. Yeni saatte arayacağız abi. Merak etmeyin, unutmadık. Teşekkür ederim. Yeni saatte arayacağız.

Maraş'a ne zaman geliyorsunuz? Birinde geliyorum değerli dinleyenlerim, birinde. Uluslararası geleneksel Kahramanmaraş fuarı biliyorsunuz. Harika bir enerji, nefis atmosfer. Kahramanmaraş'ın kalbinden yükselen efsane coşku. Uluslararası geleneksel Kahramanmaraş fuarı 1 ve 31 Ağustos tarihlerinde KAFUM fuar alanında kapılarını açıyor, sizleri bekliyor. Bu yıl iki ana tema var. Ailecek fuardayız ve benim destekçisi olduğum sanala değil hayata bağlan. Alışverişten yemeğe içmeye, Luna Park'tan çocuk atölyelerine kadar aradığın her şey fuarda var. İki de bomba haberimiz var size değerli dinleyenlerim. Kafa Açan Uzman 1 Ağustos'ta saat 16-18 arasında ben otelde dinlenirken yayın yapacaklar. Kahramanmaraş'ta. Ben dinlenmemi tamamladığım zaman onlara haber vereceğim. Yayını bitirecekler. Üçümüz Kahramanmaraş'ta fuarda aynı sahnede olacağız. Üçümüz. Ben, Fatih, Umut Kahramanmaraş'ta sevgili dinleyenler. Ayın 1'inde 1 Ağustos'ta 1983 yılından beri olan bir fuar ama 2010 yılına kadar düzenlendi fuar. Uzun yıllar boyunca şehrin en önemli sosyal ve kültürel ticari buluşma noktalarından biri oldu. Zaten Kahramanmaraşlılar yakından biliyorlar. 2010 yılından sonra çeşitli nedenlerle düzenlenemedi fuar. 2024 yılında tekrar kapılarını açtı ziyaretçilerine. Hepinizi fuara bekliyoruz. Ağustos'ta 16 ile 01 arası, yani 16 ile gece 1 arasında Kahramanmaraş Dulkadiroğlu ilçesindeki KAFUM'a gidebilir, katılabilir, geçebilir, uğrayabilir. Artık ne istiyorsanız yapabilirsiniz sevgili dinleyenler. Ayın 1'inde oradayız.

0: Doyulur mu, doyulur mu?
1: Ne oldu? Vay abim, gündüz gelmiş. Valla hanıma dolaba koydurdum gecesini dinlerken içerim diye. Tişörtü de yıkadım, kuruyunca yarın giyineceğim. Şu anda Sarıyer kolamı yudumlarken seni dinliyorum. Thank you very much. Sağ olun, çok teşekkür ederiz. Var olun, sağ olun. Teşekkür ederim. Herkes dolandırılan ablayı merak ediyor. Adam borcu ödedi mi ödemedi mi filan diye. Tamam arkadaşlar, şeyden saat başından sonra arayacağım. Yeni saatte arayacağım. Hani programın bir akışı var önümde, yazdım, notlarım arasında var, merak etmeyin, arayacağım. Ama işte dinleyici böyle. Nasıl sahip çıkıyor görüyor musun programına? Malına sahip çıkıyor dinleyici. Vallahi güzel iş, bayılıyorum. Evet, şuradan şöyle da bakayım. Mümtaz abi yazmış, diyor ki durduk yengene kozu verdin, ben de seni dinliyorum. Ne dedin abi anlamadım, vallahi ne dedin anlamadım abi senin.

Ofisteki kankilerin benden habersiz bir şey yedikleri zaman alınıyorum. Mesela bugün yaşandı. Yedikleri zaman bir şey. Ha. Kızımın hanıma aşkım demesine çok alınıyorum demiş efendim. Samimiysek bir saçmalamayın abi. Yani... Kız arkadaşım hesabı ben ödeyeceğim dediği zaman çok alındım. Acaba yanlış mı yaptım? Ödedi mi peki? Ödedi mi ya? Konya'dan Rafet. Tam da şansa. Rafet abi al şarkı sana gelsin. Çok sevdiğim ve samimi gördüğüm kim olursa olsun benim yanımda bir başka ortak arkadaşımıza daha fazla ilgi alaka göstermesine çok alınırım. Ve bu çok ileriye giderse bir bahane uydurup oradan ayrılırım. Küsmem ama belirli bir zaman görüşmeyi keserim. Telefon bağlayacağım da şimdi şarkıyı Konya'dan biri yazmış, ona armağan ettik. Üstüne konuşmayalım dur. Biraz çalsın mı? Biraz çalsın. Abi migrenin nasıl? Bugün beni ağlattı demiş efendim. Ben de işte bugün ilacını kullandım. Bugün ilacını kullandım bugün. Bu sebeple bugün yayında dediğim birçok şeye takılmayın.

0: Alo, merhaba. Alo. Merhaba. Adam alınıyor galiba, konuşmuyor. Alo.
1: Hemen radyoyu kapatıyorum. Bir saniye, hemen kapatıyorum. Kapatıyorum.
0: Hemen kapat radyoyu. Hemen kapat. Merhaba adamım, neredensin acaba? Duymuyor ki beni.
1: Duyuyorum, duyuyorum. Dur, hemen radyoyu kapatıyorum. Kapatmaya çalışıyorum Serdar abi. Bir saniye, hemen.
0: Tamam. He, duyuyorum. Duyuyorum da sallamıyorum Serdar demek. Yine sevdiğim ses bak.
1: Ya, ses.
0: Sabahları bu sesle uyanıyorum. Bir de Emrah çaldı bu sabah. Alo, merhaba abi.
1: Hayır, merhaba Serdar abicim, merhaba.
0: Merhaba abicim, nasılsınız, iyi misiniz?
1: Çok çok iyiyim, teşekkür ederim.
0: Sağ olun, ben de iyiyim.
1: Oh.
0: Na oh mu? Alo.
1: Dur Serdar abi, bir türlü telefondan bağlanma, kapatamadım şu radyoyu, hemen kapatıyorum. Dur.
0: Güzel abim, radyonun değil orada, hızar sesi geliyor, radyoluk bir şey yok ki ya.
1: Şu an beni çok iyi duyman lazım ya.
0: Zaten duyuyorum abi ben seni, bir sorun yok.
1: He pardon, pardon, ben kendi kendim.
0: Ne o, ne yapıyorsunuz orada?
1: Nasıl?
0: Ne yapıyor abicim, bak sen beni duymuyorsun, ben seni duyuyorum.
1: Heh, ben de seni duyuyorum, senin sesin biraz yankılı gelmeye başladı bana. Abi inşaat alanından mı aradın beni?
0: Ne o, arkadan gelen ses ne o?
1: Benden bir ses gelmemesi lazım şu an.
0: Abi makine çalışıyor arkada ya.
1: Mümkün değil abi ya. Hep sessiz bir ortamdayım.
0: Ya bir dakika dur, bir saniye dur. Değerli dinleyenler, tamam hani şakasını yaptım, migren ilacı falan filan, ama şu arkada çalışan makinenin sesini bir tek ben mi duyuyorum? Vallahi bir tek ben duyuyorsam veda edip eve giderim. Bu çok ağır bir şey. Yani 0536 901 8902, 0536 901 8902. Bak
1: inşallah,
0: bir dakika abi, bir dakika abi, bir dakika, bak durdu. O sesi bir tek ben mi duyuyorum değerli dinleyenler? Allah aşkına elinizi vicdanınıza koyun, yazın bana ne olursunuz ya. 536 901 8902, bak yine geldi, ben de duyuyorum, ses var, duyuyoruz ya. Adam kafa yapıyor abi, arkada alet çalışıyor.
1: Serdar abi, hiçbir şekilde duymaman lazım ya.
0: Abicim bak, alet var da benim duymamam mı lazım, yoksa alet yok mu?
1: Şu an yok, burada duymam, ben duymuyorum, sen nasıl duyuyorsun ya?
0: Ya var mı alet, yok mu abicim?
1: Alet çok uzakta abi, şu an ne, 100 metreden daha fazla.
0: Ya güzel abicim bak, bana Allah aşkına ne olursun ya, ne olursun ya, ne olursun. Vallahi ağlayacağım. Vallahi ağlayacağım. Alet var mı yok mu, ne olursun söyle bana. Alo. Adam gitti. Alo. Bakmaya gitti ya adam. Allah Allah. Vallahi ağlayacağım ya. Yemin ederim ya. Dur bakayım, çalıyor mu? Adam bir şey oldu, adama bir şey oldu. Alo. Alo. Adam direkt alete bağladı, kendi de gitti. Alo. Oğlum bu olanları bir tek ben duyuyor olamam değil mi? Ha? Bak bunun bir tık ötesi minik minik adamların bana gel demesi. Hani minik minik adamların bana Serdar gelsene filan. Yok abi gelemem, şey gel gel ne olur filan. Ha, bunun bir tık ötesi bu. Dur bir daha arıyorum. Sayın abim bir daha arıyorum sizi. Bir saniye şöyle. Evet. Dur bakayım. Cinnet geçirme taklidinize bayıldım demiş efendim. Neyse, taklit zannetmen güzel, hoşuma gitti. Alo.
1: Aslan Serdar abim, bu üçüncü kez aradın ya, beni şu an hayran kaldım sana. Mümkün bir aramaz dedim artık, bir daha tam ikinci de kapandı ya.
0: Virüssün virüs. Vallahi billahi. Virüssün yani. Vallahi yorum, ben seni niye aradım? Ben seni niye aradım?
1: Boş ver abi, niye aradın, önemi yok. Sen beni aradın ya, hiçbir önemi yok abi.
0: Allah razı olsun canım abi.
1: Senden Allah razı olsun canım abi.
0: Ne haber? Ne haber?
1: Çok iyiyim, harikayım ya.
0: Ben çok kötüyüm, ben biraz iyi değilim, ben kötüyüm.
1: Abi sen kötü olursan bütün yayın, bütün akış kötü olur ya.
0: Çok vallahi, bir ben seni bir sebepten aradım ama şu an bir vallahi hiç işimden gelmiyor moruk ya, boş ver ya. Ne haber, iyi misin?
1: Çok iyiyim, harikayım ya.
0: Anladım. Şey mi?

0: Kulaklıkla mı konuşuyorsun?
1: Yok, kulaklığı da çıkardım. Demin o varmış, sonradan fark ettim ya.
0: Ay, sinirim bozuldu.

0: Araların arkadaşları. Ama ismim Nuh.
1: Anladım. Peki Nuh. Ne iş yapıyorsun Nuh?
0: Vana yapıyoruz abi.
1: Vana mı? Şu an yapıyorsun değil mi?
0: Şu an yapmıyorum. Dışarıdayım ben şu an. Bayağı bir uzaklaştım. Neredeyse fabrikanın dışına çıktım ya.
1: Demin fabrikada değil miydi? Alet var bana diyor. Yok ya abi, sessiz bir yerdeyim ben.
0: O kulaklıktanmış muhtemelen ya. Ben de burada yırtınıyorum abi, beni duymuyor diye.
1: Anladım. Kız arkadaşım hesabı ben ödeyeceğim dedi. Çok alındım. Acaba yanlış. Sen bir şey alındın mı Nuh gerçekten?
0: Evet abi, alındım. Sonradan da çok pişman oldum. Ulan dedim. Ulan enayi dedim kendi kendime ya.
1: Kaç paraydı hesap?
0: Hesap 486 mı neydi galiba?
1: Anladım. Kızla görüşüyor musun hala?
0: Kızla evet.
1: Bak yine geldi hızlar.
0: Nereden geldi? Ne geldi abi?
1: Hızlar geldi, hızlar böyle. Uyuyuk diye bir ses geliyor böyle.
0: Aa. Serdar abi ne olur beni kekleme ya. Çeklemiyorum. Bayağı çok uzağım yani. Öyle böyle uzak değilim yani.
1: Anladım.
0: Ben duymuyorum şu an yani.
1: Anladım. Oh. İstediğin zaman şükür. Kapatabilirsin.
0: Abi mümkün değil, kapat.
1: Neredensiniz siz?
0: Manisa Merkez.
1: Manisa Merkez. Evli misiniz?
0: Evet. Nasıl?
1: Evli misiniz?
0: Alo.
1: Adam evliliği alerjisi var, duymuyor. Evli misiniz? Evli.
0: Evet, evim var, evet abi ya.
1: Öyle değil oğlum, evli misin? Parmağın, yüzük, imza falan, evli misin?
0: Yok, iş yerinde yüzük taktırmıyorlar abi, yüzük takmıyorum yalnız ya.
1: Allah'ım, deli divane olup dağlara bayırlara çıkacağım ya Rabbel alemin. Koşa koşa böyle, yarı çıplak koşacağım ama. Bir tek donla böyle bir tepeye doğru koşan adam görürseniz bir yerde, o benimdir sevgili dinleyenler. Bak. Güzel peşinden kardeşim.
0: Gelir, peşinden gelirim.
1: Güzel kardeşim. Bırakmam nikahlı ya. Mısın? Evet. Nikahlı mısın? Alo.
0: Abi. Alo.
1: Nikahlı mısın?
0: Evet, evet, evet.
1: Madem evlisin, kız arkadaşınla yemeğe gitmişsin filan ya hani.
0: Evet abi.
1: Ne evet?
0: Evet. Evet, evet abi.
1: Evlisin ama kız arkadaşın var, öyle mi?
0: Yok öyle kız arkadaş değil abi, öyle arkadaş değil, sevgili babında değil yani.
1: Oğlum böyle şey denir mi, bizim içimiz fesat. Dünyada evli bir adamın kız arkadaşı olabilir mi ya?
0: Olmaz mı abi ya? Burada çok herkesin var ya.
1: Bak normal arkadaşın değil mi yani?
0: Evet evet, normal bir kız arkadaşım yani öyle.
1: Hemen linç yersin şimdi, bak 3-5 kişi yazmış bile. Adam evli ama kız arkadaşım var diyor. Yani sevgili arkadaşlar, ben de dahilim buna. Kültürel cahil olduğumuz için adamın normal kız arkadaşı var. Biz kültürel cahillikle adamı hemen linç etmek istedik. Buna ben de dahilim. Biz kusura bakmayın. Kendim de biz kültürel cahiliz biz. Normal kız arkadaşı adamın oturmuş. Tamam mı? Normal bir kız arkadaşıyla oturmuş evliyken. Biz kültürel cahiliz arka. Biz şu anda tam Twitter kitlesiyiz biz şu an. Linç etmeye adam arıyoruz biz şu an.
0: Eşim de yani beraber gelip oturabiliyoruz yani, hep beraber kız arkadaşlarım.
1: Tamam
0: yani
1: abi biz...
0: Önceden ben de çok böyle fesat düşünüyordum, yanlış anlaşılıyordu.
1: Yok yok, hayır biz ya. Twitter kitlesiyiz biz. Biz öyleyiz.
0: Anladım.
1: Anladım peki. Abi görüşürüz, sana hiçbir şey vermiyorum.
0: Abi lütfen bak, yırtındım ben o kadar, 6 senedir yırtınıyorum bu an, bir öncekinde zaten kaçırdım. Bu sefer de kaçır. Abi bir şey yapalım ya.
1: Ne yapalım?
0: Abi sen ne istiyorsan ya.
1: Dur, seni işaretledim.
0: Ters. Abi kesinlikle işaretle beni.
1: Tamam, sana milli takım tişörtü gönderiyorum, tamam mı?
0: Ya abi stikerleri mümkün unutmasınlarsa, o kadar yazdım çıktığından tamam, beri yani.
1: Hüseyin şey yap.
0: Sen orada eskiye dönük fotoğraflarımı görebiliyor musun, attığım fotoğrafları?
1: Görmek istemiyorum. Hüseyin şey yap, stiker.
0: Bak sana.
1: Stiker gönder, tişört gönder. Bu adama radyodan hisse gönder. Bir şey yap yani.
0: Tişörtte sana öyle bir fotoğraf açacağım ki o tişörtte göreceksin sen ne abi.
1: Eyvallah, görüşmek üzere.
0: Sen de eyvallah.
1: Sağ ol abi. Teşekkür, sağ ol.
0: Tamam abi, çok sağ ol. Teşekkür ediyorum.
1: Ben teşekkür ederim. Görüşürüz. Sağ ol.
0: Görüşürüz. Hoşça kal.
1: Sağ olun, var olun. Çok. Oh. Sana bir şey diyeyim mi? Migren atağım geçti biliyor musun? Kan geldi yüzüme, gözüme kan geldi. Bembeş, şeffaftım az önce böyle. Bak böyle içim gözükürdü. Şu an böyle normal deri rengi oldu. Kan geldi ya. Vallahi billahi kan geldi. Ama tişört falan hep battı yani tişörtte ama terle. Şu anda terle migren attım ben.

0: Erle. Terli migren attım. Sesi duyuyorsunuz değil mi? Yani duydunuz galiba değil mi? Dur bakayım sesle alakalı neler yazmışsınız. Ben de duyuyorum. Dur. Oo, 10 sayfa sesle alakalı bir şey gelmiş biliyor musun? Mesaj. Vallahi ben de duyuyorum. Yok yok geliyor arkadan ses. Biz de duyuyoruz biz de. Ben de duyuyorum. Net ses var. Kesinlikle ses var. Birisi yayının kaydını göndermiş bana. Al bir dakika dur dinleyelim.
1: Adam kafa yapıyor abi arkada alet.
2: Eyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy
0: eğer duyuyorsan ben de radyo kapatıp yatacağım demiş efendim. Yok, sadece ben duysaydım eve giderdim. Yalnız değilsin, ben de duyuyorum, biz de duyuyoruz. Duyuyorum, duyuyorum, duyuyorum, duyuyorum. Merhaba, ben Orhan, ben de duyuyorum. Net ses var, ben de duyuyorum. Arkada destere çalışıyor yazmış birisi, destere. Saat kaç? Evet, tamam, saat 23.05. Bir saat başı arası, sonra geleceğiz sevgili dinleyenler. Bir ara. Oh, aradan sonra gelir miyim? Bak, gelirim herhalde. He, gelirim, gelirim. Aradan sonra Alem Efendi.
3: Sarıyer Kola'nın sunduğu Serdar Gökalp ve Serdar yayında devam edecek.

0: Ne zaman böyle bir dayak hadisesi konuşulsa aklıma gelir.
1: Abi çok çok affedersin de yani zorla ağzıma sokulsa ben de unutamazdım.
0: Yani o günden beri yalnız ne küfür bilirim ne hakaret.
1: Bir seferde çözülmüş değil mi? Biber olsaydı bu kadar olmazdı bak. Orhan abi bir uyarayım, ona lütfen tavuk dışkısı diyelim, olur mu? Ne yaptınız da efendim böyle tavuğun bilimum işe yaramayan bazı şeyleriyle sizi terbiye ettiler?
0: Köyde yaşıyoruz o zaman. Babam evet. Tabii tarlaya işe gitmeye çalışıyor. Adamcağızın da bir sürü işi gücü var.
1: Evet.
0: Benim bakacak ya da benimle bir ilgilenecek? Hayır. Ama ısrarla ağlayarak arkasından artık nereden nasıl duyduysam sövmeler gerçekleştiriyorum. Valide de bunu duyuyor kapının dışında. Tabii bir de sokağa doğru bunu bağırıp söylüyorum.
1: Evet.
0: Babamın da ismini söyleyerek.
1: Yalnız bir şey söyleyeceğim. İyi ki bahçede tavuk varmış. Eşek at filan olaydı.
0: Biz bir de üzerine hocam sofraya oturuyoruz bu halde.
1: Bir de tavuk mu yedin üstüne?
0: Büyük ihtimalle yumurta vardı ama tavuk var mı bilmiyorum.
2: Serdar Gökalp'le Serdar yayında hafta içi her gün saat 22'de Alem Efendi.

Birine yürüyoruz Hüseyin ama kime bilmiyorum yani. Kime bilmiyorum. 80 Allah. Abi 1 Ağustos'ta Kahramanmaraş'a geliyormuşsunuz. Yer belli mi? Belli. Fuar alanı. Belli efendim, fuar alanı. Bir an tereddüte düştüm. Belli belli ya. Fuar alanı. Kafumda. Evet, Bahar Hanım'ı arayacaktık. Bütün bir kitle onu bekliyor kadın. Dolandırıldı mı, dolandırılmadı mı acaba? Az da Bahar diyor, Hüseyin'i arıyordum biliyor musun? Migren çok kötü bir şey sevgili dinleyenler. Söyleyeyim de.

0: Abi Çanakkale'ye ne zaman geleceksin be ya? Abi davetle geliyoruz biliyorsunuz. Alo, evet. Merhaba.
1: Merhaba.
0: Bahar Hanım nasılsınız?
1: İyiyim sağ olun, siz nasılsınız?
0: Ben de iyiyim, teşekkür ederim. Ses biraz gergin herhalde, şey taksit yatmadı galiba.
1: Ay anlayamadım baştan ne olduğunu.
0: Ne olduğunu? Aşk olsun bir özü sözü doğru bir insanız. Bugün sizi arayıp dolandırılmadığınıza bakacağız biliyorsun. Konuşamadım.
1: Evet. Ödememiz yarınmış.
0: Yarın
1: hatırlatma
0: mı
1: yaptım? Evet. Kendisine.
0: Hani bu gündü? Hani bu gündü?
1: Tebrik ederim. Tebrik ederim. Kaç gün geçti üstünden?
0: Serdar Gökhan'la konuşuyorsunuz. Bir şey söyleyeceğim. Ödeme yarında, evet. Hatırlatmayı siz mi yaptınız?
1: Evet.
0: O para gelmez ablam. Haberin olsun.
1: Göreceğiz yarın. Yarın size mesaj yazacağım.
0: Gerek yok, biz yarın yine ararız. Keyifle ararız. Ama bu sizin şimdi böyle bir yalandan gülmelerden falan da çok belli yani o paranın yarın gelmeyeceğini.
1: Yok ya. Şey gelir diye düşünüyorum.
0: Hani bugün de ödeme? Hani siz öyle demiştiniz. Bugün de hani ödeme.
1: Evet, 22'siydi ama şeyden baktık ödeme planından.
0: Tamam. 23'ü mü gözüküyor?
1: 23'ü gözüküyor, evet.
0: Ne kadar yarınki ödeme?
1: 90 bin lira.
0: Para hazır mı peki? Hani ne zaman baktınız siz bu arada?
1: Para hazırdır herhalde.
0: Siz ne zaman baktınız? Ne zaman baktınız?
1: Hani ben şey... ödeme planını gönderdim.
0: Evet.
1: O da o kendi bakmış daha doğrusu.
0: Siz kendiniz görmediniz mi 23 olduğunu?
1: Ben incelemedim.
0: Ah be ablam ya. Ben...
1: Neye düştüm?
0: Yani ah be, kaçıncı taksit bu?
1: İlk.
0: Pardon.
1: Daha ilk taksit ödeyeceğiz yarın.
0: Gülemiyorsun.
1: Hayırlısıyla inşallah.
0: Gülemiyorsun bile. İçinde bir tereddüt var. Gülemiyorsun bile. Sana bir şey diyeyim mi? Birçok kişi yazdı biliyor musun? Ya bir hanımefendiyi arayacaktınız, dolandırıldı mı diye bakacaktınız. Abi birini arayacaktın, para yattı mı diye bakacaktın.
1: Gerçekten.
0: Vallahi
1: mi?
0: Bak birçok kişi yazmış yani. Hakikaten ciddi söylüyorum. Ya senden gelen cevaba göre birilerinin üstüne kredi çekilecek ya da senden gelen cevaba göre birileri sevgilisine kredi çektirecek. Yani böyle...
1: O zaman yarın bu işin akıbeti belli oluyor. Eğer 1-2 gün erteleyelim derse yandık.
0: Şimdi yani sizce mesela içinizden geçen nedir, söyleyin bana, hadi siz kendiniz söyleyin.
1: Bence

0: diyecek.
1: Para ama en azından şimdi bak şöyle olur. Sen bu hatırlatmayı ona ne zaman yaptın? Bugün mü yaptın?
0: Dün.
1: Dün yaptın.
0: Şöyle bir konuşma gelişti aramızda. Benim hayatım dedim, yarın ödememiz var biliyorsun değil mi dedim.
1: Evet.
0: Yok dedi, yarın değil de 23'ünde dedi.
1: 23'ünde.
0: Tamam o zaman öyleyse öyleydi dedi.
1: Tamam. Peki şimdi arada bir gün var yani en azından şöyle bir rahatlatma gelmedi mi? Yani biliyorum aşkım 23'ünde para hazır zaten günü geldiğinde ödeyeceğiz. Böyle bir şey
0: Şu an
1: olmadı.
0: dedim hesabımızda paramız var mı dedim.
1: Yok dedi.
0: Var dedi.
1: Var mı dedi?
0: Evet.
1: Kaç ama mesela ödeme 90 bin lira mesela kaç para var? 9 bin lira. Yarın sana telefon gelmesin
0: 100
1: mesela.
0: bin lira.
1: 100 bin lira var mı hesapta şu an?
0: Evet.
1: Sen görebiliyor musun şu an hala var mı?
0: Ben göremiyorum onun hesabını. O gönderecek bana.
1: Tamam o mu diyor mesela hesapta 100 bin lira var diye?
0: Evet.
1: Ben de diyorum mesela şu anda hesapta kaç para? 400 bin lira var mesela görmüyorsun ya mesela.
0: Evet. Ha, nasıl inandım buna diyorsunuz?
1: Ben inandım da isterseniz yorumları okuyayım sizinle alakalı.
0: Tamam.
1: Hani gelen. Ablacığım geçmiş olsun suyu şimdiden iç.
0: Teşekkürler.
1: Adım gibi eminim o para yatmayacak. Yarın da bir bahane bulunacak. Hanımefendiyle ilişiği kopartmayacak. Çünkü direkt kopartırsa dolandırıcı durumuna düşer. Zamanla arasını kötü yapacak demiş efendim. Görüyor musunuz bak? Biri öyle demiş. Yani.
0: Ben bu insanların yüzünü kara çıkaracağım yarın.
1: Sen bu kadar laftan sonra gider başka kredi çeker onu öder. Evet adam ödedi de dersin yani bak.
0: Hayır. Yarın ben gerekli cevabı vereceğim. Güveniyorum.
1: Kaçta arayalım sizi? Yarın.
0: Yani yine arayabilirsin seni bu saatlerde.
1: Tamam bu saatlerde arayacağız seni.
0: Evet.
1: Anladım. Abla hala bir umut bekliyor demiş efendim. Bir
0: Ne
1: bardak
0: demiş?
1: abla hala bir umut bekliyor demiş efendim.
0: Son güne kadar bekleyeceğiz tabii ki yani.
1: Yani ama sesli bir şey var yani böyle ulan adı
0: Var, var, yok değil.
1: insanlar doğru söylüyor galiba ya biraz var.
0: Var,
1: Yani
0: bir inceden var.
1: var değil mi? Mesela ilk konuştuğumuzda yoktu, değil mi?
0: Yoktu.
1: Çünkü ödeme günü yarın yani ilk konuştuğumuzda nereden baksan 2-3 hafta vardı şimdi. Ödeme günü yarın olunca evet bir tedirginlik var. Sana acı ama gerçek bir şey söyleyeyim mi?
0: Evet.
1: O para yarın yatsa da bunu her ay çekeceksin o para bitene kadar biliyor musun? Yani.
0: Ya ben bir de şöyle bir insanım. Şimdi benim ödemem son günü mesela 23'ü ise ben onu 22'sinde yaparım. Yani bir gün önce olsun, sağlam olsun. Şimdi benim bugün olmaması bir ince tereddütü düşürdü.
1: Bir inceden bir tereddüte düşürdü.
0: Evet.
1: Anlıyorum. İnşallah Müge Anlı'da görmeyiz sizi dediğim gibi. Yani.
0: Evet.
1: Bu bir kafeydi değil mi? Siz kafe açmıştınız.
0: Evet.
1: Kaç para sizin üstünüze çekilmişti kredinin?
0: 450 bin lira.
1: 450'si. Kafe kaça açıldı?
0: Ya kafenin işletmesi devralındı.
1: Kaça alındı?
0: Senetle yapıldı.
1: Tamam, kaça?
0: İşte o da Haziran'da bir 700 bin ödendi.
1: Evet.
0: Eylül'de de bir 700 var.
1: Anladım. Eylül'de de bir. Demek ki beyefendinin 3-5 görüştüğü arkadaşı var. Hani
0: Teşekkürler Serdar Bey.
1: 450 size 700 başkasına. Yok be ya, şaka yapıyoruz. Dananın kuyruğu yarın kopuyor, doğru mudur?
0: Evet.
1: Peki
0: Yarın
1: mesela
0: kopuyor.
1: yarın ödenmezse ne yapmayı düşünüyorsunuz?
0: Büyük strese girerim.
1: Sadece strese mi giriyorsunuz?
0: Yok yani olay çıkar.
1: Ne mesela ne yaparsınız?
0: Yani ne bileyim tartışma olur. İşte hani sana güvendim böyle şeyler yaptım bina falan.
1: E tamam şimdi mesela bana 500 bin lira verdin sen ondan sonra tartıştık ben vermeyince ne oldu?
0: Doğru söylüyorsun. Ne oldu? Ne elime
1: Hani
0: geçti?
1: banka diyor mu? Aman ya tamam icraya göndermeyelim.
0: Demiyor.
1: Başlatmayalım icrayı bu tartışmış şeyler
0: Yazık
1: zaten.
0: bu. Sevgilisiyle tartışmış. Yazık falan demezler.
1: Yani elinizde bu parayı ona verdiğinize dair bir resmi bir şey var mı acep?
0: Yok.
1: O da yok.
0: O da yok.
1: Sizden bu parayı nakit mi istedi? Bankadan falan göndermedi mi dedi?
0: Banka, ben kredi çektim, hesabıma yattı. Ben de onun hesabına gönderdim.
1: Açıklamaya bir şey yazdınız mı?
0: Hayır.
1: Bir şey de yazmadınız açıklamaya.
0: Hiçbir şey yazmadım.
1: Anladım efendim.
0: Gönül rızasıyla.
1: Ama ben şimdi sen böyleyken nasıl kapatabilirim bu telefonu ya?

0: Hüseyin'cim not alıyorsun. Biz genelde bu tarz aramaları Serdar yayında da ikinci saatten sonra yapıyoruz. Yarın sizi yine saat 11'den sonra arayacağız.
1: Tamam. Tamam. Bu arada bir şey söylemek istiyorum.
0: Buyurun.
1: Bugün Sarıyer Kola'nın forması geldi. Tamam. Ve ayrıca 6 adet de kola göndermişler. Çok teşekkür ederim.
0: Rica ederim efendim. İçtikçe giydikçe beni hatırlayın, olur mu?
1: Evet evet, seve seve.
0: Görüşmek üzere, sağ olun.
1: Görüşmek üzere.
0: Yarın arayacağım.
1: Görüşmek tamam. Üzere. Tamam,
0: görüşürüz. Sağ olun. Yorumlar, yorumlar, sayfalar, sayfalar. Amma kurtlusunuz, bir bekleyin, yarın yaparız bunları. Ben yine de ümitliyim, biliyor musun yani? Ben yine de bir şey var yani, ümit var bende. Yine de. Serdar Bey, size yarın hatırlatayım mı bunu demiş efendim. Yok canım, Hüseyin hatırlatır ya. Mümtaz abi hatırlatır, Hüseyin hatırlatır. Süleyman CCK yazar. Bak biri daha yazmıyor. Yarın ben hatırlatırım, hiç kaçırmam. Yok canım, tamam, biz unutmayız.

aklıma şimdi hanımefendi dolandırıldı filan gibi. Dolandırılmadı daha da. Daha dolandırılmadı da. Çok güzel bir gündem esprisi geldi aklıma. Çok on numara bir gündem esprisi yani. Söylesem ayrım yapmadan herkes güler emin ol şu anda. Ama söylemeyeceğim, uğraşamam bazılarıyla. Çok güzel yani. Tam gündemlik bir espri yapmayacağım ama. Ya kurt kalsın.

11'de mesai bitiyor. 11'den önce arasan olmaz mı abla? Abi biz 11'den sonra arıyoruz hep biliyorsun. Bu işlerde. Ama siz böyleyken bu telefonu kapatamayacağım dediğin yerde güldüm. Orijinal güldüm. İnşallah öder ama sevgilisi yazık olmasın kadına. İnşallah canım.

Böyle kadınlar nereden bulunuyor? Bir bize denk gelmiyor. He, bulsan dolandıracaksın yani bulsan. Kadınların böyle vicdanlı ve karşı tarafa güvenmesi mi problem sana göre? Yoksa senin dolandırmayı düşünmen mi problem sana göre? Bana göre hangisinin problem olduğu net. Ben söylemeyeyim, üzmeyeyim şimdi seni. Öyle yazmış. Böyle kadınlar nereden bulunuyor ya? Biz de dolandıracak kadın arıyoruz, bulamıyoruz. Yani. Bulsam dolandırırım diyorsun açık açık. Gündemi biraz takip et, gündemi. Gündemi biraz takip et. Bu haberler bir tek benim evde mi çekiyor yani? Acaba. Ya da bu Twitter'ın keşfeti bir tek bende mi var yani en çok konuşulanlar?

0: özelim kime ne? Sen bakışı ne güzelim sana ne? Alem böyle böyle demiş bana ne? Hayat güzel devam ediyor.
1: Abi son dönemlerde bir kontrol hastalığı geldi bana. Evden çıkarken kapıyı kontrol ediyorum. Yarı yolda acaba musluklar açık mı diyorum. Eve gidiyorum. Suları vanadan kapatıyorum. Acaba kombiyi açık bıraktım mı diyorum. 1-2 hafta öncesine kadar yoktu. Acaba ne oldu da bu bende başlamış olabilir? Ne bileyim, içimizde bu işin okulunu okuyanlar, okuyup mezun olmuş olanlar falan vardır. Ne olmuş da bunun vardır. Psikolojide kesin bir adı vardır bunun yani.

kesin yine retro dolunayı vardır. O zamanlarda böyle hissediyormuşuz. Dolunay kafayı yedirir mi ya? Tam kurt adam yapar da. Hani kafayı yediriyor mu? Dolunay. Kurt adam ya. Sevdiğim en fantastik canlı biliyor musun? Hani bana deseler ki vampir mi olacaksın, kurt adam mı olacaksın? Kesinlikle kurt adam olmak isterim. Başka da yok galiba değil mi böyle fantastik böyle canlı? Hani şey var. Vampir var, kurt adam var. Bunların ikisi güzel, karizmatik. Mumya var mesela. Mumya olmak ister misin mumya? Mumya böyle. Organları dışarıda filan böyle her yere sarkıyor. Mumya. Hortlak. Hortlakla zombi arasında ne fark var sevgili dinleyenler? Hortlak ve zombi. Bakalım hemen.

Hortlak genellikle intikam veya huzursuzluk nedeniyle mezarından çıkan yarı bilinçli bir ruh. Beden, yarı bilinçli. Zombi, virüs veya büyüyle hareket eden akılsız bir ceset. Hortlak amacı insanları korkutmak, tanıdıklarına musallat olmak veya intikam almak. Zombi, yaşayanların etini yemek. Şuursuz bir saldırı. Koca zombi şuursuz dediler ya.

bir dönemdir yapmadığımız bir şey yapacağız. Veda'ya yakın bana herkes anlık bir fotoğraf gönderecek. Nereden dinlediğinizi çözmeye, anlamaya çalışacağım ben de. Kimi işte, kimi evde, kimi orada, kimi burada, kimi şurada. Hemen bir şarkı daha ayarlayayım. Veda şarkısıyla beraber. Size zahmet. 0536 901 8902, 0536 901 8902. Anlık fotoğraf istiyorum. Kimisi kendi selfisini gönderiyor. Yani o da olur da, hani anlık fotoğraf, neredeyseniz oranın fotoğrafını istiyorum. İşten, evden, yoldan, oradan, buradan. Çoğunluk nerede, ne şekilde dinliyor, onu merak ediyorum. Değerli dinleyenler, bazen yapıyoruz bunu. Dur bakayım, şarkım hazır mı? Evet, şarkım hazır. 0536 901 8902, 0536 901 8902. Şarkıyla beraber anlık fotoğraf istiyorum sizden. Anlık fotoğraf istiyorum. 536 901 8902. Haydi bakalım. Bayağıdır da çalmıyordum bunu ha.

Evden demiş Gülşah. Evin fotoğrafını da göndermiş. Fabrika. Ne fabrikası bu ya? Rulolar var ama çözemedim. Cemil abi oradan göndermiş. Mustafa abi yoldan. Başka bir Mustafa Kayseri Tırım'dan. Peki.

oyun oynarken. Hadi bakayım. Aylin göndermiş yoldan. Peki. Ayhan Bey bakayım nereden? Evden. Peki. Ayhan abi bu nasıl ev ya? Tövbe yarabbim, bu ışıklandırma ışıklandırma falan yapsaydın. Sana bir şey diyeyim mi? Korku filmi çeksem vallahi bunu şey yaparım yani, bunu kullanırım bunu. Kapının arkasında asılı olan şey ne? Ceset değil inşallah. İnşallah ceset değil. Gece temizliği. Evet, elektrikli süpürge. Peki. Ersin abi göndermiş. Burası bir dükkan vari bir şey ama ne dükkanı bilmiyorum. Aha da masamda oyun oynarken tatlış bir tane de termos gibi bir şey var.

İşten kocamla beraber. Bursa'dan Osman. Merhaba Osman abi. Çoğunluk valla evde mi işte mi bilemedim ya. Ha, Serdar Yayın'dan öyle bir büyüsü var zaten. Yani mesela bugün baksak işten çıkar, yarın baksak evden çıkar. Hani bugün baksak kadın çıkar, yarın baksak erkek çıkar filan. Vallahi bugün karar veremedim. Çoğunluk evde mi işte mi, inanın ki karar veremedim. İşe giderken peki, Akhisar Manisa kırmızı ışık peki. Motosikletin üzerinde bile seni dinliyorum demiş. Aman dikkat sevgili dinleyen. Ankara'dan eyvallah. İşe gidiyoruz Serdar peki. Serviste seni dinliyoruz. Servisi sadece seni açmamıza izin veriyor. En başta kızıyorduk. Şimdi başka bir yere açmak zaten yasaklandı demiş efendim. Servisçime selam olsun. Yaz abi. Servisçi yaz, bana sana tişört göndereyim. Yaz bana. İşten peki. Uber şoförü olarak sabah akşam sizleri dinliyorum. Sabah eve giderken, akşam da çalışırken. Eyvallah, sağ olun, çok teşekkür ederim. Bir sürü fotoğraf var, bakamadığım fotoğraf var. Sağ olun, var olun. Çözemedim, en çok iş yerinden mi evden mi bilemiyorum. Sağ olun, çok teşekkür ederim, var olun. Ben artık yavaştan veda ediyorum. Değerli dinleyenlerim, burası Alem FM. Ben Deniz Serdar Gökalp. Önce saat 16'da, sonra gece 22'de radyonuz Alem FM'de görüşünceye dek kendinize çok ama çok iyi bakın. Ben gerisini hallederim. Twitter Serdar Gökalp, Instagram Serdar Gökalp, YouTube Serdar Gökalp. Değerli dinleyenler, radyonuz Alem FM, alemfm.com olarak bulunabilir. Önce saat 16'da, sonra gece 22'de radyonuzda görüşünceye dek kendinize çok ama çok iyi bakın. Ben gerisini hallederim. Uyandığınız her gün bir öncekinden güzel olsun inşallah. Haydi eyvallah.

0: Bu programı kaçırdım diye üzülme. Tekrar yarın alemefem.com podcastlerde. Sarıyer Kola, Serdar Gökalp'le Serdar Yayın'dayız sundu.
1: Ne seveni ne de gideni, hepsinden vazgeçtim. Aşklarım dillere düştü sayenizde. Buymuş aşk bestesi dediklerin. Ne dünyayı yakarım ne

Sokakta bir bayramlı durakta bekleyişin, sanki sonsuz bir ayrılıkta okula gidişin. Bilmezdin seni her sabah yolcu ettiğimi, yüreğim yol boyu ardından ağlardı. Hatırlıyorum, adın Bahar'dı.

Bir sabah boş evinde üşüyerek uyanacaksın. Titrek kalbini eski mektuplara saracaksın. Ben seninle bir günü bir ömre kıyaslarken, sen benden bir haber başka kollarda uyuyormuşsun. Olsun, avuçlarında ben, boynunda benim kokum. Ben seni çoktan unuttum. Sen beni unutamayacaksın.

içinde yanlış bir şeyler vardı galiba diyorum. İkimiz de kıymetini bilemedik bir şeylere. Hatırlar mısın, akşam olur mumlarımızı yakardık. Sen kokunu sürerdin, o da sen kokardı. Olmadık şeylere güler, durup dururken ağlardık. Güzel havalarda sokaklara çıkardık. Bir de kar yağınca kar topu oynardık seninle. Sen iskambil kağıtlarından fal bakardın. İstediğin çıkmadığında kağıtları bir daha karardın. Çok kızardın sigara içtiğime ve içkime karışırdın. Uzun uzun zararlarını anlatırdın bana. Ara sıra rejim yapardın. Tartı bir doğru tartsa bir yanlış tartardı. Yani onunla da anlaşamazdın. Komşunun çocukları vardı, bizim kızla oynarlardı. Çocuk bahçesine giderdiniz, ben televizyonda maça bakardım. Ara sıra arkadaşlar gelir sohbet ederdik. Şuradan buradan konuşurduk işte. Benim askerlik hatıralarım, senin doğum hikayelerin bitmezdi. İlk tanıştığımız gün hatırlar gülerdik. Sen bana üstümde ne vardı diye sorardın. Ben de her seferinde hatırlamazdım. Şimdi hatırlıyorum. Kırmızı bir kazak, siyah bir etek, siyah çoraplar, kırmızı pabuçların. Ve bir perşembe günü saat 2-4 geçiyordu. İkimiz de önümüze bakmamıştık, çarpıştık önce. Sen pardon dedin, sonra ben yere düşen kitaplarını topladım. Göz göze geldik ve başladık. Film gibi yani. Son mektubunu dün aldım, teşekkür ederim. Ben sana yazmıştım, grip salgını var demiştim. Bak yine gribe yakalanmıştım. Neyse, geçmiş olsun. Buralarda da hava soğuk ama hasta falan değilim. Bu gözlüklerle başım dertli. Hayat işte, yuvarlanıp gidiyoruz. Hepinizi çok özledim.

Ve bugün hala tepiniyorsa şuranda yüreğin, daha da yolun var demektir. Koş yeni yıllara, yeni yollara. Ben seni hep beklerim, kadının nice yıllara. Ve yıllar sonra uyanırsam bir hazan sabahında,